Kur'an tefsiri deyince şu kesin olarak anlaşılmalı ki Kur'an tefsiri Allah'ın vahyine mazhar olanların işidir. Tefsir adı verilen birçok açıklamalar sadece lafzın açıklamasını ihtiva eder. Ama Kur'an tefsiri ruhun açıklamasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir lafzı ama bu bir lafz kendi içinde yediye ayrılır. Yedi kademeli. Ondan sonra da yedi tane ruh içerir. Yedinci ruh da yedi kademeden oluşur. Öyleyse yedi kademeden oluşan bir lafız ve yedi ruh, yedi ruhun yedincisi de gene yedi kademeden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra Suresinin 98. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezauhum bi ennehum keferu bi ayatina ve kalu e iza kunna izamen ve rufaten e inna le meb'usune halkan cedidan. Zalike, işte bu cezauhum, onların cezasıdır. Ve ennehum, onların olması dolayısıyla, sebebiyle keferu, inkar ettiler. Bi ayatina, ayetlerimizi. Ekalu, ve dediler. E izâ kunna, biz olduğumuz zaman mı? İzâmen, kemik ve rufaten, toz haline gelmiş toprak. E inna, gerçekten biz mi? Le meb'usûne, mutlaka bahs edileceğiz, diriltileceğiz. Kalkan, yaratılış, celiden, yeni olarak. Cümlecikler zalike cezaühüm, işte bu onların cezasıdır. Biennühüm, onların olmaları sebebiyle kefuru bi ayetina, ayatina, ayetlerimizi inkar ettiler. Ve galu, ve dediler. E izâ künnâ,

Biz şöyle şöyle şöyle olduğumuz zaman mı izamen ve ufaten kemik ve toz haline gelmiş toprak. E inna gerçekten biz mi le mebusune mutlaka diriltileceğiz. Halkan cediden yeni bir yaratılışla.

cümlecikleri toparlıyoruz. İşte bu, onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni yaratılışla, yani yeni bir yaratılışla mutlaka bahs edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ...97'de Allah Teala'nın söylediği şey, söz, kıyamet günü insanların haşredileceği, yeniden diriltilecekleri ve haşr meydanında herkesin

kainatı büyütmekte olan bütün gezegenlerdeki Allah'ın itiş kuvveti bittiği zaman zaman durmuş olacak. Ve sonra birinci defa üfürülecek. Ve üfürüldükten sonra da zaman tersine dönecek. Birinci üfürülüşünde kıyamet günü yaşamakta olan herkes ölecek. Evvelkiler zaten ölmüşlerdi. Sonra zaman tersine doğru çalışmaya başlayınca evvela kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere ölenlerin hepsi beaz edilecek, diriltilecek. Bu birinci dirilme. Sonra sura ikinci defa üfürülecek. Herkes yeniden ölecek. Sonra sura üçüncü defa üfürülecek ve herkes yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacağız diyor. Bu yeni yaratılış enerji beden şeklindedir. Artık yaşlanmayan bir enerji beden cennet mensupları içinde, cehennem mensupları içinde geçerlidir. Ve insanlar bu sebeple iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresinin 99. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav ennallâhellezî halakas semâvâti vel ardı kâdirun alâ en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la reybe fih fe ebaz zalimune illa kufura. Elem yarav ve onlar görmüyorlar mı? Enne Allah ellezî o Allah ki onun olduğunu halaka semâvâti semaları yarattı ve el arda ve yeryüzü arzı yarattı. Kadirun kadir olan gücü yeten ala üzerine en yahluka yaratmak. Mislehum onların benzerini bir mislini daha ve ceale ve kıldı yaptı lehum onlara onlar için ecelen bir süre bir ecel belli bir zaman dilimi. La reybe şüphe yoktur fihi onda fe eba buna rağmen direttiler dayattılar. Ezzalimune zulmedenler illa sadece ancak yalnız kufuren küfrederek inkar ederek. Cümleciklere bakıyoruz. Evelem yere ve onlar görmüyorlar mı? Ennallâhellezî halakas semâvâti vel arda. Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını, yaratanın o olduğunu yani. Görmüyorlar mı? Kadirun alâ en yahlukâ mislehum. Ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu. Ve ceâle lehum ecelen ve onlar için ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. La reybe fihi onda şüphe yoktur. Fe eba zalimune illa kufuren. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda yani hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler.

Allah Teala burada gene Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, semalar da, gökler de, yerler de, arzlar da birer yaratıktır. İnsanlar da birer yaratıktır. Ama Allah'ın rahmet ve ilminden oluşan bir uzantı bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle kuşatmıştır, kaplamıştır, kapsamıştır.

Öyleyse Allah Teala kainatı yaratmadan evvel var mıydı? Vardı. Kainatı 6 günde yarattıktan sonra ne oldu? Arşa istiva etti. Yani varlıkların dışında yokluğa geçti Allah Teala. Zaten yokluktaydı ama varlıkları yarattı ve yoklukta karar kıldı. Öyleyse Allah'ın zatı var mıdır? Evet, Allah'ın zatı vardır. Allah Teala Rad 22'de vellezine sabir ibtigae ve çerabbühüm diyor. Onlar sabırla Allah'ın veçini, zatını iptiga edenlerdir, isteyenlerdir, dileyenlerdir. Hem zata ulaşmayı bir, hem de zatı görmeyi dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse o Allah'tır ki bütün gökleri ve yerleri yaratmıştır. Ayrıca Allah Teala göklerle ve yerlerle konuştuğunu, onlara emaneti teklif ettiğini söylüyor Allah Teala. Yani Allah'la yarattığı kainatın dağları ve yerleri arasında konuşma geçiyor. Allah Teala onlara teklifte bulunuyor, emaneti kabul ederler mi diye. Dağlar ve yerler emaneti kabulden kaçındılar diyor Allah Teala. Sonra biz emaneti insana teklif ettik, insan kabul etti diyor. Öyleyse Allah Teala her şeyi yarattı, kainatı yarattı ve insanlar için de belli bir süre tanıdı.

Ve zulmedenler, kafirler, küfürlerde direnenler gene direnmeye devam ettiler diyor Allah-u Teala.

Ve 100. ayet-i kerime, İsra suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lev entum temlikune hazaina rahmeti Rabbi izen le emsa ve em saktum haşyetel infak ve kânel insanu katura. Kul de ki lev, eğer şayet entüm siz temlikun maliksiniz, siz maliksiniz, sahipsiniz. Hazine hazineler, rahmeti rahmet. Rabbi Rabbim izen olduğu zaman, öyle olursa le emsektum, mutlaka siz tuttunuz, tutardınız. Haşyete el infakı, infak, harcama, tükenme korkusu. Ekane ve olduğudur el insanı insan, katuren, çok cimri, katere, çok cimri, fazla sıktı, daralttı demek. Cümlecikler, kul lev entüm temlikune, de ki eğer siz malik olsaydınız, hazaine rahmeti Rabbi, Rabbinin rahmet hazinelerine, izenle emsektüm haşetel infaki, o zaman infak harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Ve kânel insani katuren, insan çok cimridir. Cümlecikleri topluyoruz. De ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik, sahip olsaydınız, o zaman infak, yani harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Yani elinizde tutardınız. Yani harcamazdınız. İnsan çok cimridir.

Allah'ın rahmet hazineleri, rahim esmasının tecellileri, baş gözünüzün açılması, kulaklarınızın vakra alması sebebiyle işitmeye başlaması, kalbinizin içindeki ekinlet alması sebebiyle idrak etmesi, yerine ihbat koyması, konması, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması, huşuya ulaşmanız, hepsi Allah'ın rahim esmasının sizlerin üzerindeki sonuçlarıdır. Ve rahim esması infaki gerçekleştirir. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat, zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize gelir. Eğer Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmışsa, ki 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman mutlaka yazılır, o zaman kalbinizin içine giren fazıllar, yani rahim esmasının kalbinize gönderdiği nurlar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlar. İşte bu yerleşme müessesesi bir muhteva taşır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde yerleşen Allah'ın nurları fizik vücudunuza gelir. Fizik vücudunuzu yaptığı zikir sebebiyle muhatabı fizik vücuttur. Ama fizik vücut için gelen rahmet, fazl ve salavat nurları birer emanettir. Onları hemen nefsin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Öyleyse bu metafizik, fizik ötesi rahim esmasının getirileridir. Fizik standartlarda da Allah-u Teala rahmetini gönderir. Yani yağmurunu, ekini büyütür. Topraktaki Allah-u Teala'nın rahim esması da o muhtevayı, buğdayı, arpayı büyütür. Aslında rahim esmasıyla hemhal olan nefsinizin afetlerine Allah-u Teala'nın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştıran Allah'tır. Dikkat edin ki rahmetle fazl ancak rahim esmasıyla gelir. Rahim esmasıyla her şeyin geldiğini de Allah-u Teala rahim esmasının gerçek temsilinde olan nurların rahmet olduğunu söylüyor. Rahim kelimesiyle rahmet kelimesi aynı kökten gelmektedir. Öyleyse burada insanın cimriliğinden bahsediyor Allah-u Teala. İnsan diyor, cimridir. Başka bir ayetinde nankördür diyor. İnkar eder diyor Allah-u Teala. Ve insandan bahsettiği zaman burada insanın afetlerinden bahsetmiş oluyor. Nefsinin içindeki 19 grup afet. Ruhun ise içinde 19 grup haslet var. Nefsin afetlerinin tam zıtları ruhunuzun dünyasında yerleşiktir. Allah razı olsun.
Ayet-i Kerime bize neyi söylüyor? İnsan bütün hazinelere sahip olsa tükenir korkusuyla başka insanlara onu vermekten hep kaçınır. Cimri olduğu için, hasis olduğu için. Oysa ki insanlar verseler Allah-u Teala onlara 700 katını verecek. İnsanların bulunduğu kademelere göre 10 katından başlayarak 100 kata çıkar, sonra da 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkar Allah-u Teala nimet vermekte. Bire 10 ihsandır, bire 100 nimettir. Bire 700'e kadar da nimet yükselir. Ve 101. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve lekad ateyna Musa tis'a ayetin ayatin beyinatin fes'el beni İsrail'e iz ca'ehum ve kâle lehu firavnu inni le ezunnuke ya Musa meshura ve lekat andolsun ateyna biz verdik Musa'ya tis'a 9 ayatin ayetler mucizeler beyinatin beyine açıkça beyan olunanlar ispat vasıtaları

Fes'el o zaman artık sor. Beni İsrail'e, İsrailoğullarına, izcaehüm onlara gelmişti. Fe o zaman gale dedi, lehu ona, Firavun'u Firavun. İnni muhakkak ki ben, mutlaka ben, leezunnuke, kesin bir şekilde senin olduğunu zannediyorum. Kesinlikle inanıyorum. Ya Musa, ey Musa, meshuren, büyülenmiş, sihir yapılmış olduğuna inanıyorum. Cümlecikler. Ve lekat ateyna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselama verdik. Tisla ayetin beyinatin, apaçık 9 ayet, 9 mucize. Fes'el beni İsrail'e, bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. İz caihüm, onlara Musa aleyhisselam gelmişti. Ve kâle lehu firavnu, o zaman Firavun şöyle demişti. İnni le ezunnuke ya Musa mesuren, ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun ki biz Musa'ya, Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet, 9 mucize verdik. Bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Hatırlayacaksınız olayı. Hazreti Musa Allah'ın emriyle Firavun'a gidiyor. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Firavun da diyor öyleyse mucizelerini görelim madem ki Resulmüşsün. Hazreti Musa da ellerini çıkarıyor. Elleri ışık saçmaya başlıyor. Ve sihirbazlar ellerindeki ipleri atıyorlar. İplerin her birisi bir yılan oluyor. Harekete geçiyorlar. Hazreti Musa'ya da Allah-u Teala elindeki asayı atlıyor. Hazreti Musa'nın asası kocaman bir, bütün o yılanları yiyebilecek kadar büyük bir canavar oluyor ve bütün yılanları yok ediyor. Onun üzerine daha sonra bütün o büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Ve Firavun Hazreti Musa'yı sihirlenmiş birisi zannediyor. 9 tane mucizeye gelince birincisi asa olayı. Yani Hazreti Musa'nın asasının ejderha olması. İkincisi 7 beyza olayı, göğsünün eline sokup çıkarmasıyla elinin beyaz olması, yani nurlanması. Üçüncüsü çekirge olayı, çekirge istilasına Firavun'un toprağının uğratılması. Ekim biti olayı, elbiselerine kadar her şeyi yiyip bitiren ekin bitleri. Firavun'un ülkesine Allah-u Teala tarafından musallat kılındı. Beşincisi kurbağa olayı. Kurbağalar o kadar çoktu ki konuşmak için ağzını açanın ağzına giriyordu. Kan olayı, bütün suların kan olarak akması, müminler su alınca ise temiz su olması. Taştan su akıtması, Hazreti Musa'nın ayağını vurarak çölde taştan su çıkartması. Sekizincisi denizin yarılma olayı, Firavun'un ve ordusunun orada boğulması. Dokuzuncusu da Tur Dağı olayı, dağı onların üzerine kaldırması.

Ayet 102. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat alimte ma enzele haulai illa rabbus semavati vel ardı vesair. Ve inni le ezunnune ne le ezunnuke ya Firavnu mesbura. Kale dedi. Kim dedi? Hazreti Musa dedi. Lekat andolsun alimte sen bildin, biliyordun. Ma enzele indirmedi. Havlâ'yı bunlar illa ancak den başka Rabbü Rab. Es semavatü semalar ve el ardı ve yeryüzü arz. Basaire basiretle, ibretle görülen, görünür bir şekilde görülmek üzere. Ve inni ve muhakkak ki ben le ezünnüke mutlaka seni sanıyorum, kesin şekilde inanıyorum. Ya Firavnu ey Firavun, ya Firavun mesfuren yıkılmış, helak olmuş. Gale lekat alimte andolsun sen biliyordun dedi. Ma enzele haulâ'yı bunları dokuz mucizeyi yani indirmedi. İlla Rabbis semavati vel ardı semaların ve arzın Rabbinden başkası. Basaire görünür bir şekilde basar ile basar edilebilen görünür bir şekilde basar görme hassası. Ve inni le ezunnuke ya Firavnu mesburan ve ey Firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Andolsun ki bunları yani dokuz mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Firavun ne diyordu Hazreti Musa'ya? Ben senin sihirlendiğine, sana büyü yapıldığına inanıyorum. Sen bu mucize dediğin şeyleri aslında büyücülükle yapıyorsun. Hazreti Musa da Firavun'a diyor ki muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Mesburen yıkılmış, helak olmuş demek. Yüz üçüncü ayet-i kerime bunun devamı, 102. ayet-i kerimenin devamı Firavun'un helak olacağını, Kızıldeniz'de boğulacağını Hazreti Musa Allah-u Teala'dan öğrenmişti. Ve kesin şekilde biliyordu ki olay tahakkuk edecektir. Firavun suda boğulacaktır. Helak olacağı kesindir. Ve 103. ayet-i kerime fe erade bismillahirrahmanirrahim fe erade en yes tefizzehum minel ardı ve agraknahu ve men me'ahu cemi'a. Fe o zaman böylece bundan sonra erade istedi diledi en yestefizzehum onları tezgin etmek yerinden oynatmak çıkarmak minel ardı yeryüzünden yurttan ve böylece bunun üzerine agraknahu biz onu boğduk ve men me'ahu ve beraberindekileri cemi'an topluca hepsi. Fe erade en yestefizzehum. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Ve agraknahu ve men meahu cemiyan. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk diyor Allah-u Teala.
biliyorsunuz Yahudiler de Mısır'da yerleşmişlerdi ve Yahudileri bulunduğu yerden çıkarmak istedi Firavun. Onlar da çıktılar ve şehirden, oradan kaçtılar. Arkalarına düştü Firavun ve Kızıldeniz'e ulaşınca Allah Teala denize yürüyün emrini verdi. Başta Hazreti Musa olmak üzere kavim Yahudiler Kızıldeniz'in içine doğru yürüdüler. Yürüdükçe sular açıldı ve karşıya kadar ulaştılar. Arkalarından gelen Firavun da o da atını sürdü Kızıldeniz'e. Arkasındakiler de sürdüler. Dağ gibi uzanan denizin dalgaları açıldı. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçtikleri zaman Allah Teala denizi kapattı. Ve Firavun ve ordusu boğuldu. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ayet 104 ve kulna min ba'dihi li beni İsraile es ku nul arda fe iza ca'e va dul ahireti cina bikum lefifa ve kulna dedik söyledik min ba'dihi ardından ey beni İsrail'e, İsrailoğullarına uskunu elerde yeryüzünde orada yerleşiniz, kan olun. Ve o zaman böylece izacaya geldiğinde, geldiği zaman, hasıl olduğu zaman vadül ahireti, ahiret vadi, ahiret zamanı cinabi getireceğiz, derleyip toplayacağız kum sizi lefifen beraber bir arada ve kulna min badihi li beni İsrail'e ondan sonra beni İsrail'e dedik ki eskünün arzda, arzda orada iskan olun, yerleşin. Fe izâ câe va'dül ahireti ahiretin vadesi gelince sizi iki tarafı beraber getiririz. Ahiretin vadesi ya da bir başka ifadeyle va'adi Allah ahirete vaat etmiştir. Vaadi. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve üzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Ha zamatu adun diyor. İşte vaad olunduğunuz ahiret budur. Burada da vaat vaadi olarak geçmiş. Aynı zamanda vade istikametinde de kullanılmış oluyor. Yani ahiretin zamanı dolunca, ahiret zamanı gelince veya vaad olunduğunuz ahirete kavuşunca. Ahiretin vade vadesi, vade her ikisi de birisi vaat istikametinde diğeri de vadi istikametinde, süre istikametinde sizi iki tarafı beraber getiririz diyor Allah Teala. Yani hem İsrailoğulları hem Firavun takımı beraberce gelecekler.

ve 105. ayet-i kerime. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Ve ma erselnake illa mübeşşire ve nezira. Burada Allah Teala şunları söylüyor: ve bi el hakkı ve hakkı ve enzelnahu, onu biz indirdik. Ve bi el hakkı ve hak ile nezele indi. Ve ma erselnake, ve seni göndermedik illa, ancak yalnızca, den başka, mübeşşire müjdeleyici, ve nezira ve nezir uyarıcı. Ve bil hakkı enzelnahu ve hakkı, onu biz indirdik. Ve bil hakkı nezele ve hak ile indi. Ve hakkı Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve hakkı Kur'an'ı, onu biz indirdik ve hak ile indi. Kur'an'ı da Allah Teala hak diyor. Hak ile indi. Allah'ın, hakkın iradesi olan hak ile indi. Aynı zamanda hakkı temsil ederek indi. Ve haktan indi. Seni de müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. Sadece seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Bütün peygamberler ve bütün resuller aynı zamanda nezirdir. Tek başına nezir kullandığı zaman da Allah Teala bütün nezirlerin görevinin uyarıcı ve müjdeleyici olduğunu söylüyor. Diyor ki, biz bütün nezirlerimizi insanları uyarsın ve amin olanları müjdelesin diye gönderdik sadece diyor. Burada da aynı şey söz konusu. Ve 106. ayet-i kerime, ve Kur'anen feraknahu li takra'ehu alen nasi ala muksin ve nezzelnahu tenzila. Ve Kur'anen, ve Kur'an-ı Kerim, faraknahu, onu fırkalara, kısımlara ayırdık. Li takra'ehu, onu okuman için, alen nasi, insanlara, ala muksin, uzun sürede. Ve nezzelnahu, ve onu indirdik, tenzilen, bir indirme ile, indirişte, tenzil ederek. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, yani sure sure ve ayet ayet ayırdık. Onu kısımlara ayırdık. Sure sure, ayet ayet kısımlara ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak, yani uzun sürede okuman için, tenzilen, kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekildeki bir indirişle indirdik. Biliyorsunuz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: sana vahyettiğimiz Kur'an'ı ezberlemek için ne uğraşıp duruyorsun Habibim? Onu senin kalbine indiren Allah, onu sana ezberletmeye kadirdir. İşte burada da uzun sürede okunabilecek şekilde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde
Kur'an'ı taşıyordu. Ve kalbindeki Kur'an'ın sahibi olarak hafızı Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dır diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Bismillahirrahmanirrahim. Kul aminu bihi evla tu'minu. İnnellezine utul ilme min kablihi iza yutla aleyhim yahhırrune li eskani succeda. Kul de aminu, inanın, inandılar bihi ona, ev veya la tu'minu, veya inanmayın. İnnellezine muhakkak ki onlar, o kimseler, utu verildi el ilme, ilim, min kablihi, ondan önce, izâ yutla okunduğu zaman, aleyhim onlara, yahırrune kapanırlar, li eskani çenelerine, çeneleri üstüne, succeden secde ederek. Kul aminu bihi evla tu'minu. De ki ona inanılsın veya inanılmasın, ya da inanın veya inanmayın. İnnellezine utul ilme min kablihi, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, izâ yutlâ aleyhim, onlara Kur'an okunduğu zaman, onlara okunduğu zaman, ne okunduğu zaman? Kur'an okunduğu zaman, yahirrune lil eskani succeden, secde ederek çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Cümlecikleri topluyoruz. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an okunduğu zaman secde ederek çeneleri, yani alınları üstüne kapanırlar. Allah Teala çeneleri kullanmış ama yere değen kesim alnımız. Onun için çeneleri Kur'an'daki gerçek ifade, çeneleri ve alınları üzerine secde ederler diyor Allah Teala. Öyleyse insanların çeneleri üstüne kapanması, secde etmesi, secde ayetleri okunduğu zaman secde olayı kıyamete kadar geçerli olacaktır. 108. ayeti kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve yekulune subhane rabbina in kâne va'du rabbina le mef'ula. Ve yekulune ve derler, Sübhane yücedir, Sübhandır, her şeyden münezzehtir Rabbina Rabbimiz. İnkâne olursa va'du, vaad etti Rabbina Rabbimiz. Le mef'ulen, mutlaka elbette yapılmıştır, ifa edilmiştir. Ve derler ki Rabbimiz Rabbimiz Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse o mutlaka ifa edilmiştir. O mutlaka, Allah'ın vaat ettiği şey mutlaka ifa edilmiştir. Allah'ın vaadinde hulf olmaz. Allah'ın sözünde gerçekleşmemek mümkün değildir. Ve 109. ayet-i kerime ve yahirrune li el eskani yebkune ve yeziduhum huşu'an. Ve yahurune ve kapanıyorlar, kapanırlar. Eskani çeneleri üzerine
yepkune ağlıyorlar, ağlarlar, yeziduhum onların artıyor, huşuyan, huşu. Ve yahurune lil eskani ve çeneleri alınları üzerine kapanırlar, yepkune ağlarlar ve yeziduhum huşuyan ve huşuları artar. Ve çeneleri alınları üzerine kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Allah Teala'nın ayetleri. Öyleyse bunlar inananlar. Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman çenelerinin üzerine kapanıp ağlarlar diyor. Onun pozitif etkisinde olarak. Ve 110. ayet-i kerime ve kulidullâhe evidur kul it hullâhe evid ur rahman eyyen ma ted'u fe lehul esma'ul husna ve la tejher bi salatike ve la tuhafit biha vebtegı beyne zalike sebila. Ullâhe de ki Allah diye çağır. Ebudu Errahmane Rahman eyye hangisi? Ma ted'u çağırdığınız şey isim ve böylece hepsi lehu onun el esmaül hüsna. Esmaül hüsna en güzel isimler. Ve la teçer ve çok yükseltme, çok belli etme bir salatike namazında ve la tuhafit ve gizleme biha onu vebtegı ve iptiga et iste beyne arasında zalike bu sebilen bir sebil bir yol. Kulidullâhe de ki Allah diye çağırın. Evid dur Rahmane veya Rahman diye çağırın. Eyyen ma tedu nasıl çağırırsanız. Fe lehul esmaül hüsna hepsi onun esmaül hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve la teçer bi salatike namazında sesini yükseltme. Ve la tuhafit biha ve onun sesini çok alçaltma. Ve ebtegi beyne zalike sebilen bu ikisi arasında bir yol tut. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. De ki Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esma-i Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Esma isimler Hüsna en güzel. Namazında sesini yükseltme veya onu yani sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve 111. ayet-i kerime ve kulil hamdü lillahillezî lem yette hîs veleden ve lem yekün lehu şerîkun fil mulki ve lem yekün lehu veliyün minezzülli ve kebirhu tekbira. Ve de ki diyor Allah Teala hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur. Ve onun nükte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbir ile üstün kılarak yücelt. Allahu Ekber de büyüklüğünü ifade et.
Allah Teala'nın burada açık bir şekilde hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı yoktur. Bir Allah vardır, bir de yarattıkları ve o zillete düşmez. Zilletten kendisini kurtararak bir dosta daha ihtiyacı yoktur. Zillete düşmesi mümkün değildir. O her şeyi yaratandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece İsra suresinin sonuna inşallah ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki her gün Kur'an'dan yeni bir adımla mesafe alıyoruz. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrinde, 1. yarı yılında hamdolsun ki İsra suresinde tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz cennetler. Sevgili kardeşlerim, insanlar ikiye ayrılırlar. Cennete girecek olanlar, cehenneme girecek olanlar. Ne yazık ki cehenneme girecek olanların sayısı cennete girecek olanlardan çok daha fazla. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Muhakkak ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık." Yani insanların ve cinlerin büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse bu çok acı bir gerçek, ama gerçek. İnsanlar Allah Teala'nın yolunda bir muhteva içinde yaşayacaklar. Allah Teala'nın yolunda insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların mekanı mutlaka cennet olur. Dilemezlerse şu dünyada ne yaparlarsa yapsınlar, gidecekleri yer sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala ayrımı gayet net bir şekilde gözlerinde seriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhum min nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Sonra diyor Allah Teala, onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olacaktı? Gafil olmasalardı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi ve gidecekleri yer cennet olacaktı. Ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır dedikten sonra Allah Teala bir sonraki ayette 8. ayet-i kerimesinde Yunus suresinde diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bir başka ifadeyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte bunlar suçları ne? Suçları Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka bir suçu yok. Sadece üzerine Allah Teala'nın farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırma keyfiyetini yerine getirmemek. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala birinci farzda diyor ki münibine ileyhi ekânu yettekuhu.
aslında Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelmek üzerimize farz. Allah Teala böylece Allah'a yönelmeyi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Başka hangi ayette farz? Lokman'ın 5'te farz. Vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala.

Bu muhteva Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Zümer 54'te de Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor. Ve Allah'a Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmemizle noktalanır. Eğer yeterli hayata sahipsek mutlaka ruhumuz Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu teslim müessesesini ait olduğu yere oturtursak şunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler birbirinden kesin şekilde ayrılacaktır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler işte cennete girecek olanlar onlardır. Birinci basamakta 28 basamaklık kainatın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin birinci basamağı olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamağı olayları değerlendirmek ve hareket planını ortaya koymaktır. Herkes nasıl olayları

Biridir. Çünkü ikinci basamakta Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer. %90'dan daha fazlasını seçer. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden, Allah'a ulaşmaktan men eden insanlar, İşte onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Allah Teala bu seçim konusunda buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Onları Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu dileyen kişi birinci kat cenneti mutlaka hak etmiştir. Bu cennetin Kur'an-ı Kerim'deki adı Cennetün Aliye'dir. Aliye. Yüksek cennet. Hakka suresinin 22. ayet-i kerimesinde fi cennetin aliye diyor Allah Teala. Yüksek cennette kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler ikinci basamakta kalırlar. Seçilmeyenler dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlardır. Onların zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değildir. Onlar seçilmezler. Seçilmeyenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecektir. Ama seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki gene cehennemdir. İşte bu üçüncü basamağa çıkamayan bu zavallı insanlar, ister seçilsinler ister seçilmesinler, onlar yedi kat cehennemi aralarında paylaşacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecektir. Bu cehennemlerden hangisine gideceği sadece belli değildir. Öyleyse bizim burada konumuz cehenneme gidenlerin kademelerini tayin etmek değil bugün. Bu akşam sizlere cennetin kademelerini anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapacaktır? O kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mesureyi alacaktır. Görme hassasının basar hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. Kalbindeki kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti idrak-ı önleyen müesseseyi alacaktır. Kalbine ihbat koyacaktır kişinin. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala derhal harekete geçer. Derhal bu söylediğim işlemleri o kişide tahakkuk ettirir. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Allah-u Semîl. Alim. Allah'ı işitir ve bilir. Allah'ı basırı bilivat. Allah kullarını görür. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. İşiten, bilen ve gören Allah-u Teala için o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Bu cennetin adı Cennetün Aliye'dir. Sonra ne olur? Bu Allah-u Teala bu işlemleri tahakkuk ettirirken o kişinin bütün günahlarını örter. Örttüğü için günahları kişinin sıfır olmuştur. O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur.
gideceği

mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi mürşidine ulaşamadan ölmüştür. Ölmüşse gideceği yer birinci kat cennettir. Hayır, ölmedi, yaşıyor. Yaşayan kişi ise Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. O kişi %2 rahmet nuruna nefsinin kalbinde sahip olduğu zaman 12. basamaktadır. Huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise Allah-u Teala mürşidi sormak hakkı tanıyor. Hatta bunu emir olarak veriyor Kur'an'da. Vesta'inu bis sabri ve salati innehu lekebiretun illa lil haşiin. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istaneyi isteyin diyor Allah-u Teala, mürşidiniz Allah'a sorun diyor. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor. Ellezine inneha illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır ve Allah'a rücu edeceklerdir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Yani ne olacak? Öldüğü zaman bu kişinin ruhunda, ruhu vücudunda değil ama Allah'ın katından geliyor ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı görevlerini yapsın diye onlarla beraber 7 tane gök katını beraberce aşıyorlar. Ruh tekrar Allah'a iade ediliyor. Buna rücu adını kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Birinciye Allah'a mülaki olmak, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi Allah'a mülaki olmak olarak adlandırılıyor. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Dilediği anda da birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ihsanla mürşide tabi olmaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve vücudu terk et emri gelir. Bu emri Allah'tan getirdim der devrin imamının ruhu. Mümin suresi 15. ayet-i kerime, kişinin başından gelir, devrin imamının ruhu yerleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an ikinci kat cenneti olur. Diledikten sonra ölen herkes mutlaka ikinci kat cennete ulaşır. Dilemiş de ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş olan herkes mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse ikinci kat cennet, cennetin firdevstir. Bakıyoruz, Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala firdevs cennetlerinin müjdesini veriyor. İnnellezine amenu ve amelü salihati, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlerler. Kânet lehum cennetil firdevsi nüzula. Onların İkramı Firdevs cennetleridir. Bu ifade ne? Amel olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler ve amelü salat işlerler. Kim amelü salat işliyorsa o mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Allah Teala ona özel işlemler vücuda getirmiştir. Tabiyetle birlikte kalbinin nur kapısını açmıştır kişinin ve artık o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girmektedir ve fazıllar
o kişinin kalbine yerleşmektedir. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. Yani nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın nurları biriktikçe o kişinin mutluluğu devamlı olarak artacaktır. Ve nefse emarede ilk %7 nur birikimi girer, fazla birikimi girer. Nefsi emareden evvel %2 rahmet girmişti. Bu %2 rahmetin üzerine bina edilecektir hep. %7, %7 fazıllar. Kişinin ilk %7 rahmet fazılların nefsinin kalbine yerleşmesiyle iman kelimesinin etrafında o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci defa %7 nur, ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır kişinin ruhu ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhun ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta olması o kişinin cennetinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kat cennet olması demek değildir. Bütün bu cennet, bütün bu gök katları ruh tarafından aşılıp da yedinci kata ulaşması, yedinci katın yedinci aleminde Sitret-ül Münteha'ya kadar ruhun ulaşması, Sitret-ül Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması işlemi. İşte işlem budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaştığında Allah'ın zatına, zatında yok olur. Kişi fena fillah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Fena fillah makamı Allah'ın içinde, Allah'ın zatının içinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun Allah'a kavuşması ve Allah'ın zatının içinde yok olmasıdır. Kim bu noktaya gelirse o kişi söylediğimiz Firdevs cennetlerinin sahibi olur. Ne zaman Firdevs cennetlerinin sahibi olur? Mürşidine ulaştığında. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi ister birinci gök katındayken ölsün, ister ikinci gök katındayken ölsün, ister üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katındayken ölsün, Allah'a ulaşmadan ölmüşse mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Yani Firdevs cennetinin sahibidir. Ama ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda üçüncü kat cennet o kişi tarafından hak edilmiş olur sevgili kardeşlerim. Bu cennete Cennetül Huld diyor Allah Teala. Cennetül Huldi. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamatu adüne likülli evabin hafiz. Rum, affedersiniz, Kaf 31 ve 32. Diyor ki 32'de işte hâzâ mâ tu'âdûne likülli evvâbin hafîz. İşte vaat olunduğunuz şey tu'âdûne vaat olunduğunuz ma şey tu'âdûne vaat olunduğunuz bütün evvap ve hafiz olanlara. Hafiz olmadan evvap olmaz. Başın üzerine devrin imamı gelmedikçe kişi daha sonraki kademeye geçip evvap olamaz. Bu cennete gidecek olan kişi hafizle
evap arasındaki noktadadır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ne zaman gelir? Kişi mürşidine tabi olduğu an, nefs tezkisine başladığı an, mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkisi fayda verir o kişiye. Ve bu noktadan sonra kişi hangi basamakta ölürse ölsün, mutlaka ikinci kat cennet onundur. Hafiz olmaktan meaba sığınmaya, yani evvap olmaya kadar geçen devre, burası 14. basamaktan 22. basamağa kadar geçen devreyi ifade eder. Bu muhtevada Allah'a ulaşmadan evvelki bütün kademelerde kişi ölürse, onun gideceği yer ikinci kat cennettir. Ama üçüncü kat cennet değildir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, o evvap olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan kişi, Allah'ın zatında ruh yok olacağı için, Allah'ın zatında kişi meap olan Allah'a ruhunu ulaştırmıştır. İşte burası ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin ulaştırdığı yer üçüncü kat cennettir. Furkan 15 bu cennetin Huldi adı verilen üçüncü kat cenneti ifade ediyor. Kul ezalike hayrun em cennetul hulilleti uidel muttakin. Kânet lehum cezaen ve masira. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, yani takva sahiplerine vaat edilen onlar için bir ceza, yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Cennetül hulilleti, ebedi cennet. Burada kişinin ikinci takvası söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılmıştır. Ulaştırıldığı andan itibaren ruha Allah'a ulaşana kadar hangi kademede kişi ölürse ölsün mutlaka gideceği yer bu üçüncü kat, İkinci kat cennettir ve ruhu Allah'a ulaşmış olan, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş, sığınağa sığınmış olan kişi için de mutlaka bu cennetin huldi söz konusudur. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Bu noktada kişi öldü, burada o kişinin cenneti üçüncü kat cennettir. Bundan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Bu noktada öldü kişi, gene üçüncü kat cennettir. Bundan sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşacaktır. Bu noktada öldü kişi, yani bu kişi zahit oldu. Her gün, günün yarısından daha fazla Allah-u Teala zikrediyor. Burada öldü, bu noktada öldü. Gene üçüncü kat cennete gidecektir. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar da o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişinin gideceği cennet dördüncü kat cennettir. Bu cennetin adı Cennetül Gurafan. Öyleyse kim nefsinin kalbine %81 nur toplayabilirse %79'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %81 nur kimin kalbine toplarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası dördüncü kat cennettir. Cennetül Gurafan. Diyor ki Allah Teala Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوَوَّيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَافًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْحَارُ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِيمَ اَجْرُ الْآمِن۪ينَ Amin olanları,
ve salih amel, nefse isyan yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel diyor Allah-u Teala. Burada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi zikri sahibidir. Bir, bu sebeple kalbindeki bütün afetler alınmıştır. İki ve üçüncüsü, kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü, kalp kulağı da açılmıştır. Bu asli unsurlara dayalı olarak o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Bu seviyede o kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Devamlı bir hayır işleyen müessese söz konusudur o kişi için otomatik bir sistem alarak. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hem ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bilir, hem de karar verdiği zaman hakem olarak veya hakim olarak Allah'tan sorarak vereceği için adaleti mutlaka oluşturur. Bu seviyedeki bir insan cennetül mevaya gider. Meva cennetine. Yani Nâziyât Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki fe innel cennete hiyel mevâ. Artık muhakkak ki cennet onun için bir barınma yeridir. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Atları ullelbaptır. Allah Teala buyuruyor li ullelbap yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ullelbap için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi ullelbap olmuşlar. Beşinci kat cenneti hepsi elde etmiş. Ama sahabe bu beşinci kat cennetle kalmamışlar. Beşinci kat cennetin özelliği o kişinin daimi zikirde olması. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olanına. Onlar hidayet erdiler ve onlar ullelbap oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ullelbap olmuş ve bu meva cennetini hepsi hak etmişler. Bundan sonra ne yapacak kişi? Daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennem mutlaka bu insanlara, bu seviyeye ulaşmış olan birisine gösterilir. Sonra zemin katında sırrı gösterilir. Bu yedi kat yerlerle zemin katın gösterilmesi o kişinin meva cennetlerinin sahibi olduğunu gösterir. Ona
devrin imamının dergahını da göster Allah Teala. Burası zemin kattır. Ne zemin kattan yukarıdaki 7 gök katına, ne de zemin kattan aşağıdaki 7 yer katına ait değildir. Ortada bir seviyeyi ifade eder. Bu ulul-elbab makamında gösterilir kişiye. Gideceği cennet, cennetül mevadır. Bundan sonra ne olacaktır? O kişi ihlas sahibi olacaktır. İhlas farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe." Onlar emrolunmadılar, dinde kalplerini muhlis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse herkes, sahabe, onlar da emrolunmuşlar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. İşte Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, deyin ki Habibim o kafirlere ve putperestlere, de ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımızdır. Sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama muhakkak ki bizler ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. İşte kim muhlis olursa ona 7 kat gökler gösterilir. Kişinin muhlis olduğu nokta kendisine 1. gök katının kalp gözüyle gösterildiği noktadır. Bundan sonra 2. gök katını, 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katını, 7. gök katındaki 7 tane alemi ayrı ayrı görecektir. Burası, bu gördüğü şeylerin sahibi olduğu zaman Allah ona bu noktadan öteye geçemeden ölse cennetin naimi temin edecektir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki: "Velev enne ehlel kitabi aminu vettekav lekefferna anhum seyyiatihim ve le ethalnahum cennetin naim." Eğer kitap ehli amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık diyor.

Burada onların Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi oldukları noktaya bakıyoruz. Bu takva sahibi oldukları nokta onların günahlarının örtüldüğü nokta ve naim cennetleri. Burada kişi irşad olmuştur. Bu konu, yani naim cennetine sahip olanların durumu, bir muhlisler olmaları açısından değerlendiriliyor. Bir de irşat olmaları açısından değerlendiriliyor. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Yani altıncı kat cenneti. İşte Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul bizim emirlerimize değil de sizin söylediklerinize tabi olsaydı, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerine imanı yazdı ve o imanlı kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuş, yani muhlis olmuş. Nefsinin kalbini ...14 mertebe müzeyyen kılmış. Nefsinin kalbini 14 mertebe müzeyyen kılmış kişi. Ve burası naim cennetlerini ifade ediyor. Bu noktada bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onların muhtevasını söylüyor. Onların irşad olduğunu söylüyor. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Gidecekleri yer naim cennetleri. Bu naim cennetlerine gittikleri zaman Allah Teala onların günahlarını örtüyor. Ve yedincisi Cennetül Adın. Adın cennetleri. Kimdir adın cennetlerine girenler? Kim Allah Teala'nın tövbe-i nasuh daveti üzerine tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe ederse, o kişi mutlaka bu tövbeden sonra Allah Teala'dan yeni mükafatlar alacaktır. Bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra o kişinin günahlarını örtecektir Allah Teala. Sonra salahını verecektir. Sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecektir. Daha sonra da iradesini teslim alacaktır.

Burada adın cennetleri söz konusudur. Rahat 22 ve Rahat 23 bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki Rahat 22'de vellezine sabir ibtigae ve çer rabbihim ve kavmus salate ve enfeku mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten ve yedevune bil hasenete seyyatü ilakelehum ukbettar. Onlar sabırla Rablerinin veçini Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onların rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyahat-ı hasenat ve iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Rahat 23. Cennet-i adnin yethulûneha ve men salâhe min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyetihim vel melâiketu yethulûne aleyhim min kulli bâb. Adın cennetleri vardır diyor Allah Teala onlar için. Rahat 22 ve Rahat 23 beraberce düşünülecek. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, onların aslında anne babalarından abaihim, sadece babalar değil, anne babalar, yani usulleri. Usul kendisinden evvel geçen nesiller demek. Firu, kendisinden sonra geçecek olan nesiller. Eşlerinden ve zürriyetlerinden, işte firu, zürriyet. Salaha ulaşan kimseler ona, yani adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Cennet-i adnin. Adın cennetleri. Adın cennetleri Kur'an'da epey yer almış. Kehf suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de gene adın cennetlerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: İnnellezine aminu ve amilus salihate inna la nudihu ecemen ahsene amela. Muhakkak amil olanlar, salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kişilerin ecrini zayi etmeyiz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnellezine aminu ve amilus salihate inna la nudiyu ecremen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Amellerin en güzeli de en üst kademede olanların ameli tabiatıyla. Bir sonraki ayet-i kerime zaten tamamlıyor Allah Teala. Kehf 31. Ulaike lehum cennatu adnin tecri min tahtihimul enharu yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve yelbesune siyaben hudren min sundusin ve istebrekin müttekine fiha alel eraik eraiki nimes sevab ve hasunet mürtefeka. İşte onlara, yani bu kişilere adın cennetleri vardır, onlar için adın cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Gördüğü gibi gene adın cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Yani iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Taha 75'te Allah Teala şöyle söylüyor: Ve men yetihi mu'minen kat amile salihate fe ulaike lehum derecatun ula. Ve kim salih ameller yapmışsa ve ona, yani Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 76 bu ayet-i kerimenin devamı: Cennet-i adnin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve zalike cezâü men tezekkâ. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan adın cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların
Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. 61 Saf 12. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecre min tahtiyel enharı ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Zalikel fevzul azim. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Gene adın cennetleri, iradesinde Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Mümin 8 ve Mümin 9'da Allah Teala şöyle söylüyor: Rabbena ve ethilhum cennete adnin nilleti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim. Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden yani salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Yani salah makamına ulaşanlardan adın cennetine ulaşabilenler kimlerdi? Tövbe-i Nasuh'a davet edildi diye insanlar adın cennetine gitmezler. Dört kademe aşmaları lazım. Birincisi Allah Teala onların günahlarını örtecek. İkincisi salah nuru verecek onlara. Tövbe-i Nasuh'u tamamladıktan sonra oluyor bunlar. Üçüncüsü de onların günahlarını sevaba çevirecek. İlk olay tövbe-i nasuh. Sonra günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra son nokta o insanların günahlarının sevaba çevrilmesi.

bunların hepsinin geçirmesinden sonra kişi iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya ve teslim ettiği zaman adın cennetinin gerçek anlamda sahibi olur. Ama o kişinin eşi, babaları, babası, eşleri ve zürriyetlerinden salih makamına kim ulaşmışsa, yani tövbe-i nasuha kim davet edilmişse, Allah onları da adın cennetlerine kabul edeceğini söylüyor burada. Onlar orayı hak etmediler, iradelerini Allah'a teslim etmediler ama babaları ya da eşleri, yani hanımların kocaları adın cennetine kazanmışlarsa, eşleri de salaha ulaştıkları takdirde, yani tövbe-i nasuha davet edildikleri takdirde, onlar da adın cennetlerine kabul ediliyor. Mümin 9'da da Allah Teala diyor ki: "Bekihimus seyyiat ve men tekis seyyiati yevme izin fekat rahimteh ezalike huvel fevzul azim." Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan, yani cennete girmek için izin alınan günü, o zaman ona rahmet etmiş olursun ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Burada Mümin 8'deki olay zaten bellidir. Adın cennetlerine girenler için bir kurtuluş, fevzül azim. Adın cennetlere gideceklerin genel hüviyeti. Sad suresinin 50. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Cenneti adnin fettehaten lehumul evvab." Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bir insan Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka bir cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığında ikinci kat cennetin sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, teslim ettiğinde üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi oluyor. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin, irşad olduğunda altıncı kat cennetin ve iradesini teslim ettiğinde yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, her kademe için ayrı bir cennet ismi vermiş Kur'an-ı Kerim. Bu konumuzda, bugünkü dersimizde bunları inşallah beraberce gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Yüce Rabbimizin hepinize cennetlerin en güzellerini nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Senâ enâmte aleyhim gâril magdûbi aleyhim ve lel-dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslata nail olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah-u Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Bir emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu hikayet hep birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157 değil, Araf 157. اَلَّذ۪ينَ يَتَبُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O ümmi, nebi, resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş, onlara bile nasip olmamış, bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysaki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstündekine azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor, naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında ama sahabe İrşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resul'e seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığınız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete gireceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın. Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var.

de gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da, İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekliyle muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar senin hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet. Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun, o beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha bakalım, İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak bir, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5.

Beş. Bu beş şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı beştir. Kim bu şartı, beş şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların İslam'ın beş şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın beş tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler, iki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında
Biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. Üç, ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk 7 basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci 7 basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Üçüncü 7 basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya
وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la insanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar, onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar, onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor, yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler. Söylediklerimizi inceliyorlar. Doğru olduğunu tespit ediyorlar. Ve aralarında birleşerek bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'ın
ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın, nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu, hem kendisi kurtulamayacak hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerinde, kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar, gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz, şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani.
Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim olduk ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlardı adamlar. Gördünüz ki çok zikirde farz, günün yarısından daha çok zikretmekte farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikirde farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurullah'e kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala, farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki, şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir.
Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadirince okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bizi hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa leyabutun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey.
Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ifadesi aynen öyle. اَلَّذِينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani ketmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep
birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş, şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazıldı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezîne âmenû, ama âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amini olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür.
bütün resullerde mutlaka nezirdir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz konusundayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar hidayete değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a
ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120: İnne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor: biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet harp oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti? Nefsimizin hidayeti nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedurrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.
Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki illa ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted
وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi

onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah-u Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah-u Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir, onların nefslerini tezkiye etsin diye, iki, onlara kitap öğretsin diye, üç, onlara hikmet öğretsin diye, dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalette bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalette bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların kalp işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların gözlerinin, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, Basar hastasının, görme hastasının sözleri gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindeydi.

kafirlerdirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalalette olanlar, hem de uzak bir dalalette olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalalette olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalalette olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahu nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşay ve men yudnil femalehu min hadin. Diyor ki Allah Teala, tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve
kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu, yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmadığınız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakleri? Vellezine ve onlar yasulüne ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama
Cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder. Ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah-u Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe yol açılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı üçüncü basamakta diliyor. Ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü şerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken
sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalet olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dilaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş mürşidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve
12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنُوبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُمْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 27. Fecr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize teskiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden teskiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder.
dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet. Farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 25. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırıldığına göre demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَيْهِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmemiz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bi ahdillahi effu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala o zaman yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala.
misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğul ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Ali İmran suresinin 15. ayeti kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Ali İmran suresinin 198. ayeti kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş.
insanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere. Bugünkü, bu akşamki konumuz kaza ve kader. Kaza nedir? Kader nedir? Böyle bir şey için iradelerden bahsederek devreye girmemiz lazım. Üç tür iradeden bahsediyor Allah Teala. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, adına kısaca sünnetullah denen, kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi bilgisayar sistemi. Her yağmur damlasını oluşturan, aşağı kadar indiren, birbirine değmeden toprağa ulaşmalarını sağlayan nizam. Her kar tanesini farklı hüviyette yaratan nizam. Sünnetullah. Toprağa attığınız tohumu bitkiye çeviren kontrol mekanizması. Ozon tabakasını dizayn eden, klorofil özümlemesiyle, fotosentezi yoluyla bitkilere karbonhidratları sağlayan sistem. Bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç iradeden kaza ve kaderde bizi en çok alakadar eden kişisel irade. Herkes her olayı kendi iradesiyle vücuda getirir. Öyle olmasını istediği için o olayı yapmıştır. Kişisel irade, yani bir başka adıyla cüz'i irade, ferde ait olan irade, bir şeyi yapmayı dilemiştir, onu gerçekleştirmiştir. Bunun adına kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Bir hususu kaza etmek, vücuda getirmek, oluşturmak. Burada bir açıklama yapmak mecburiyetini net olarak hissediyoruz. Kaza deyince otobüs kazası, tren kazası gibi bir şey sanmayın. Orada kaza kelimesini tamamen farklı bir manada biz insanlar kullanıyoruz. Nasıl evliya kelimesini, ki bu kelime veli kelimesinin, dost kelimesinin çoğuludur. Evliya kelimesini nasıl tekil olarak kullanıyor da Allah dostu manasına bir mana veriyorsa kendisine, ama lügat manası veliler demekse, dostlar demekse, biz gene de onu tekil olarak kullanıyorsak yanlış bir kullanım, ama artık oturmuş, girmiş lisanımıza, her şey yerli yerine oturmuş,
Onu gramatikal açıdan çoğul da olsa biz tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi? Aa, o diyoruz evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de evliyadır. Hani şu, biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz diyen zat. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda biz otobüs kazası dediğimiz zaman tam kaza kelimesinin tam tersi bir mefhumu anlatmış oluyoruz. Yani kişisel iradenin dışında bir olay kasten oluşmuyor, isteyerek oluşmuyor ve bunun adı kaza oluyor. Oysa ki Kur'an'daki kaza bu kaza değil. Kaymakamlık hüviyetindeki bir beldeyi ifade eden manada da kaza değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir otobüs kazası olmuş dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir otobüste otobüs kaza geçirmiş. Yani şoför o olayı isteyerek gerçekleştirmemiş. Tamamen iradesinin dışında. O kendine düşen bütün dikkat ve ihtimamı sarf ettiği halde bir kaza olmuş. Otobüs başka bir otobüsle çarpışmış. Bir kamyonla çarpışmış. Veya bir elektrik direğine çarpmış. Veya uçurumdan aşağı düşmüş. Ama şoför kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermesine rağmen onun iradesinin dışında bu olay cereyan etmiş. Mesela gecenin saat 3'ünde uykusu gelmiş şoförün. Otobüsü kullanmaya da kararlı ama yenilmiş uykuya. Uyuyakalınca da otobüs devrilmiş. Burada o şoför bilerek isteyerek kazayı vücuda getirmiyor. Kendisi de yara alıyor zaten. Ama kaza dediğimiz olay vücuda geliyor. Bu halk arasındaki kaza tabiri. Yani bilerek, isteyerek, iradi yapının vücuda getireceği bir olay değil. Tam onun tersi, irade dışı bir olay. İstenmeyen ama başa gelen bir olay. Kişinin iradesi tahtında olmayan, iradesini aşan bir konu. Öyleyse pek çok şey var ki biz onları yanlış algılamışız ama dinimize öyle girmiş. Öyleyse otobüs kazası, tren kazası dediğimiz zaman bu kazalar iradi yapının tamamen dışında vücut bulan, istenmediği halde başımıza gelen olaydır. Kur'an manasıyla kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kaza kelimesi aynı zamanda yargı istikametinde de kullanılır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet, icraî kuvvet, devlet hükümranlığının üç ayrı hüviyetini ifade eder. Kazai kuvvet, mahkemeler, adalet müessesesi, icraî kuvvet, iktidar, parlamentonun hükümete dönüşen kesimi. Parlamento üyelerinin bir kısmı iktidarı kazanır. Onların aralarından hükümet üyeleri seçilir. Bunlar icraî kesimdir. Teşrii kuvvet ise kanunları koyan kuvvet. Öyleyse teşrii kuvvet, kazai kuvvet ve
icraî kuvvet üç ayrı hüviyet oluşturuyor. Devlet idaresinin temel fonksiyonları bunlar. Orada da kaza adalet mekanizmasını ifade ediyor. Yani mahkemeler kazai kuvvetin standartları, parlamento kanunu koyar ama uygulamak, kanunu adalet açısından uygulamak kazai kuvvetin işidir. Meclis teşrii kuvveti temsil eder, kanunu koyar, kanun vaz eder. Uygulanması gereken hükümleri vaz eder. Şer'i hükümler. Uygulanan hükümler manasına kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kaza dediğimiz zaman ne mahkeme ve yargıyı muhtevasını alıyor bizim kaza dediğimiz şey, ne de bir vilayetten daha küçük bir idari bölgeyi bünyesine alıyor, ne de otobüs kazası gibi irade dışı bir dizaynı alıyor. Biz Kur'an'daki adıyla kazadan bahsediyoruz. Kaza, bir kişinin kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği her olayın adıdır. Olay gerçekleşir, gerçekleştiği zaman olay kaza edilmiştir. Düşünce, talebin sahibidir. İradi yapı, talebi gerçekleştirdiği zaman talep kaza edilmiştir. Talep gerçekleşmiştir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, biz sizin de emrinize aklı verdik. Akıl bir sonsuz müessesedir. Herkes ondan eşit miktarda en üst seviyede kullanmak hakkının sahibidir. Ama aklı kuvveden fiile sokacak olan sistem beyindir. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır ama herkesin beyni, kendisine kumanda eden aklı farklı konularda ve farklı ölçülerde, her konuda da farklı ölçüde gerçekleştirir. Bu sebeple zeki insanlar vardır, aptal insanlar vardır, akıllı insanlar vardır, geri zekalı insanlar vardır. Bunlar aslında aklı, akılları çok olan veya az olan insanlar değil. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır. Bir çeşme akıyor, herkese eşit seviyede geliyor çeşme, ama kişi o çeşmeden ne kadar su içebilirse o kadarını içebilir. Herkesin beyin yapısı, anne ve baba kromozomlarının yarı yarıya bölünmesiyle oluşur ve her seferinde farklı bir ortam insan vücudunu oluşturur, insan beynini oluşturur. Bu beyin, insan beyni, Allah'ın bütün insanları faydalandırdığı aklı kendi kapasitesi, kendi yapabilirliği ölçüsünde kullanabilir. Herkesin beyni her açıdan farklılıklar gösterir başka insanlara göre. Bu sebeple söylediğimiz gibi akıllı insanlar, akılsız insanlar, zeki insanlar, aptal insanlar,
kurnaz insanlar, budala insanlar gibi tabirler kullanılır. Aslında hepsinin de aklı birbirine eşittir. Ama aklın beyni kullanabilme kapasitesi, beyni kullanabilme imkanı beyinle hudutludur. Bu sebeple farklı insanlar var sevgili kardeşlerim. Şimdi biz insanlar olayları yaşarız. Olayları yaşadığımız zaman iki tane alternatif oluşur. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili gerçekleştirmişsek, Allah namaz kılın diyor, sabah namazını eda etmişsek, yerine getirmişsek, kaza kelimesinin bir başka anlamı da burada tahakkuk ediyor. Namazlar vaktinde kılınıyorsa bunun adı namazın eda edilmesidir. Ödenmesidir, yerine getirilmesidir. Ama o namazı, sabah namazını imsakla güneş doğması arasındaki sürede kılamamışız. Şu veya bu sebeple. Kılamadıysak, onu bu saatten sonra öğlene kadar olan zamanda da kılabiliriz. Öğlen namazının girdiği dakikaya kadar kılabiliriz. Bu devrede kıldığımız zaman da adı gene edadır. Yani namazı eda ediyoruz. Henüz kaza etmiyoruz. Ne zaman ki öğle namazının vakti girer, sabah namazını imsakla güneş doğuşu arasındaki zamanda kılamamışız, ondan sonra da öğleye kadar olan geçen zamanda da kılamamışız, öğlenin vakti girmiş, ondan sonra sabah namazı kılıyoruz. Burada eda kelimesi kullanılamaz artık.

arasında farklılık vardır. Vaktinde kılınan bir namaz eda edilmiştir. Vaktinde kılınamadıysa, yeni bir vakit girmişse, o vakitte kılınıyorsa, o namaz eda edilemez, kaza edilecektir. Öyleyse bu da farklı bir kaza kelimesinin tatbikatı. Öyleyse yaptığımız fiiller veya yaşadığımız olaylar ayrı isimler alır. Biz kendi irademizle hangi fiili işlersek işleyelim, bunun adı kazadır. Kendi irademizle işlediğimiz bütün olaylar kaza adını alır. Kur'an-ı Kerim statüsünde kazanın yegane manası budur. Yani kaza kader açısından bakıyorsak olaya, kaza kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz bütün olaylardır. Eğer gene Kur'an-ı Kerim statüsünde kazayı namazın vaktinde kılınıp kılınmaması açısından inceliyorsak, o zaman kaza edilen namaz o vakitte kılınamayıp da ondan sonraki yeni bir vaktin girmesi söz konusu olduktan sonra, sonraki vakitte evvelki vakitler için kılınan namazın adı o namazın kaza edilmesi şeklinde telaffuz edilir. Ama kazanın gerçek anlamı kaza etmek, yani bir olayı gerçekleştirmek, irade yapının talebini realize etmek, oluşturmak, vücuda getirmek, gerçekleştirmek. Öyleyse kendi irademizle yaptığımız her olay kazadır. Tekrar edelim ki otobüs kazasıyla tren kazasıyla tamamen ters istikamette bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyayız. Ve büyük çoğunluk öyle kullandığı için tren kazası, otobüs kazası diye, biz de Türkçemizde irademizin dışında olan o olaya kaza diyoruz. Oysa ki Kur'an'da fiiller, ef'al, fiiller çevresinde, çerçevesi içerisinde olayları aldığımız zaman gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her olay bizim için kaza edilmiştir. Peki kader nedir? Bizim tesir aldığımız ama bizim cüz'i irademizin devreye girmeden bizim üzerimizde vücuda gelen ve bizim tesir aldığımız bir olay bizim için kaderdir. Başka birisinin bize yaptığı bir iyilik, bize yaptığı bir kötülük, bizim üzerimizde tesir vücuda getiren hangi tür olursa olsun her olay bizim için kaderdir. Öyleyse kader müessesesine baktığımız zaman en az iki irade söz konusudur. Birinci irade olayı vücuda getiren iradedir, kaza eden iradedir. İkinci irade olayın üzerinde vücuda geldiği, olayın tesirinin oluştuğu iradedir. Bu ikinci iradedir. Olaydan tesir alan irade. Öyleyse olaydan tesir alan irade için olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren irade için olay kazadır. Öyleyse kaderin bu deriz, alnımın karayazısı deriz, alnımıza yazılmış deriz. Aslında çok ilginç bir ifade, alnımıza yazılmış ifadesi. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir.

cinsiyetsiz bir erkek vücudu, insan vücudu düşünün. O vücut kainatı ifade eder. Yani her biriniz ayrı bir kainatsınız. Evet, elektron noktasına kadar ulaştığınızda bir kainatla karşılaşacaksınız. Düşününüz ki bir tek elektronunuzda bir hidrojen atomu düşündüğümüz zaman bir tek elektronumuzun 3676 tanesi bir araya gelmiştir. 3675 tane de 3675 tanesi bir araya gelmiştir. Bunlar 3676 tane karşıt elektronla birleşmiştir. Bir proton oluşmuştur. 3675 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron bir proton oluşturur. Çevrede dönen bir elektronla beraber denge kurulur. 3676. elektron çevrede döner ve protonun içinde zaten 3676 tane karşıt elektron vardır. Bütün sistemlerde, bütün elementlerde elektron ve karşıt elektron dengesi mutlaka korunmuştur. Ne kadar elektron varsa aynı sayıda karşıt elektron bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Olaylar diyoruz. Nasıl olaylar? Gecenin saat 3'ü. Karanlık etraf. Adam tabancasını hazırlamış, köşe başında bekliyor. Taammüden adam öldürmeye karar vermiş. İradi yapısı başka birini öldürmek için hazır. Ve de oradan o saatte geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını. İçindeki 6 kurşunu da kalbine boşaltıyor. Ve orada o kişiyi öldürüyor. Öldüren kişi için olayı vücuda getiren irade, bu olay bir kazadır. Bir kaza etme işlemi tamamlanmıştır. Bilerek, isteyerek, taammüden, iradi yapının bütünlüğüyle bir cinayet işlenmiştir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kazadır. Kaza deyince Kur'an-ı Kerim'deki kaza ifadesinden bahsediyoruz. Yani düşünce platformunda düşünülmüş, tasarlanmış ve bilerek, isteyerek, taammüden, kasıtlı olarak o kişi öldürülmüştür. Kişinin kafasındaki kuvve standartları, yani düşünce standartları fiiliyata geçmemiş olan düşünce, o da kiramen kerateme melekleri tarafından filme alınıyor. O düşünce ile vücuda gelen olay birbirinin aynı. Düşüncesinde kişi tasarlıyor. Nereye gidecek? Nerede pusu kuracak? Nasıl öldürecek? Bütün statüyü hazırlıyor. Ve o kişiyi tam o düşündüğü saatte yakalıyor orada. Kurşunları boşaltıyor üzerine ve öldürüyor. Ve öldüren kişi için bu bir kaza işlemidir. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki hususu fiile tahvil etmiştir. Fiile dönüştürmüştür. Ve fiil tamamlanmıştır.
Yani düşüncede tasarlanan şey kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir. İşte bu bir cinayeti işleyen kişi için bu bir kazadır. Ölen kişi için nedir? Ölen kişi kendi iradesiyle mi ölmüştür? Hayır. O her akşamki yolundan evine dönüyordu. Dönerken yolda birisi, onu öldürmek isteyen birisi onu öldürdü. O öldü ve ölme fiili kendisine ait olan bir fiil değil. Fiil katil tarafından kaza edildi. Yani gerçekleştirildi. Düşünce platformundan fiiliyat platformuna sokuldu. Kuvveden fiile dönüştü. Ve kiramen katibin melekleri o kişinin öldürmeyi nasıl planladığını da filme aldılar. Öldürmenin gerçekleşmesini de fiile aldılar. Hayatımızın filminin derecelendirme sistemi mizan adı verilen bir müessese ile gerçekleşir. Öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut olabilecek olan bütün suçlar, bütün davranış biçimleri mizanın bu elektronik sistemi içindedir. Ve taammüt miktarına göre ayrı ayrı dereceler adaletsizliğe en ufak bir imkan bırakmayacak kadar en ince standartlarda dizayn edilmiştir. Ve taammüt miktarı o kişinin düşünceleri de filme alındığı için net olarak bellidir. Mizan hem onu görür, düşünceleri, hem de fiili görür. Ve kendi şaşmaz ölçüleri içinde milyarda bir bile hata ihtimali olmaksızın taammüdün %100'ü üzerinden taammüt miktarının tam anlamıyla miktarı üzerinden hükme gider. Bu öldüren kişinin kaybedeceği derecatı ifade eder. Bu derecatı kırmızı rakamlarla o kişinin amel defterinde sol tarafa mizan kaydeder. Ama aynı zamanda öldürülen kişinin de amel defterinin sağ tarafına aynı rakam yeşil rakamlarla yazılır. Öldürülen kişi eğer haksız bir şekilde, %100 haksız bir şekilde öldürüldüyse, o taammüdün o miktar üzerinden derecat alır. Aynı miktar derecatı diğeri kaybeder. Ve böylece birinin kaybettiği derecat diğeri tarafından kazanılır. Şimdi burada derecat sistemi devreye giriyor. Adaletin Allah katındaki uygulamasından bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Sadece iki grup insan yaşar. Üçüncü bir grup söz konusu değildir. Bütün insanlar cehennemle cennet arasında dağıtılacaktır. İkisinin dışında kalan insan olmayacaktır. Ya cehenneme gidecektir insanlar ya da cennete, ama cennet ve cehennemdeki insanların toplamı yaşamış olan bütün insanların toplamına eşittir. Öyleyse bir insanın cennete girmesini temin eden faktör kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması hali. Cehenneme girmesine sebebiyet veren şey ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden az olması hali. Öyleyse kimin kazandığı dereceler azsa kaybettiklerinden, onun gideceği yer cehennemdir.
Kimin kazandığı dereceler çoksa kaybettiklerinden, onun gideceği yerde Allah'ın cennetidir. İşte Allah-u Teala'nın şaşmaz adaleti, kiramen katibin melekleri, ki bunlardan birisi sürücüdür, yani kameraman, diğeri de şahittir. Yani kameramanın da hatasız olduğuna, kiramen katibin meleklerinin düşünceyi tam olarak çektiklerine, filme aldıklarına ve mizanın da o düşünce platformunu da dikkate almak suretiyle fiilin milyarda bir bile yanlışlığına sebebiyet vermeyecek en doğru derecelendirmesinin yapıldığına, mizan şahitlik eder. Mizanın oraya koyduğu derecat milyarda bir bile hata payına müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Nasıl o gün mizan bu dereceyi o kişinin amel defterine, katilin amel defterine de, maktulün amel defterine de kaydetmişse, katilin yani öldürenin amel defterine kırmızı rakamlarla sol tarafa, maktulün katledenin amel defterine kırmızı rakamlarla, affedersin yeşil rakamlarla amel defterinin sağ tarafına yazılması söz konusudur. Birinin kaybettiği derecatı öbür taraf kazanmıştır. Şimdi burada amellerle dereceleri karşılaştırmak söz konusudur. O kişinin fiiline taammüt miktarını da tam olarak hesaplamak suretiyle karşılık verilmesi lazım gelen negatif dereceler, katilin taammüden işlediği cinayetin karşılığında ona verilmesi gereken negatif dereceler şaşmaz bir teraziyle taammüt miktarına göre %100 doğru olarak, milyarda milyar doğru olarak o kişinin amel defterine yazılır. Katilin amel defterine kaybettiği dereceler olarak, maktulün amel defterine kazandığı dereceler olarak kaydedilir. Allah'ın indindeki eşitlik sağlanmıştır. Kişi ölmüştür ama öldürülerek ölmüştür. Öyleyse onu öldüren kişinin kaybettiği derecatı kazanma hakkı doğmuştur. O kişinin amel defterine bu rakam yazılır. İşlenen fiille kaybedilen derecat birbirine Allah'ın katında eşittir. Allah'ınsa bir adı El-Adil'dir. Adaletin kainattaki en üstün temsilcisidir. Şaşması mümkün olmayan bir adalet sistemiyle hükmeder. Bir adı da El-Hak'tır. Hak biliyorsunuz sübjektiftir. Enfüsidir. Adalet ise objektiftir, afakidir. Yani adalet insanlar arasındaki ilişkileri, hak ise herkesin Allah ile olan ilişkilerini ifade eder. Öyleyse Allah'ın adalet müessesesinde öldüren kişinin amel defterine baktığımız zaman, onun amel defterinde o öldürdüğü kişiye ait kaybettiği derecatı görmemiz söz konusu olur.
kırmızı rakamlarla sol tarafta. Maksulünse, ölen kişininse yeşil rakamlarla sağ tarafta aynı rakamı görürüz. Ne olmuştur? Fiille kaybedilen derecat katil için, fiille ya da neticeye ulaşılan sonuçla kazanılan derecelerde gene birbirine eşittir. Öldürülen kişinin, maksulün amel defterinde adalet yerine gelmiştir. Şimdi anlıyor muyuz acaba sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın neden Allah hesabı çabuk görendir, Allahü serü'l hisab demesinin ardında yatan gerçeği? Aynı anda Allah'ın ilahi mahkemesi kararı oluşturmuştur, kararı vermiştir. Milyarda bir bile hata olması mümkün olmayan bir mizan sistemiyle bütün alternatifler değerlendirilerek, kılı kırk yararak bir sonuç çıkmıştır ortaya. Şaşmaz bir adalet ve bir anda tahakkuk eden bir adalet. Aynı anda. Olayın işlendiği an adalet tahakkuk etmiştir Allah-u Teala'nın indinde. Ölen kişi derecat kazanmıştır. Öldüren kişi derecat kaybetmiştir. Bu öldürenin fiiline uygun derecat kaybı, bu ölenin fiiline uygun derecat kazancını ifade eder. Peki bir adam da tabancasını temizliyor, bahçede yapıyor bu işi. Temizlerken silah elinden kayıyor. Namlada da bir tek kurşun var. Bir yere takılan tetik tabancanın ateşlenmesine sebebiyet veriyor. Yoldan geçen hiç haberi olmayan bir kişiyi de öldürüyor. Ölen kişi hayatını kaybetmiştir. O belki yaşasaydı derecat kazanacaktı ve de belki kendini kurtaracaktı. Ama o derecatı kazanamadan gitmiştir. Bir başkası tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Burada öldürülmüştür diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü o kişinin bu konuda kastı yok. Yoldan geçen kişiyi öldürmeyi düşünmüyor. Tabancasını bahçede temizlemek gibi bir büyük yanlışı yapmış. Hiç olması belki de milyonda bir olan bir olay tahakkuk etmiş. Namlı da kurşunu unutması da bir olay. O kurşunun namludan çıkıp diğerinin kalbine ulaşması da bir olay. Birçok unsur bir araya gelmiş. Ve yoldan geçen bu adamla aralarında hiçbir anlaşmazlık olmayan birisi ölmüştür. Bu kişi gene derecat kaybedecektir. Ama bir katil hükmüyle hükümlenmeyecektir. Taammüden cinayet işlemiş bir insan değildir o. Mizan bütün boyutlarıyla o kişinin düşünceleri de orada kesin olarak göründüğü için o kişinin düşünce platformunda, kuvve platformunda yoldan geçen kişinin öldürülmesi konusunda hiçbir tasarım mevcut değil. Bu sebeple bu kişi, yani ölüme sebebiyet veren kişi, ihmal, teseyyüp ve tedbirsizlikle derecat kaybeder. Ama öldürme açısından bir taammüt unsuru mevcut değildir. Gecenin saat 3'ünde yoldan çevirip posu kurup diğer kişiyi tabancasındaki kurşunları boşaltarak öldüren kişiyle bu kişi aynı teraziye konulamaz. Bu kişi için bir kaza işlemi söz konusu değildir. Bilerek isteyerek birisini öldürmemiştir. Ama hani Türkçemizde kullandığımız kaza vücuda gelmiştir. İstemeyerek birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Dikkatsizliği var, ihmali var, tesebbübü var bu kişinin.
Bu sebeple derecat kaybedecekler. O kaybettiği derecat da ölen kişinin amel defterine mutlaka yazılacaktır. Öyleyse burada taammüt yok. Burada bilerek, isteyerek, kasten adam öldürme fiili işlenmemiştir. Bu sebeple kaybedilen derecat, kasten cinayet işleyen bir kişinin kaybettiği derecatla kabili kıyas olamaz. Ondan çok daha aşağıda bir derecat kaybı söz konusudur. Birinci işlemde, yani cinayet olayında, bilerek, isteyerek, tahammüden işlenen cinayet olayında, cinayeti işleyen için bu bir kazadır. Bilerek, isteyerek gerçekleşmiş, kaza edilmiş bir olaydır. Ölen kişi içinse kaderdir. Ölümde hiçbir dahli yoktur ama öldürülmüştür. İkinci olaya geliyoruz. Tabancanın temizlenmesi sırasında öldürülen kişi için bu bir kaderdir. Ölen kişi her zaman öldürülmüşse başka birisi tarafından, yani kendi iradesinin dışında bir sebeple ölmüşse mutlaka onun için bir kaderdir bu. Ama ölüme sebebiyet veren kişiye bakıyoruz, o bunu kasten öldürmemiş. Öyleyse öldüren kişi için de bu bir kaderdir. Kaza değildir. Onun iradesinin mahsulü olarak diğer kişi ölmemiştir. Onun dikkatsizliği sebebiyle ölmüştür. Kasıt yoktur, taammüt yoktur. Bu sebeple bu kişi için kaza unsuru gerçekleşmemiştir. Öyleyse kaza ve kader müesseseleri bu standartlarda anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah Teala da diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Gördük ki kaderin oluşması için mutlaka iki irade gerekli. Bir, fiile sebebiyet veren, fiili kaza eden, gerçekleştiren kişi. İki, kadere kurban olan kişi. Yani kendi iradesinin dışında bir irade tarafından hayatına son verilen kişi. Öyleyse kendi iradesinin dışında bir olayla kişi hangi tesir alırsa alsın, bu onun için bir kaderdir. Şimdi gördük ki kaderde iki kişi var ama talebeler imtihana giriyorlar. Hepsi geçmek ümidiyle imtihana giriyor ve bir kısmı geçiyor, bir kısmı kalıyor. Ama niyetleri hepsinin sınıfı geçmekti. Geçebilenler niyetleriyle nasipleri birbirine eşit olan insanlar. Kabiliyetleri sınıfı geçebilecek bir hüviyet ifade etmiş. Hangi şartlar altında? Elektronik bir sistemde bir üçüncü kişi devreye girmemişse ve verilen rakamsal değerlemeler o kişinin sınıfta kalmasına sebebiyet vermişse, onun niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. İşte neden elektronik sistemi devreye soktuk? Başka bir kişinin devreye girmemesini ifade için kullandık. Devreye girmemiş başka birisi, matematik olarak, otomatik olarak değerlendirilmiş her şey ve sınıfı geçmek üzere imtihana giren bir çocuk sınıfta kalmış. Ama notu gerçekten sınıfta kalacak olan bir not. Niyeti
tahakkuk etmemiş. Niyeti nasip olmamış. Niyetiyle nasibi arasında farklılık var. İmtihanı kazanamamış. Çünkü yapabildiği, vücuda getirebildiği sonuç, onun sınıfı geçmesine imkan verecek bir sonuç değil. Bu sebeple nasibi niyetinin altında kalmış, hedefe ulaşamamış. Çünkü kişi ehil değil. İmtihanı kazanmak için ehliyeti yok. Yeterli olmamış bilgisi ve sınıfta kalmış. Bu bir niyet ve nasip meselesidir. Bir tek kişi var. Ama bu çocuk imtihana girmiş ya da başka bir çocuk imtihana girmiş, notları sınıfta kalacak gibi. Ama bir öğretmen de, o çocuğu seven bir öğretmen, onun notlarını arttırmış ve de sınıfı geçmesine sebebiyet vermiş. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirinden farklı mı diyeceğiz? Hayır. Niyetiyle kaderi burada karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ikinci bir irade devreye girdi. İkinci bir irade devreye girmişse, o irade sebebiyle bizim üzerimizde bir tesir oluşuyorsa, bunun adı kaderdir. Burada kader vardır artık. Başka bir irade vasıtasıyla sınıfını geçen bu çocuk, niyeti sınıfı geçmekti, nasibi de sınıfı geçmek oldu diyebilir miyiz? Hayır. Niyeti sınıfı geçmekti, kaderi sınıfı geçmek oldu. Öyleyse burada niyetle nasibi karşılaştıramıyoruz çünkü kader oluşmuştur burada. Tersi olduğunu düşünün, çocuk geçecek not almıştı. Öğretmenlerden birisi çocuğun notunu indirdi ve sınıf geçecek olan bu çocuk sınıfta kaldı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değil. Onun liyakatsizliği sebebiyle mi? Hayır, liyakatsizliği sebebiyle olmadığı için, başka birisi devreye girdiği için niyetiyle kaderi eşit olmadı. Niyeti sınıfı geçmekti. Sınıfı geçecek olan bir hüviyet kazanmasına rağmen onun kaderi başka birinin devreye girmesiyle oluşan kader onun sınıfta kalmasına sebebiyet verdi. Geçemeyecek olan bir çocuğun sınıf geçmesi halinde, geçecek olan bir çocuğun sınıfta kalması halinde kader oluşturur. Bir yabancı el, bir başka irade devreye girmiştir. Öyleyse nasibin gerçek anlamda oluşması söz konusuysa, sınıfta kalan kişi kendi iradesiyle, bilgisiyle imtihana girip, başka hiçbir yabancı devreye girmeden elektronik sistemlerle incelenmiş ve bu çocuk sınıfta kalmışsa, nasibiyle niyeti eşit değildir. Bu çocuk sınıfta kalmıştır ama burada niyetle nasip var. Eğer aksi söz konusuysa, kişi bu çocuk ehil olmuş da dereceleri tutturmuş, sınıfını geçmişse ve bir adaletsizlik vücuda gelmemişse, o zaman da niyetiyle nasibi gene bir sonuca gider. Birincide niyetiyle nasibi eşit değildir. Çünkü bu çocuğun muktesebatı, sahip olduğu ilim onun sınıfı geçmesine imkan vermiyor.
Yani sahip olduğu şeyler, yeteneği niyeti sınıfı geçmek olduğu halde yeteneği müsait olmadığı için sınıfta kalmıştır. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Kişinin yetersizliği sebebiyle. Öyleyse burada niyetle nasip vardır. Gene elektronik sistemlere yapılan bir sistemde bir çocuk imtihana girmiş, kazanacak not almış ve elektronik sistemlerde aynı rakamı çıkarmışlar ortaya ve çocuk sınıfını geçmişse niyetiyle nasibi eşit olmuştur. O kişi niyet ettiği şeye, hedefe ulaşmıştır. Nasibi tahakkuk etmiştir niyetine paralel olarak. O kişinin muktesebatı buna imkan verdiği için. Dikkat edin ki kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz. Birisi size bir kötülük ederse bu sizin için bir kaderdir. Ama bu kaderin karşılığında derecat kazanırsınız. Kötülük eden derecat kaybeder. Ama sizin amel defterinize derecat kazancı olarak girer. Ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Kimler size ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, onlar derecat kazanırlar size yaptıkları iyilik sebebiyle. Siz de onların size yaptıkları iyilik sebebiyle faydasını yaşarsınız onun. Ama size iyilik yapıldı diye derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse kader kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader derecat kazandırabilir. Nasip ise hem derecat kaybettirebilir, hem derecat kaza ise hem derecat kazandırabilir, hem derecat kaybettirebilir. Pozitif amellerin sebebiyle derecat kazanırsınız, negatif amellerin sebebiyle derecat kaybedersiniz. İşte niyetle nasip ilişkisinde de ikinci bir kişi olmadığı için kişi derecat kaybedebilir de niyetiyle nasibi arasındaki ilişkiyi kurduğunda bu kişi derecat kaybedebilir veya derecat kazanabilir. Fiili vücuda getiren kendisidir. Kendi iradesi devrede olduğu için bu irade ona derecat kazandırabilir, bu irade ona derecat kaybettirebilir. Öyleyse niyette derecat kazanmak da vardır, derecat kaybetmek de vardır. Ama kaderde derecat kazanmak vardır, derecat kaybetmek yoktur. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine tam olarak oturtmamız lazım. Görüyorsunuz ki kader, kaza ve niyetle nasip birbirinden farklı şeyler. Öyleyse asıl olan Kur'an'ın öğretisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrinde gene beraber bir saati tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala'ya sonsuz hamd eder şükür ederiz ki bizleri bir programda daha sizlerle birlikte kıldı sevgili izleyiciler. İslam dediğimizde sin, lam ve mim kökünden gelen teslim dinini anlıyoruz. Silm kökünden. Teslim dini dendiğinde şu an kime sorarsak neyini teslim ettin, teslim olan şey nedir diye sorduğumuzda bunun bir yanıtı yok. Sadece söylenen şey İslam dini Allah'ın emirlerine teslim olmak, onun yasak ettiklerini yapmamak ve inanç esaslarını inanmak. Yani imanın 6 tane şartına inanmak bu İslam dinini yaşamaktır şeklinde ifade ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu ifadenin hepsinin var olduğunu ancak eksik olduğunu görüyoruz. Teslim dendiğinde Allah Teala neyi teslim etmemizi emrediyor? Bunların hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Teslim yani İslam dininin ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileği göstermeden önce Allah Teala bütün insanları imtihan ettiğini başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Teslim yani İslam dininin ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileği göstermeden önce Allah Teala bütün insanları imtihan ettiğini, olaylarla imtihan ettiğini söylüyor. Biz sizi hayırla ve şerle imtihan ederiz. Allah Teala buyuruyor ki yine olaylar vardır. Siz onları hayır zannedersiniz. Onlar şerdir. Siz onları şer zannedersiniz, üzülürsünüz ama onlar da hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz olaylardan bizim başlangıç noktasında doğru değerlendirme yapmamız mümkün değil. Ancak olaylar sonucunda kişinin bir idraki olması gerekiyor. Ne olursa olsun Allah için yaşamak, Allah için bir şeyler yapması gerektiğini idrak eden kişi Allah Resulü'nün kendisine getirmiş olduğu Allah'a ulaşmayı dileme davetini kabul edecek olan kişidir. Kişi bir eziklikle, kalpten bir dilekle, Allah-u Teala'ya içten sıcacık bir sesle yalvararak, Ya Rabbi ben de nasıl senin evliyaların, ermiş evliyaların sana ulaşmışlarsa, onlar senin sevgililerin olmuşlarsa, ben de onlar gibi senin evliyandan, sana ulaşanlardan, ermiş evliyandan birisi olmayı diliyorum. Ya Rabbi beni de onlar gibi kıl diye kalbinden sıcak, sımsıcak bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşırsa, Allah-u Teala onların kalbindeki bu dileği, Allah'a ulaşma dileğini mutlaka görür, işitir ve bilir. İşte bu Allah-u Teala'nın gördüğü, işittiği ve bildiği Allah'a ulaşmayı dileme talebi, İslam dininin yani teslim dininin ilk aşamasıdır. İlk safhada kişi

ulaşmayı diler. Diledikten sonra Allah Teala ona 12 tane ihsan verir ki bu ihsanlar o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşit Allah yolunda Allah'ın o kişiyi Allah'a ulaşmasına vesile kılmak için tayin etmiş olduğu görevlidir. Kimse irşat makamı olmaksızın, irşat makamına tabi olmaksızın Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek irşat makamına tabiyetten önce gelen bir durum. Allah Teala irşat makamına tabi olabilmemiz için, daha doğrusu irşat makamını bulabilmemiz için öncelikle bize 12 tane ihsan verir. Bu ihsanlar furkanların verilmesini, üzerimizdeki engellerin kaldırılmasını, Allah Teala'nın kalbimize ulaşıp onun üzerinde değişiklikler yapmasını ve kalbimize nur birikimini sağlayacak kalbimiz üzerindeki değişiklikleri yapmasını içerir. Bunun sonucunda kişinin kalbinde biriken rahmet, onun huşu sahibi olmasını ve mürşidini Allah'tan sorarak o cevabı almasını ve 14. basamakta Allah Teala'nın tayin etmiş olduğu mürşide teslim olmasını ifade eder. Tabiyet, mürşide teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda ise Allah bizi kendisine teslim alır. Biz henüz Allah Teala'ya hiçbir şey teslim etmemişizdir. Ama Allah Teala bize bir söz veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun için gereken neyse mutlaka onu ben kendim yaparım. O kişi gereken vasıta emirleri sevmeyebilir. Bunlar ona daha önceden zor geliyor olabilir. Ama ben bu garantim gereği, yani bana ulaşmayı dileyeni kendime ulaştırırım garantim gereği, mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah amenü olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onlar da kafirdirler. Tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete çıkarır. Allah Teala insanları, amenü olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarıyor. Zulmetten nura çıkarmak, kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine tabi olmasını ve daha sonrasında 7 kademe daha nefsini tezkiye ederek ruhunu Allah'a ulaştırmasını ifade eder ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. O kişi Allah'ın zatında yok olmuş, ermiş bir evliya olur. Başlangıçta da zaten Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın evliyasından, dostundan birisiydi. Ama aradaki tek fark o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir evliya olması. Diğeri ise Allah'a ermiş, yani ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya olması. Ruhun Allah'a teslimi. Bu konu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılınmış. İslam dini dediğimiz zaman teslimleri anlamamız gerekiyor demiştik. Teslimlerin ilki ruhun Allah'a teslimi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a döndürülmesini emrediyor. Ve ruhun kaynağının bize üfürenin Allah Teala olduğunu, yani ruhun bizde bir emanet olduğunu ve bu emaneti Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Secde suresi 9. ayet-i kerimede Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi buyuruyor. Ve ona, insana ruhumdan üfürdüm. Allah Teala kendi ruhundan bize üfürüyor. Ve bu ruh için Ahzab suresi 72. ayet-i kerimede diyor ki, biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik. Hiçbiri yüklenmediler, yüklenmekten çekindiler. Ancak insan yüklendi. O zalimdir ve cahildir. Sadece Allah Teala'nın üfürmüş olduğu ruh bizi diğer insanlardan, diğer mahlukattan üstün kılıyor. Ruh sayesinde biz diğer mahlukatın hepsinden Allah Teala tarafından üstün kılınmışız. Ve ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bize kendi ruhundan üfürmüş. Allah Teala üfürdüğünü söylediği ve kendisine iade ve bir emanet olarak ifade ettiği ruhumuzu kendisine iade etmemizi de emrediyor.
Nisa suresi 58. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder. Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder. Allah-u Teala'nın iade etmemizi emrettiği emanetlerin başında ruhumuz geliyor. Ruhumuz üzerimize 12 defa Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılması farz kılınan bir vücudumuz. Bunlardan birkaç tanesini söylemek istiyoruz. Rad suresi 21. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın kendisine ulaştırılmasını yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani Allah'a dön. Yine Fecir suresi 28. ayet-i kerimede ırci ila rabbik. Öyleyse Rabbine dön, ona rücu et, ona ulaş buyuruyor Allah Teala. Yine Zariyat 50'de fefirru ilallah. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın ifade ediyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a teslimini daha pek çok ayet-i kerimede farz kılmış durumda. Ruhun teslimi söylediğimiz gibi bizim teslim ettiğimiz ilk vücudumuz. Allah Teala'nın bize üfürmüş olduğu aslında Allah'ın ruhu. Ve bize Allah Teala tarafından öncelikle ulaştırılması Allah'a ulaşabilecek tek emanet olduğu için ulaştırılması farz kılınan emanetimiz. Allah Teala ruhumuzun teslimini kendisi gerçekleştireceğini buyuruyor. Şura suresi 13. ayet-i kerimede Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine hidayet eder buyuruyor. Kendisine ulaştırır buyuruyor. Bu Allah'ın üzerine almış olduğu bir vaat. Yine Ankebut suresi 5. ayet-i kerimede kim Allah'a mülaki olmayı yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği bu vakit mutlaka gelecektir ifadesi var. Mutlaka diyor Allah Teala. Yani bunun önüne geçebilecek hiçbir engel yok. Eğer kişinin ömrü vefa ederse, yani Allah Teala ona 6 ila 8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra o kişi mutlak surette Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Burada kişiye düşen sadece Allah'a ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilemektir. Sadece biz bir dileğin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Onun ötesinde ne varsa hepsini Allah Teala gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın gerçekleştirdiği bu ruhun Allah'a ulaştırılması bir garanti altında. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla olan bütün bağımızı kesiyor ve şeytanın bizim üzerimizdeki tesirini kaldırıyor bu sözün yerine gelmesi için. Ve insan hayatının en mutlu 6 ayını, 8 ayını bu devrede yaşıyor. Çünkü tağutun yani şeytanın onun üzerinde bir sultası kalmıyor. Allah Teala onun etkisini üzerinden aldığı için nefsinin afetlerini kışkırtacak bir nokta olmadığı için kişi Allah'a ulaşana kadar gerçekten üst seviyeli bir mutluluk yaşıyor. Bu kişi Allah'a ulaştırabilmesi için ruhunu mutlaka zikir yapmak durumunda. Mürşidine tabi olduktan sonra ondan alacağı emirle günlük belirli miktarda zikir yapması ve o zikri gün geçtikçe artırması gerekiyor. Zikrini belli bir seviyeye ulaştırdığı zaman yaklaşık 33 bin ila 41 bin zikir seviyesine ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada nefsinin kalbi %51 aydınlıklarla doludur. Yani %2'si rahmet, %49'u fazıl olmak üzere %51 nurlanmıştır o kişinin kalbi. Bu nokta Allah Teala'nın garantisinin sona erdiği ilk teslim noktamız. Allah Teala'nın garantisi bu noktada sona eriyor. Çünkü artık Allah Teala'nın sözü bu noktaya kadardı. Bu noktadan itibaren kişi kendi ayağının üzerinde durmak durumunda. O güne kadar Allah Teala ona her şeyi kolaylaştırmış. Allah Teala onun yolunda ilerlemesi için her türlü yardımını yapmıştı. Bu noktadan itibaren kişiye düşen ulaşmış olduğu o zikir seviyesini en asgari korumak. Eğer o kişi Allah'a ulaştığı noktada
ulaşmış olduğu zikir seviyesini ömrü boyunca sürdürebilirse, aşağı düşürmezse, kalbindeki nur miktarı azalmayacak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci cenneti, mürşidine tabi olduğu noktada ikinci cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü cenneti kazandığı için bu seviyede devam ederse mutlaka üçüncü kat cennete ehil birisi olarak hayatını tamamlayacaktır. Ama tehlike var sevgili kardeşlerim. Tehlike zikrin azalması. Eğer o zikir ruhun Allah'a ulaştığı noktadan aşağıya doğru inmeye başlarsa bu tehlike sinyaldir. Ve kişinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe azalmaya ve en son zikrin sıfırlandığı noktada tamamen ortadan kalkmaya dönüşür. Ve kişi yavaş yavaş Allah'ın yolundan uzaklaşır. Emirler, Allah-u Teala'nın vasıtlı emirleri ona artık zor gelmeye başlar ve kişi fıska düşer. Sohbetimizin başında söylemiş olduğumuz Bakara Suresi 257. ayet-i kerimenin ikinci kısmı: "Onlar ki kafirdirler, tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete çıkarır." ifadesi burayı ifade ediyor. Allah Teala başlangıçta amin olanların dostuydu. Onları Allah'a ulaşmayı diledikleri için zulmetten nura, yani ruhun Allah'a ulaştırdıkları %51'lik nur seviyesine Allah ulaştırmıştı. Ama bu noktadan itibaren kişi tevekkülünü gösteremez ve zikrini azaltırsa, tağut tekrar ulaşmış olduğu %51'lik nur seviyesinden %100 karanlıklara çekmek için büyük gayret sarf eder ve kişi zikrini gün geçtikçe azaltırsa tağut bu hedefine ulaşır. O kişi Allah'ın yolundan düşmüş olur. Ancak daha ötedeki teslimleri gerçekleştirmek mutlaka zikir artışıyla mümkün. Birinci teslimini gerçekleştiren kişi tevekkül eder ve şöyle bir dileğin sahibi olursa: "Ya Rabbi, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman, ruhumu sana ulaştırmayı dilediğim zaman, sen biliyordum ki sen mutlaka benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Şimdi ya Rabbi, ben senden diliyorum ki benim fizik vücudumu da teslim al." Nasıl Peygamber Efendimiz ve sahabesi fizik vücutlarını sana teslim etmişlerse, onlar gibi ben de fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. Biliyorum ki eğer ben bunu kalpten, gönülden dilersem ve bunun gereğini yerine getirirsem, sen benim fizik vücudumu da teslim alırsın. Bu şekilde yine Allah'a ulaşmayı dilemekteki gibi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşan kişinin Allah Teala tarafından kişiye Allah Teala tarafından yardım edilmesi ve o kişinin kendi gayretini de göstererek, ki Kur'an-ı Kerim'de bu dik yokuş olarak adlandırılıyor, kendi gayretiyle Allah'ın yardımını da alarak günlük 2-3 saatlik bir zikir seviyesinden yaklaşık 17-18 saatlik bir zikir seviyesine ulaşmayı kişinin kendi kendine sağlaması gerekmekte. Bu, o dik yokuşu kişinin aşabilmesi için gerekli olan seviye. Kişi gayret edecek, Allah-u Teala'dan yardım, mürşidinden himmet isteyecek ve gayretiyle, Allah'ın yardımıyla, mürşidin himmetiyle günlük 18 saatlik zikre ulaşmanın çabası içerisinde olacak. %51'lik kalp aydınlığında ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Fizik vücudun teslimi için mutlak surette %81'lik bir aydınlık gerekiyor. %81'lik kalp aydınlığına ulaşan kişi az önce de söylediğimiz gibi yaklaşık günün 18 saatini zikirle geçirmekte. Bu nokta itibariyle neredeyse uyanık olduğu bütün zamanı zikirle geçiren bu kişi, fizik vücudu itibariyle Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bütün emirleri yerine getiren ve yine fizik vücudu itibariyle Allah-u Teala'nın yasakladığı bütün fiillerden uzak duran birisidir. Allah-u Teala fizik vücudunu teslim edenler için Âl-i İmrân suresi 134. ayet-i kerimede "Onlar öfkelerini yutarlar." buyuruyor. Öfkelerini yutmaları nasıl bir durum? Kişi nefsinin kalbinde %81'lik bir aydınlığa sahip. Ancak bu aydınlığın karşısında %19'luk karanlıklar hala söz konusu. Bu %19'luk karanlıklar fizik vücut üzerinde ona yanlış yapmak yönünde bir baskının oluşmasını veya onu

vermezler. İç dünyalarında belki bir sıkıntı söz konusu olabilir ama bu dış dünyalarında fizik vücutlarından bir negatif davranış olarak başka insanlara yansımaz. Fizik vücudun teslimi bu noktada gerçekleşir. Teslim ettiğimiz ikinci vücut. Ancak teslimler burada sonuçlanmıyor sevgili izleyiciler. Teslimlerin devamında fizik vücudun teslimini gerçekleştiren kişi artık dik yokuşu aşmıştır. Yani günün 18 saatini, 19 saatini zikirle geçiren bu kişi artık çok kısa bir süre sonra Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de Şems suresi 7. ayet-i kerimede o nefse ve onu seva edene buyuruyor Allah-u Teala. Dizayn edilen, seva edilen nefsin 7 kadime tezki edildikten sonra tasfiyesini de içine alan %100'lük aydınlanmayı içeriyor. Nefsin teslimi, nefsin kalbinde %100 aydınlanmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan, yani nefsinin kalbinde %100'lük aydınlığı oluşturmadan nefsini Allah-u Teala'ya teslim edemez. Ancak nefsin Allah'a teslimi mutlak surette kişinin mutlu olması için, 24 saatin tamamında mutlu olması için temel şarttır ve bir garantidir. Kişiyi mutsuz eden onun nefsinin kalbindeki afetlerdir. Dolayısıyla afetler var olduğu sürece o kişinin kendi iç dünyasında başkalarıyla olan ilişkilerde ve Allah'la olan ilişkilerde mutluluğu ve huzuru yaşaması söz konusu değildir. Mutluluğun tarifini yapacak olursak, kişinin iç dünyasında, dış dünyasında yani başkalarıyla olan ilişkilerde ve Allah'la olan ilişkilerinde tam bir sulh ve sükun hali ve bu mutluluğun kesintisiz olma hali. Arada kesintiler varsa bu mutluluk daimi değildir sevgili izleyiciler. Daimi olmasının tek şartı daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmektir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim eden kişi Allah-u Teala'dan çok özel nimetler alır. Daimi zikrin yani ulul albab makamının 7 tane özelliği var. Bu noktada birinci özellik o kişinin daimi zikrin sahibi olması. Zaten daimi zikre sahip olmadan hiç kimse ulul albab makamına yani nefsin teslim ettiği makama ulaşamaz. İkinci olarak daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Nasıl ruhumuzu %51 aydınlıkla teslim etmişsek, fizik vücudumuzu %81 nurla teslim etmişsek, nefsimiz de bu noktada manevi kalbinde %100 aydınlığa ulaşmıştır daimi zikir sebebiyle. Bu ikisinin sonrasında üçüncü olarak Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü yani nefsinin manevi gözünü açar. Nefsin kalp gözü Allah-u Teala'nın o kişiye göstermeyi murad ettiği fizik ötesi olayları görmesini sağlar. Allah Teala o kişi kalp gözüne kendisi kumanda edemez. Allah Teala ona ne göstermeyi diliyorsa kişi onu görür. Yine aynı şekilde dördüncü vasıf şartı olarak Allah Teala o kişinin kalp kulağını açar. Kalp kulağıyla Allah Teala ona söylemek istediklerini işittirir. Bu kişi artık Allah Teala'nın söylediklerini işiten, Allah Teala'nın gösterdiklerini gören bir kişidir. Bu dört tane özelliğin sonucunda, bu vasıf şartlarının sonucunda üç tane sonuç şartının da sahibidir kişi. Daimi zikre ulaşan, ulul albab olan kişi. Az önce dediğimiz gibi kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Kalp gözünün açık olması Allah-u Teala'nın gösterdiklerini görebilmesini, kalp kulağının açık olması Allah-u Teala'nın sözlerini işitebilmesi manasına gelir. Zaten kişinin her söylediğini Allah Teala işitmektedir. Dolayısıyla bu kişi Allah Teala ile tezekkür edebilir. Yani Allah Teala'ya sormak istediği şeyleri sorar ve eğer Allah Teala uygun görürse o kişiye cevaplarını ulaştırır. Bu tezekkür etmektir. Ehli tezekkür olmaktır. Ehli tezekkür olan bir kişinin yani nefsini teslim eden bir kişinin
Ufku

hiçbir zaman daralmaz. Ufkunun sınırları yoktur. Kişi tefekkür seviyesinde, yani kendi aklının, bilgisinin, ilminin seviyesinde, o standartlar içerisinde her zaman bir sınıra sahiptir. Hudutludur onun düşünce sahası. Belli bir noktaya, ilminin erişebildiği noktaya gider ve orada kalır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir. İlminin artması gerekir veya daha ötede başka şeyler gerekir ki daha öteye geçsin. Bu bilginin, ilmin tıkandığı noktada o kişinin ufku orada bitmiştir. Ancak ehli tezekkür olan bir kişinin ufku her zaman Allah-u Teala tarafından genişletilir. Onun takıldığı her noktayı Allah-u Teala'ya sorması ve sorduktan sonra cevabını alması yeni ufuklar açacaktır onun önünde. Dolayısıyla ehli tezekkür olan kişi Allah-u Teala'dan sormuş olduğu soruların cevabını Allah-u Teala uygun görürse alabilen kişidir. Yine bu kişi ehli tezekkürün ötesinde ehli hayırdır. Yani nefsini teslim eden bir kişi Allah-u Teala'dan 24 saat boyunca zikir yapmakta olduğu için mutlaka o zikrin karşılığında derecat kazanır. Bu derecatlar bu noktada zaten 1'e 700'dür. Yani her Allah deyişinde, her saniye, her kalp atışına paralel o kişi 1'e 700 derece kazanır. Evvelce Allah'a ulaşmayı dilemeden, daha doğrusu mürşidine tabi olduğu noktaya kadar bütün herkes 1'e 10 almaktaydı. Allah-u Teala'nın her yaptığımız sevaba karşılık 1'e 10 vermesi söz konusuydu. Günahlar için 1'e 1, her zaman değişmeyen bir kanundur. Ama mürşidine tabi olduğu zaman kişi Allah-u Teala onun nefs emmarede 1'e 100'e çıkmasını, daha sonraki nefs kademelerinde mülhime, mutmainne, raziye, maziye ve teskiyede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artışını sağlar ihsan ettiği bu dereceleri. Ve kişi daimi zikre ulaşana kadar hep 1'e 700 alır. Daimi zikir ve sonrasında da her an 1'e 700 almaya devam eder da zikrettiği sürece. Daimi zikirde zaten bu kesintisizdir. Dolayısıyla kişi her an derece kazandığı için, her an hayır kazandığı için o kişinin adı ehli hayırdır. Bu zikir açısından, bunun ötesinde zaten kişinin nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlar için ne kötü bir hareket yapabilmesi ne negatif bir düşüncede bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla onlara karşı yapacağı her iyilikte de yine hayır kazanması söz konusu olacaktır. Ehli hayırın ötesinde daimi zikre sahip olan, yani nefsini Allah'a teslim eden kişinin bir sonuç şartı da o kişinin ehli hüküm ve ehli hikmet olması. Ehli hüküm olması, adalet konusunda karar verme noktasında bir göreve getirildiğinde veya kendisine danışıldığında Allah-u Teala'ya sorma yetkisi bulunduğu için insanlar arasındaki anlaşmazlık durumlarında Allah-u Teala'ya sorarak karar vereceği için en doğru kararı vermesi ve en doğru hükmü ortaya koyması söz konusudur. Bu o kişinin ehli hüküm olmasını gerektirir. Daha doğrusu ehli hüküm olmasının bir sonucudur. En doğru hükmü Allah'tan alarak o verebilir. Yine ehli hikmettir bu kişi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize buyurmuş olduğu bütün ayet-i kerimelerde o ayet-i kerimenin İslam standardının, İslam basamaklarından hangisine ulaştığını, hangisine tekabül ettiğini o kişi ayetlerin evveline veya sonrasına bakarak veya yine takılmışsa, çözüm bulamamışsa Allah-u Teala'ya sormak suretiyle hangi basamağa tekabül ettiğini bilebilir. Dolayısıyla yine ehli hikmettir. Nefs teslimi, üçüncü teslimimiz. Ruhumuzdan, fizik vücudumuzdan ve sonra üçüncü teslimimiz. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah-u Teala'nın göstermiş olduğu yer katları söz konusu. Her ulul albab olan kişiye Allah-u Teala yerin yedi tane katını, yani yedi tane cehennem katını gösterir. Ve yedi cehennem katının akabinde zemin katta, sıfır katta bulunan devrin imamının dergahını da yine Allah-u Teala gösterir o kişiye. Ne zaman kişi gök katlarını görmeye başlarsa, yani
birinci gök katı Allah Teala tarafından ona gösterilirse, o kişi artık ulul albab makamını tamamlamış ve daha sonraki teslimlere doğru ilerleyen birisidir. İhlas makamının sahibidir. Artık bu kişi muhlis olanlardan birisidir. İhlas makamına adım atmıştır. İhlas makamında birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü gök katını, beşinci gök katını, altıncı gök katını, yedinci gök katındaki yedi tane alemi Allah Teala ona sırasıyla gösterir. Bu alemleri Allah Teala'nın gösterdiği kişi, yedinci gök katındaki son alem olan indi ilahinin sonundaki varlıklar aleminin son noktasındaki Sidretil Müntaha'yı, yani son ağacı gördüğü zaman, Allah Teala kendisine gösterdiği zaman, bu tövbe-i nasuha, yani geri dönüşü mümkün olmayan tövbeye davet edilme vaktidir. Kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, Allah Teala'nın söylemiş olduğu sözleri o kişinin tekrar etmesiyle gerçekleşir. Ve tövbe-i nasuhu gerçekleştiren kişi ihlas makamını tamamlar. İrşad olmuştur. İrşad olmak demek Allah Teala'nın İslam dininde üçüncü basamaktan bu noktaya kadar insanın alması gereken ne kadar ilim varsa ve cehennem katlarıyla ve gök katlarıyla, yer katları ve gök katları ile ilgili ne kadar varlıklar alemiyle ilgili ne kadar bilgi varsa aldığı ve bu bilgilerin sonuna ulaştığı noktadır irşad olmak. Kişi kendisi açısından bireysel olarak irşad olmuştur. Alabileceği bütün bilgiyi almıştır. Bu nokta, tövbe-i nasuhun yapıldığı nokta, o kişinin İhlas makamını tamamlayıp salah makamına geçtiği noktadır. Tövbe-i nasuh, ihlasın son noktasıdır. Salah makamına ulaşan kişi henüz daha bir dördüncü teslimi gerçekleştirmemiştir. Önünde henüz üç basamak daha vardır. Salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Zaten bu günahlar Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar ki günahlar örtülmüştü. Daha sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman, mürşidin önünde yaptığı tövbe sırasında o kişinin günahları sevaba çevrilmişti, mağfiret gerçekleşmişti. Devrin imamının şefaat etme yetkisi sayesinde tövbe merasimi sırasında o kişinin günahları sevaba çevrilmişti. Bu sevaba çevrilmenin akabinde kişinin ulaştığı salah noktasında yeniden mürşidine tabi olduğu noktadan sonra kişinin yapmış olabileceği günahlar ve kazandığı negatif dereceler salah makamının birinci kademesinde Allah Teala tarafından örtülür. Daha sonra Allah Teala o kişiye Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salah nuru verir. Allah'ın nebileri ve onunla birlikte olanları utandırmayacağı o gün, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bize mağfiret et. Derler. Bu noktada başların üzerindeki nur, birinci nur, önlerinde olan nur, devrin imamına tabi oldukları zaman, mürşitlerine tabi oldukları zaman başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhunun başının üzerindeki salah nuru. Yine salah makamının ikinci kademesinde verilen kendisine ait olan o kişinin kendi salah nuru da başının üzerinde sağ tarafında yer alır. Tahrim 8'de Allah-u Teala'nın buyurduğu onlar nurları başlarının üzerinde, önlerinde ve sağlarında olarak bulunurlar ifadesi o kişinin iki tane nurun sahibi olduğunu göstermekte. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani üçüncü nuru da başların üzerine sol tarafta kendi ruhlarıyla beraber verilmesini Allah-u Teala'dan talep ediyorlar.
Kişi Selah Nuru kendisine verildikten sonra, kendisine ait olan Selah Nuru verildikten sonra Allah Teala onun günahlarını tekrar sevaba çevirir. Bu Selah makamının üçüncü kademesinde gerçekleşir. Yine az önce söylediğimiz gibi mürşidine tabi olduktan sonraki bütün günahları yeniden sevaba çevrilir. Ve sevaba çevrilen bu günahlardan sonra Allah Teala Selah'ın dördüncü kademesinde Allah'a teslim etmemiz gereken dördüncü emaneti de yani irademizi de teslim alır. Artık o kişi o güne kadar kendi iradesiyle hareket etmekte olan o kişi bundan sonra ilahi iradeye bağlıdır. Yani ilahi irade ona ne emrederse, ne yapmasını arzu ederse o kişi ancak onu yapar. Ve kendi iradesiyle bir şey yapması mümkün değildir. Allah Teala'dan devamlı emirler alır ve bu emirleri mutlaka yerine getirir. İradesini teslim eden kişi Salah makamının 5. kademesinde Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın sözüyle irşada memur ve mezun kılınır. O kişi artık bütün teslimlerini yerine getirmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu dört teslimi gerçekleştiren kişi artık başka insanları da irşad etmek konusunda Allah Teala'dan görevi almıştır ve Allah Teala'nın emriyle bu görevi yerine getirir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesi, irşada memur kılınmak Allah Teala'dan bu emri alarak onun emrinde çalışmayı ifade eder. Mezun kılınmaksa başka insanları irşad edebilecek bütün vasıfların sahibi olduğunu gösterir. Yani kendisi irşad olmuştur ve Allah Teala'nın verdiği nimetlerle başka insanları da irşad edebilecek bir noktaya Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Bu nokta bütün teslimlerin tamamlandığı nokta. Normal standarttaki insanlar için. Allah Teala bu noktaya ulaşan herkesi irşada memur ve mezun kılar. 14 asır evveline baktığımız zaman irşada memur ve mezun kılınan sahabeyi görüyoruz. Sabıkun el evvelin olarak Allah Teala ifade ediyor. Hem sahabeyi hem de onlara tabi olan tabiini içine alıyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime bu konuda şöyle buyuruyor Allah Teala. O sabıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirindendir. Yani bir kısmı Medine'deki tabi olanlar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Bir de o sabıkun el evvelin bir kısmı da o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlardandır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Onun ötesinde ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Onun ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Onun ötesinde ulul albab olarak nefslerini Allah'a teslim etmiş. Daha sonrasında irşad olmuşlar, yani muhlislerden olmuşlar ve son olarak da irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu ayet-i kerime açık bir şekilde sahabeye tabi olunduğunu ifade ediyor. İrşada memur ve mezun olmak, İslam'ın o kişi açısından tüm boyutlarıyla yaşanması demek. Yani Allah Teala'nın emrinde o ne yapmasını emrederse onları yapan Allah Teala'nın emrinde başka insanların da o noktalara ulaşması için 24 saatini Allah yolunda feda eden ve 24 saat boyunca hep başka insanlar için çalışan birisi o noktaya ulaştırır Allah Teala bizleri. Bu nokta itibariyle sevgili izleyiciler görüyoruz ki
Allah'a neyimizi teslim etmemiz gerekir diye bir soru yöneltildiğinde öncelikle ruhumuz, sonra fizik vücudumuz, sonra nefsimiz, sonra da irademiz cevabı geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Ancak bunları teslim etmekle İslam'ı, teslim dinini yaşayabiliriz. Ancak bunları teslim edersek Allah'ın bize dünyada hedef gösterdiği mutluluğu yaşayabiliriz. Biliyoruz ki Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yarattı sevgili izleyiciler. Bu mutluluk sadece ve sadece nefsimizin kalbindeki afetlerden kurtulmamıza bağlı. Bunlardan kurtulmanın temel yolu da Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette mutluluğa adımını atar. Kim Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra sebatla, azimle yoluna devam ederse Allah Teala onun üzerindeki nimetini tamamlar ve onun nurunu da tamamlar. İrşada mezun olduğu zaman onun üzerine kendi ruhunu da göndererek salah nurunu üçe çıkarır. Ve o kişi Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği gibi içim dışım pür nur oldu diyeceği bir noktaya ulaşır. Hem iç dünyasında nefsinin manevi kalbi %100 aydınlanmış, bunun ötesinde 19 kademede 7 kademe ulul elbab, 7 kademe ihlas makamında, 7, 5 kademede salah makamında olmak üzere 19 kademede de müzeyyen olan bir kalbin sahibidir bu kişi. Ve böyle olan bir kişi artık onun hem dünyası da zaten ahireti de saadet içindedir. En üst kat cennete Allah Teala tarafından ulaştırılır. Yüce Rabbimizden hepimizin teslimlerimizi yerine getirmemizi ve Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan İslam merdiveninin bütün safhalarını bir bir yaşayarak en üst seviyeli mutluluklara ulaşmamızı dileyerek bugünkü sohbeti burada noktalıyoruz inşallah sevgili izleyiciler. Bir başka Kur'an'ın nurundan programında daha birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı günler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 teslimenin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak,
doğada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demiştir. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini hangi ölçüde mutlu ederseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafındaki herkese
Bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de, mutlu edemese de, Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri, o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namazı emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah-u Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak, ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız, başka insanları mutsuz edeceğiz, onlar da bizi mutsuz edecek, bu dünyada da mutsuz olacağız ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri, seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz
Başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah-u Teala'nın bunu bizim için yarap vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derecat kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısasatlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derecat kazandı. O zararı veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah-u Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıkların tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah-u Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülüğe, kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği?
Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah Teala'nın dünyası bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. E böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derecat açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Ve her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız, ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye
Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevince, sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz. Ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara onları hedef tayin ederek yönelirseniz her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir.
İnsanları severseniz onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derece at kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden, hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz, her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan İnsanlar var. Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş. Ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, İyi, bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa, o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra? Mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru
yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu

bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay. Bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişi Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Molis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da veçi de nefsi de iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala açık bir şekilde, ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselam. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-i hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abeyim, aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki, o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek özü hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayıları insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, innel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler. Netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara suresi 120. ayet-i kerime inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o, el-hüda, hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler, desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır, tamam. Yine aynı sonuç, nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime, Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi, açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah-u Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve
can veriyor, ona hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah-u Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bir kısım insanlar da Allah-u Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut, susma demek. Sukut, düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfasından olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis.
Allah Teala diyor ki, ya iblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki, Allah Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun. Madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın. O zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine, üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar olduğu kesin. Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben
ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil, tabi olanlar. Çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar olay. Üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. 28. olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam, 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler. Ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır. Kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar, sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir
açıklamanın sahibidirler. Bu, Kur'an'ın ruhuna da, lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gider ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْ تَعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبَا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor. Vallahi indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet konumuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak isteriz. Allah'ın mutluluğu sadece cennet mutluluğu değildir sevgili kardeşlerim. Bir insan dilerse Kur'an'daki esasları tatbik eder ve bu dünya hayatında da saadeti yaşar. Başka insanların da Allah yolunda hedefe ulaşması, mutluluğu yaşayabilmesi sizlerin gayretlerinize dayalı bir şey sevgili kardeşlerim. Allah için olursanız eğer, Allah'a davet ederseniz, sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, insanları Allah'a davetle tahakkuk eden bir vetiredir. Allah hepinizi çok seviyor. Ve hepinizin mutlak saadete ulaşması Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah yolunda insanları mutluluğa çağıracak olan Allah'ın dostlarının arasına girdiğinizde Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ulaşacağı ikinci merhale tabiiyet müessesesidir. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmış mı? Kılınmış. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o 72 grup insanın ayrı ayrı bir din tatbikatı yaptığı veya yapmadığı 72 grup insanın hiçbirisi Allah'ın cennetine ulaşamaz. Ama bu 72 grubun içinde yaşayan insanlardan küçük bir grup her zaman, her devirde, her peygamberin devrinde Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte o dileyenler, şirkten kurtulanlar onlardır. Takva sahibi olanlar da onlardır bu ayet-i kerimeye göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Kim Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edinmişse, hedef kılmışsa, o kişi mutlu olmanın standartlarına sahiptir. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşidine tabi olacaktır ve dergah hayatına intikal edecektir. O noktadan itibaren artık başkalarına hizmetin kendisi için asli görev olduğunun bilincine varacaktır kişi. Böyle bir hüviyete o kişinin ulaşabilmesi. Sevgili kardeşlerim, dergah hayatı Allah-u Teala'nın insanları mutluluğa ulaştırabileceği en güzel ortamı ifade eder. Dergah hayatında mürit ve mürşit ilişkisi söz konusudur. Ve böyle bir müessesede hizmeti Allah'ın bütün dostları öğrenirler. Öğrenemeyenler var mıdır? Evet vardır. Ama onlar hasbelkader orada bulunanlardır. Kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydılar, onlar da hizmetten zevk alacaklardı. Ama her dergâhta Allah'a ulaşmayı dileyerek de, dilemeyerek de o dergahın müntesipleri arasında yer alan insanlar vardır. İşte gönülden gelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, kişi Allah yolunda hizmet etmez. Hizmet etmek, onun nefsine ağır gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet asıldır. İnsanı yüceltir. Başkalarına hizmet etmek, başkaları için onların izaz ve ikramı için çalışmak, bir dergâhta bir çay yapmak, bir yemek yapmak ve tekke mensuplarına, dergâh mensuplarına onları ikram etmek bir büyüklüktür, bir yüceliktir. Allah'ın verdiği bir imtiyazdır. Bunun lezzetini, bunun hazzını, o hizmeti canı gönülden yapanlar anlayabilir sadece. Ötekiler için mi? Ötekiler için Allah yolunda hizmet bir angaryadır. Hamdolsun ki bütün dergâhlarda bunlar hep azınlıktadır. Ama onlar da oradadırlar. Allah'a ulaşmayı dilediklerini zannetmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, dileseler de onlar da başka insanlara hizmet etmekten zevk alacaklardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan kişi bir süre sonra kendisini başkalarına adamayı hedef haline getirir. Öyleyse hangi standartlarda cereyan eden bir olgudur bu? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, zikir yaparsa ve nefsinin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlarsa, ki eğer kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, başlamaması da mümkün değildir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçecek 5-6 aylık bir zaman süresi, 7-8 aylık bir zaman süresi, o kişinin çok mutlu bir hayat geçirmesine sebebiyet verir. İşte bu mutlu olma keyfiyeti, o kişinin belki o noktadan sonraki

devrede de gevşememesine, zikrini arttırmasına sebebiyet verir. İşte onlar zikrini vuslata ulaştıktan sonra azaltmayıp arttırabilenler, onlar Allah yolunda hizmetten zevk duyanlardır. Onlar her şeyden evvel mürşitlerine hizmet ederler. Sonra arkadaşlarına da hizmet ederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanların hizmetten zevk almaları veya zevk almamaları Allah'a yakınlıklarıyla yakından alakalıdır. Bulunduğu dergahın en ağır işlerini yüklenen Yunus'tu. Tuvaletleri temizleyen Yunus'tu. Her gün odun bulmaya gidip de hep en düzgün odunları getiren o Yunus'tu. Herkesin hizmetindeydi Yunus. Hiç kimseye hayır demezdi. O kendisini ondan böyle bir hizmet istenmeden hizmete adayandı. Diyor ki 40 yıl kazanda kaynadın, pişmemişsin, çiğ dediler diyor. Ama sonunda Yunus en büyük hedefe ulaşmış. Sırra vakıf olduğu cihetle mutlaka devrin imamıydı. O sözler ona aittir. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bana bende demeyin, ben kendimde iyiyim demeyin, ben kendimde değilim. Bende değilim, ben kendimde değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Benim içimde bir ben var diyor Yunus. İşte bu mukaddes sırrın sahibi olmak demek bu sözler. Yunus vahdet-i vücut sırrının sahibiydi. Kuddüsü sırrehuydu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti kendisine şiar edilen insanlar, onlar güzelliği yaşayanlardır. Yunus kendisiyle beraber iki dervişle birlikte irşat faaliyetine devam ediyordu. Bir akşam dervişlerden birisi elini kaldırdı, Allah-u Teala, ya Rabbi bize yemek getir dedi, gönder dedi. Ve Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. İkinci gece ikinci derviş aynı şeyi yaptı. Allah-u Teala onlara yemek gönderdi. Bir tepsi geldi. Yunus kendisindeki Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin sahibiydi ama bunların makam olarak neyi işaret ettiğinin farkında değildi. Üçüncü gece sıra Yunus'a geldi. Dediler ki, hadi bakalım şimdi sıra sende. Sen iste bakalım Allah-u Teala'dan sofrayı. Yunus onlara dedi ki, söyleyeyim dedi, tamam. Ama dedi size bir şey sormak istiyorum. Siz kimin adını kullanarak Allah-u Teala'dan yemek istediniz? Sofra indirmesini istediniz?
Dediler ki, kimseye söylemeyeceğine söz ver dediler. Bir Yunus isminde Allah'ın çok büyük bir sevgilisi var. Ama o Allah'ın ne kadar sevgilisi olduğundan, kendisindeki sırların mevcudiyetinden haberdar değil dediler. Yunus da ellerini açıp Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Sofrayı indir diye. Allah-u Teala 3 tane sofra indirdi. Her birine ayrı bir ziyafet. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün daha büyük, daha büyük, daha büyük sırların sahibi olacaksınız. Eğer Allah yolunda hizmet sizin için bir zevkse, sevgili kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman doya doya Allah'ın yolunda hizmet verin. Hizmet sizi doyursun. Allah yolunda hizmetten, başkalarına hizmetten yılmayın. Ve bunu hayatınızın bir zevki haline getirin. Hamdolsun ki her dergâhta bu zevkin sahibi olan insanlar vardır. Gene her dergâhta hizmeti kendilerine bir büyük zevk olarak mal edemeyenler de vardır. Her şey kişinin iç dünyasına göre tayin eder. Allah Teala insanların bütün güzellikleri yaşamasını ister sevgili kardeşlerim. Böyle bir dileğin tahakkuku kişisel gayrete bağımlıdır. Kişi hizmeti kendisine zevk edinmişse işte alemde hünerin bu olduğu neticesine ulaşır ki o kişi Allah yolunda aşk ile, şevk ile hizmetten büyük bir huzur ve mutluluk duyarak hizmet eder. İnsanlara hizmet aslında Allah'a hizmettir. Allah'a hizmet etseydiniz, Allah Teala size ne verecekse, başkalarına hizmet ettiğiniz zaman da aynı dereceleri mutlaka size ulaştırır. Kim başkalarına hizmete kendini adamışsa, o Allah yolunda bir hedefin sahibidir. Allah onu mutlaka mükafatlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan vaktiyle arabayı çeken atlardan mı olmak istersiniz, yoksa arabanın içindekilerden mi diye bir sual sormuştuk sizlere. Ve de hamdolsun ki çoğunuz arabayı çeken atlardan olmak istiyoruz demiştiniz. O kadarla da kalmamıştınız ve gerçek anlamda hizmet oluşturmuştunuz. Hizmet erbabı olmuştunuz. Allah yolunda hizmeti kendisine zevk edinenler, işte onlar Allah'ın gerçek yolcularıdır. Karşılıksız hizmet, mükafatı Allah'tan alınacak olan hizmettir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Çok sevin. O insanların mutluluğuna adayın kendinizi. Saadetiniz, insanlara verdiğiniz saadetle her zaman orantılıdır, biliyor musunuz? O zaman saadete ulaşmak istiyorsanız, zikrinizi yaparken insanlara hizmeti de usul haline getirin. Hem zikirden devamlı mutluluk kazanırsınız, hem de o zikir sırasında devamlı başka insanlara hizmetten.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hizmeti Allah için gerçekleştirin. Bu hizmet hepiniz için geçerlidir. Allah için Allah'ın yolunda bir hizmet müessesesi. Arabayı çekenlerden olun. Arabanın içindekilerden değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıdıkça ona karşı sevginiz artacak. Sevgi aşka dönüşecek. Aşk hayranlığa dönüşecek. Her kademede daha mutlu olacaksınız. Daha üst seviyede bir saadeti yaşayacaksınız. Allah'ı sevdikçe insanlara hizmet aşkınız artacak sevgili kardeşlerim. Kendinize sık sık her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye soracaksınız. Kim Allah yolunda hizmeti kendisine hedef ittihaz etmişse o arabanın atıdır. Arabanın içindeki yolcu değildir. İşte hizmet Allah yolunda bir mutluluğu yaşamaktır. Herkes hizmet edemez. Şu nefs adı verilen vücudumuz var ya sevgili kardeşlerim. O vücudunuzu hepiniz tanıyorsunuz. Hanginiz rüyanızda aynaya baktıysanız orada gördüğünüz o sizsiniz ama sizin fizik vücudunuz değil, nefsiniz. Kılıktan kılığa girebilir. Bu alemde bulunabilir. O zaman etrafınızdaki insanların seslerini duyarsınız. Evlerin içinden geçersiniz. Yani kapıları açmadan kapıdan içeri girebilirsiniz. Öbür duvardan çıkarsınız, gidersiniz. Ama sevgili kardeşlerim, o nefsinizi ancak zikir terbiye edebilir. Sizi Allah'ın katındaki en üstün noktalara ancak zikir ulaştırabilir. Öyleyse zikir adlı müessese Allah yolunda hizmetin ölçüsüdür. Zikriniz, zikir günün hangi seviyesinde artmışsa sizin Allah'a karşı sevginiz o kadar çoğalmıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, ya kendinizi seversiniz ya Allah'ı seversiniz. Hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet eden kişi kendisini seven birisi değildir. Sevseydi kendisini başkalarının hizmetine adamazdı, nefsi ona müsaade etmezdi. Öyleyse Allah'ı seven kişi, başkalarına hizmeti seven kişidir. Ve Allah Teala hepinizin Allah yolunda hizmetinizi esas alır.
Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmeti gayret adı verilen bir müessese şekle sokar. Bu gayretin oluşması kişinin Allah yolundaki hizmet konusundaki iştiyakine bağlıdır. İştiyak alelade bir arzu, alelade bir dilek değildir. İştiyak ilahi bir dizayndır. Allah'ın sizin kalbinize verdiği hizmet aşkının adı hizmete teşne olmak, başkalarından daha üst seviyede hizmet etmek istemek, işte o iştiyaktır. İştiyakınız sizi gayretin sahibi kılar. İrşat makamı gayretinizin artması için duada bulunur. Bu gayretin üzerine bina edilen himmettir. Bu mürşidin himmeti o kişinin hizmetini üst boyutlara çıkarır. Ve kişinin iştiyaki giderek artar. Artan iştiyak liyakati oluşturur. Kişinin Allah'ın mükafatlarına layık olma seviyesini giderek yükseltir. Ve Allah'ın mükafatı o artan seviyeye göre devamlı daha yüksek boyutta o kişiye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel boyutlarda ufka kadar yayabilmek, genişletebilmek, bu sırf sizin iştiyakinize kalmış olan bir husustur. İnsanların hizmete karşı, Allah'ın yolunda hizmete karşı iştiyak duymaları, onların mutluluğunun en önemli faktörüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet dediğimiz zaman, bu konunun gerçek anlamda anlaşılıp anlaşılmadığı, kişiye mal edilip edilmediği şuradan anlaşılır. Herkes hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, hizmete kendisini adamışsa, o kişiyle o ekipte veya diğer ekipte çalışan herhangi birisi arasında asla bir anlaşmazlık olmaz. Allah yolunda hizmet iş adabını ifade eder. İş adabı kalbe bağlı bir göstergedir. Orada hizmet arkadaşlarınıza karşı sadece sevgi besleyebilirsiniz. İştiyak sahibiyseniz, Allah içinseniz. Bu iştiyak sebebiyle bir Allah yolunda hizmette yan yana çalışanlar, ayrı ayrı gruplarda, aynı zeminde, aynı mekanda çalışanlar arasında, eğer onlar Allah'ın gerçek hizmetkarlarıysa, Allah'ın yolda hizmeti kendilerine gerçek anlamda hedef iddia etmişlerse, onların aralarında
anlaşmazlık olmaz. Araya nefs giremez sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki hizmetin şuuruna varan bir insan, aynı ekipten olan kardeşleriyle de, başka ekiplerde çalışan kardeşleriyle de asla bir anlaşmazlık noktasına ulaşmaz. Sadece nefslerinde afetler hakim olanlar, onlar kendileriyle beraber çalışanlarla nizaya düşerler. Onların herhangi bir davranışına kırılırlar ve hizmetin aksamasına sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, nerede Allah için hizmet varsa orada ekip çalışması mutlak olarak kişisel çalışmanın ötesinde bir müessesedir. Allah yolunda hizmet eden kişi nefsine tabi olmaz. Tabi olursa o aslında Allah yolunda hizmet etmiyor, nefsi yolunda hizmet ediyor demektir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin çalışmalarınıza. O çalışmalarınızda sizinle beraber aynı ekipte çalışan veya sizin dışınızdaki başka ekiplerde çalışan biriyle, ikisiyle bir nizanız oluşabiliyorsa siz kendinizi Allah'ın yolunda saymayın. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda olanlar Allah yolundaki hizmetin bir parçasını üstlenenlerdir. Bütün parçaların eksiksiz ve tam çalışmasıyla randıman verir. Bütünü oluşturan kardeşlerimiz arasında eğer anlaşmazlıklar olabiliyorsa orada Allah için hizmet yoktur. Orada kişi kör nefsinin hizmetindedir. Hele bu çalışma o işletmenin müşterilerini kaçıracak seviyede dostlukları zedeleyebilmişse. Sevgili kardeşlerim, o zaman orada Allah yolunda hizmetten bahsedemezsiniz. Orada Allah yolunda hizmet yoktur. Orada nefsler şeytanın yolunda hizmet etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışmasında herkes ekibin bir parçasıdır. Bu parçalardan bir tanesi görevini layık olduğu veçile yapmazsa bunun çeşitli mahsurları ortaya çıkar. Anlaşmazlık aynı ekibin elemanları arasındaysa orada müşterinin zevkle yiyebileceği bir yemek çeşidi oluşamaz. Ekibin elemanları işlerini en güzel şekilde oluşturacak yerde birbirine karşı yanlış davranışlar, karşı tarafı üzecek davranışlar sergilemeye başlarlar. Bunun manası
o kişinin nefsinin öne geçmesi, hizmet aşkının onu hedefe yönlendirememesi sonucunu doğurur. Sevgili kardeşlerim, bir işletme söz konusu. Bu işletme bir yemek üreten müessese. Böyle bir müessesede ekipler içinde, her ekibin kendi içindeki elemanlar arasında bir sorumluluk anlayışının dışına çıkış söz konusuysa, orada üzgün insanlar görürsünüz. Ve bir yanlış hareket, başka kardeşini üzecek olan bir davranışın sahibi olan bir insana karşı, diğer taraf kendisine yanlış bir davranış yapılan, üzücü bir davranışta bulunan kişi muhber olacaktır. Ve bunun intikamını almak isteyecektir. İşte bu tasavvufa Allah'ın emrinde olmaya hiç yakışmayan bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah yolunda hizmetten bahsedilebilir mi? Eğer bir ekibin iki elemanı, üç elemanı kendi aralarında bir anlaşma zemini bulmak yerine birbirini kırmışlarsa, kırıyorlarsa, o zaman hangi yüzle biz Allah için çalışıyoruz diyebilirler ki? Allah için çalışmış olsalardı, birbirlerine karşı saygıyla davranacaklardı, hürmet edeceklerdi, herkes birbirinin haklarına saygı gösterecekti. Ve kişiler o işletmedeki ürün vücuda getirmede birbirlerine sadece yardımcı olacaklardı. Her an acaba ben arkadaşıma da nasıl hizmet edebilirim, nasıl yardım edebilirim? Ben hamdolsun ki ürünümü en güzel şekilde verebiliyorum. Onun da en güzel ulaşması için gayret etmeliyim diye bir düşünce tarzı hepimize hakim olmalıdır. Böyle olmadığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Tam aksine birbirine kırılan davranışlar söz konusu olabiliyorsa, o zaman orada nefslerin afetleri Allah'ın bütün güzelliklerini örtüp şeytanın emrinde hizmet ettiğini zanneden, hizmet ettiğini zanneden, Allah'ın emrinde hizmet ettiğini zanneden ama şeytanın emrinde hizmeti kendisini sadece mutsuz eden insanlar türer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrinde çalışmak, bunu bir ücret karşılığı yapmak, kişinin daha fazla mutlu olması için bir sebeptir. Ücret karşılığı olmayan bir çalışma, o daha da çok mutlu eder kişiyi. Ama bu çalışmayı yaparken, aynı hekimin elemanları arasında eğer bir sürtüşme başlamışsa, o zaman duruma hakim olan ruhlar diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, orada nefsler, nefslerin kör afetleri var. İnsanlar birbirine karşı muhber, birbirine karşı sert davranışlarda bulunuyorlarsa, o zaman Allah yolundaki hizmet hedefine ulaşamıyor demektir.
Aynı ekibin elemanlarının arasında hizmetin en güzel şekilde yürüdüğünü düşünelim. Başka ekipteki insanların davranışlarından alınan ve ona haddini bildirmek isteyen başka bir sistem bozulması olayı da her zaman yaşanabiliyor. Birbiriyle ilişki halinde iki grup düşünelim. Bir üretim grubu, bir de satış grubu. Şu veya bu şekilde üretim grubu ile satış grubu arasında bir anlaşmazlık tahakkuk ederse, burada artık Allah için hizmet unutulmuştur. Kişiler ne müşterinin memnun edilmesini, ne o işletmenin bundan kâr etmesi gereğini düşünmeyeceklerdir. Artık sadece iki taraftan ikisi de diğerini yaralamak için, onu huzursuz etmek için bir gayretin sahibi olurlar. İşte bu Allah'a karşı yapılan bir savaş demektir. Allah'a hizmet olmanın tamamen konu dışına çıkmıştır. Kişisel kinler, nefretler devreye girmiştir. Orada sevgili kardeşlerim, çok büyük bir hatayı gerçekleştirdiğinizin farkında mısınız? Nerede kaldı Allah yolunda hizmet? Sizin yaptığınız üründen memnun olmayan bir müşteri sadece kaybedilmiş bir insan değildir. O etrafındaki insanlara da şunu söyleyecektir ki, artık orası eskisi kadar güzel yemekler çıkarmıyor. Bu sadece o müşterinin kaybedilmesi demek değildir. Onun dışında onun etrafındaki kişilerin de kaybedilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz şeyleri ait olduğu noktalarda yerlerine oturtmalısınız. Eğer siz bir işletme olsaydınız, bu işletmenin elemanları olsaydınız ve de iki ekip arasında birbirini çekememezlik söz konusu olsaydı, o zaman İşte böyle sonuçlarla karşılaşırdınız. Hayali şeylerden bahsediyoruz. Ama her an Allah yolunda hizmetin nasıl bir muhteva taşıdığını sizlere anlatabilmek için bu açıklamaları yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ruhi bir davranış biçimidir. Nefsin afetlerinin devreye mutlaka girmemesi temel şarttır. Orada Allah için çalışılır. Kimsenin davranış biçimi başka birinin kalbini kırabilecek bir hüviyet asla kazanmamalıdır. Ekipler arasında bir anlaşmazlık mutlak olarak işletmenin aleyhine bir sonuç doğurur. Öyleyse Allah yolundaki hizmet dışarıya bakan bir pencere taşıyorsa, iş yeri ve müşteri münasebeti söz konusuysa, o işletmenin
çalışanları ister aynı grubun elemanları olsun, aralarında anlaşmazlık varsa verim derhal düşer ve lezzet yok olur. Ve bu Allah yolunda hizmet vermesi lazım gelen işletmeye büyük zararlar açar. Düşünün sevgili kardeşlerim, ne yüzünden? Sadece nefslerin birbirine karşı olan kırgınlığı, öfkesi ve kini yüzünden. İster aynı ekibin elemanları arasında olsun, ister ayrı ayrı ekiplerin elemanları arasında olsun, bu tasavvuf mensuplarının asla yaşamayacağı bir olay olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer olabiliyorsa, o zaman nasıl biz Allah'ın yolunda olduğumuzu söyleyebiliriz ki? Allah'ın yoluna ne kadar zarar verdiğinin farkında olmaz mı acaba? Böyle düşünen, birbirine küsen, birbirinin kalbini kıran kardeşlerimiz olursa, olsaydı, işte iç dünyamızdan bir açılımla sizlere belki hayali olarak söylediğimiz bu hususlar bütün dünyada iş adı verilen müessesenin eğer bir ekip çalışması yapılıyorsa en önemli faktörlerini ifade eder. Bütün iş yerlerinde tam bir anlaşma zemini oluşmalıdır. Eğer Allah yolunda hizmet ediliyorsa, orada insanlar Allah'a karşı vazife yapmanın o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşamalıdırlar. Böyle yaşayan insanlar başkasının hatalarına falan hiç aldırmazlar bile. Onlar için başkaları yoktur. Onlar için Allah vardır ve Allah için yaptıkları hizmet vardır. Bu hizmetin onlara verdiği büyük zevk vardır. Başkaları yanlış davranışta bulunabilirler ama o kişi, o yanlış davranışta bulunan kişiye onun gibi karşılık vermez. Allah yolunda hizmet eden bir işletmede böyle bir olay zaten vücut bulmaz. Bulmamalıdır. Taraflardan bir tanesi diğer tarafa karşı bir kin besliyorsa, bir kırgınlık duyuyorsa, iki taraftan birisi bunu fark ettiği anda derhal karşı taraftan af dilemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmeti kendinize şiar edindiğiniz zaman, arabayı çeken atlardansanız dikkat edin ki atlar bir çift at aynı standartta hareket etmek mecburiyetindedir ki araba aynı hızla gidebilsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrettiği şey hepinizin, bütün insanların, Allah yolunda olan insanların Allah yolundaki hizmetlerde birbirlerine asla negatif bir huzursuzluk, negatif bir davranışta bulunmamaları asıldır. Böyle bir durum oluştuğu an o kişi Allah yolunda hizmet eden birisi değildir. Hatta alelade bir işçi bile değildir. O işletmenin rayında yürümesi lazım gelen, zamanın belli parçalarında
mutlaka gerçekleşmesi lazım gelen hizmeti, Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiremeyen bir insan hüviyetine girer. Bu ise Allah'a ihanettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda hizmet öyle bir hizmettir ki, orada kalp kırmak olmaz. Orada Allah yolunda hizmet vardır sadece. O hizmet insanı Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Hiç kimse kimsenin kalbini kırmayacaktır. Bu söylediklerim o kişinin kulağına küpe olacaktır. Kalbine yol gösterici olacaktır. Ve diyecektir ki, ben burada Allah için çalışıyorum. Öyleyse yanlış bir davranışa muhatap olsam bile ben asla ona paralel bir davranış biçimi sergileyemem. Bu benim Allah ile olan ilişkimi zedeleyen, ona ihanet ettiğim anlamına gelir. Öyleyse benden böyle bir şey asla sadır olmamalıdır diye düşünmelidir Allah yolunda çalışan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hizmet, Allah'ın son derece önemli bir müessesesidir. O hizmet ki, insanları Allah'ın katında mukaddes kılar. Allah onları takdis eder, onları kutlu kılar. Onlar Allah'ın en yakınlarını oluştururlar. Allah yolunda karşılıksız hizmet edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. O zevkten hepinizin nasiplenmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı, tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir yeni bir alem yaratsaydı Allah-u Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar.

Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü hiçbir mahlukta ne meleklerde ne cinlerde Allah'ı ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun var oluşundan, Allah'ın ruhu biz insanlara Allah Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 8'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler,

Tağut'un kulu olarak kalmış. Tağut'un kulu olarak, Tağut'un dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala,

Onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i kerime sahabenin tağutun kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amenu olan müminlerin yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kâfirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
Nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtülecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefsinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor, kalbi tekrar kararıyor, zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte biz kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah-u Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu seyri sürük isimli yolculuğunda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesi o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve
Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşide ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırırsa Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil. Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasının sını seçer, ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikelidir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a
ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra, nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıkları tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır, Allah ile ilişki içindedir ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir.
Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onlara huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükunu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar.
daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın, size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık, mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabe gibi olmak mümkün mü? Birinci sual, hepsi başlangıçta kanlı birer katiller olan sahabenin değişimi nasıl gelir başladı? Gerçekten sahabe, evvel hepsi birbirlerinden çok adam öldürmüş, kanlı katildi. Yani her kabile başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüştü. Aralarında kan davaları vardı. Böyle bir dizanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Allah hangi emri verdiyse sahabe mutlaka onu gerçekleştirdi. Evet. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı 7 safa İslam'a bakacak olursak, Resulullah'ın 5 görevle vazifeli olduğunu Bakara 151 bizlere açıklıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca bu 5 görevini sahabe, yani muhacir ve ensarın karşı yerine getirdi. İlk 14 basamakta Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti. İkinci görevi nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi, fizikülün Allah'a teslimi. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi, nefsin Allah'a teslimi, ihşad. Beşinci görev hikmetin ötesine öğretilmesi, iradenin Allah'a teslimi. Bu 5 görev tahtında sahabe hepsi ayetlerin tilaveti noktasında Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla mürşidlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Arkasından zikirle hepsi 7 kademede nefs tezkiyesiyle ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Allah-u Teala ulaştırdı. Arkasından fizik vücudun Allah'a teslimiyle, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlememesi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Arkasından nefsin teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle nefslerini Allah'a teslim ettiler. Arkasından hepsi ihlasa, irşada ulaştı. Bakara 139'da قُلَا تُحَجُّنَّ فِي اللّٰهِ هُوَا رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا عَمَالُنَا لَكُمْ عَمَالُكُمْ وَنَهْنَا وَلَا مُخْلِسُونَ. Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size, وَنَهْنَا وَلَا مُخْلِسُونَ. Biz ona teslim olanlarız. Yani bütünüyle Allah için olanlarız. Kendimizi Allah'a adadık. Sahabe öyle buyuruyor. Sonradan iradenini Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Öyleyse sahabenin değişimi nasıl başladı? Resulullah'a tabi oldular ve Kur'an-ı Kerim'i 7 safhasıyla Resulullah'tan öğrenip yaşadılar. Ve en sonunda hepsi birer veli mürşit oldular ki Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sabikun el-evvelin evvelki aylarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memnun mezun kılınan var ya, işte onların bir kısmı muhacirlerden Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine yardımcılardan, bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onları cennetine hazırladı. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor. İkinci sual, sahabeyi bugün insanından ayıran unsur ne? Bugün insanı Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerinin hiçbirisi hayatlarında yok. Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar vasıta emirler açısından. Burada da hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslim olmak yok. Zikir yok. Öyle olunca Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin en büyük belirgin özelliği Kur'an'ı yaşamalarıydı. O belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın dini yaşadıklarını zanneden kesimden farklı bir ortamda yaşadılar. Üstün insanlar oldular. Ayrıca dikkat edin, sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurunu kaybetmemeleridir. Onlar zamanında tabiyet bütün boyutlarıyla vardı. Kurtuluşa ulaşanlar, Resulü sevenler, ona itaat edenler, ondan ilim ve irfan öğrenenlerdi. Bir hürafe devreye girmiş, sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz'i görenlerdir. Bu tamamıyla yanlış, doğru değil. Müşrikler de, putperestler de gördüler ama sahabe olamadılar. Sahabenin yedi sabada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olması. Bakara 38, Alimna 31, Taha 123, Enfal 64, Mümtehine 12, Hud 112, Araf 157, Alimran 20, Zümer 18, Araf 158 ve Yusuf 108. Bunların hepsinin sahabenin Resulullah'a tabi olduğunu gösteriyor. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz. Sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et. Sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere olun. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi oldular. Ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ey insanlar, muhakkak ki ben size, hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Ve ona tabi olun ki böylece siz hidayete erersiniz. Görüyorsunuz ki hidayet ancak tabiyetle mümkündür. Tabiyet söz konusu değilse kişinin hedefine ulaşması mümkün değil. Günümüzde İslam 5 şartıyla hiçbir şeyin yaşanmadığını görüyoruz ama sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşayabilir miyiz? Evet, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşamak imkanının sahibiyiz. Hepimiz yolun bir noktasındayız. Ayrı ayrı noktalarda olabilirsiniz ama hedefiniz tek. Sonsuz razı, sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde sırf ve sükun haline ulaşmaya hepimiz namzetiz. O dizayn içerisinde hedefimizi gerçekleştirmemiz lazım. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Evet, herkesin ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Biz de sizler için dua edeceğiz. Onlara benzer bir toplum oluşturmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Onlar da başlangıçta olsunlar cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Ama cahiliyem dönemini yaşayan Bedevilerden Allah Teala Asaretin devrin imamı Hidayet Güneşi Resulullah'a vazifeli kıldı. 23 sene boyunca indirilen Kur'an-ı Kerim'i onlara öğretti ve onlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşayarak o hedefe ulaştılar. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala hem Resulullah'ı bildiriyor, örnek veriyor hem de ona tabi olan sahabeyi. İşte bizden önceki kutsal kitaplar ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onu söylüyor. Son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim, kainatın tek kitabı. Allah Teala Araf 157'de şöyle buyuruyor. Yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah Teala Tevrat'ta da bildirmiş, İncil'de de bildirmiş. Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Aynı Resulullah'a tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de bildirmiş. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi de böyle. Muhammeden Resulullah vellezine ma veşidde alel küfar rahma beynem teramülüken sücede yaptığımın efendim min Allah ve Erdoğan'ın simam fi vücuhum min eseri sücud zalike meselen fi Tevrat ve meselen fi İncil. Yani Tevrat'ta da İncil'de de Allah Teala sahabeyi örnek gösteriyor. Nasıl Tevrat'ta, İncil'de Resulullah anlatıyorsa ona tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de anlatıyor. Bildiriyor bize. Öyleyse sahabenin yaşadığı hayatı biz de bugün yaşayabilir miyiz? Evet. Çünkü bugün de vekaleten devrin imamı var ve sahabenin yaşadığı asaleten devrin imamının yaşadıklarının 7 safhanın 7'sini biz de bugün yaşayabiliriz ve böylece en güzeli Allah Teala bizi ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sahabenin hayatına baktığımızda Allah neyi farz kılmışsa onların mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Bu farzların başında Allah'a ulaşma dileği var. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la en iyi iletişime namaz kılarak yaparsın bence abla. Yani namaz kılarak daha yakın olursun.
3: Allah'a yakın olmak. Allah'ın farzlarını, sünnetlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek.
4: Huzur, huzur da İslam'da. İslam'da Allah'a kavuşmak da.
5: Allah'ın verdiği şeylerin yerine getirmek.
6: Namaz kılarak ulaşmayı seviyorum. Oruç tutarak. Böyle Allah'ın farz kıldığı şeyler işte. Namazda daha çok yani birebir daha güzel oluyor.
7: Bu yaşa geldim. Allah'ımdan ne diledim şükürler olsun.

0: Allah her iletişimi namaz kılarak yaparsın dedi. İnsanların Allah ile iletişim kurma yolu namaz mıdır? Namaz fizik bedenin yerine getirmesi gereken bir aktivite. Aslında insanların Allah ile ilişkisi kalp üzerinden gerçekleşiyor. Allah-u Teala artık fal oklarıyla şeytandan sormayın. Artık Allah'tan sorun. Ayet-i kerimesini indirdikten sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz senin gibi Allah'la konuşamıyoruz. O zaman Allah'a nasıl soracağız? Peygamber Efendimiz sana diyor ki, Cebrail kardeşim bana iki namaz öğretti. Birinci istihare namazı, iki hacet namazı. Eğer niyetiniz sadece bir konuda bir bilgi almaksa, bir karar verdiyseniz, bu kararın doğru yanlış mı olduğunu Allah-u Teala'ya soracaksınız. O zaman istihare namazı kılacaksınız. Ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa, o zaman da Allah-u Teala'ya hacet namazı ile müracaat edeceksiniz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah ile iletişim kurma yolu istihare namazı ve hacet namazı. Bakara 45-46 ve istainu bi sabri ve salati enne ala kebiretin illa ala haşeyn. Sabırla ve namaz Allah'tan yardım isteniz zordur ama huşu sahipler içinde. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّ مَنَّ مِلَيْهِ رَجِعُ. Onlar kaviyen Rablerine ulaşacaklarına ve ölümün bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emin olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an'da mürşidi farz kılmış ve sahabe de mürşidlerine, Peygamber Efendimiz'e ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'ın farz kıldığı bu mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın sevdiği kullardan. Allah'ın farz ettiğini yani yapması.
3: Yol gösterici, öğretmen.
4: Allah'ın yoluna gitmek istiyoruz yani Allah'ın yolunda. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz.
5: Onlar gösteriyorlar ki hani her cuma günü giderler camiye, namazını kılarlar. Onlar gözüküyor ama bu kötüler bir başka türlü insandır.
6: Yani inanıyoruz abi, tabii sahtekar hocalar da var. Tabii benim bağlı olduğum bir yer de var, orada gidiyorum. İnsanlar nedense bilmiyorum müşriklere karşı bir nefret duyuyorlar. Hatta bunu hocalar da var, inanmayanlar. Ama insanlar inanmıyor. Çünkü niye inanmıyorlar? Tarikatı istedikleri için müşrikler insanlara ters geliyor.
7: Onlara vallahi pek inanmayayım ya. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra gelen neredeyse kendini peygamber yurdunda görüyorlar. Yani bana çok yanlış geldi.
0: Misafir müşrikler tarikatı istedikleri için insanlara hep ters geliyor. Tarikat ehli olmak yanlış bir şey midir? Tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Yani Kur'an'ın bir gerçeğini öğrenmek, yaşamak tabii ki Allah'ın bir farz emri ama insanlar bundan haberleri yok. İşte ayetler. Bir, tarik-i cehim var, cehennem yolu. İki, tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. Tarik-i müstakim ruhu üzerinde fizik olarak mesafe kat ettiği Allah'a ulaştıran tek bölümüdür tarik-i müstakim. İşte Nisa 167'de, 168'de inkar edenler, zulmedenler, mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar, Allah onları mağfiret etmez, onları tarik-i müstakime ulaştırmaz, ancak tarik-i cehenneme ulaştırır. Cehennem yoluna. Demek ki kendilerine hayır görmeyenler Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları tariki cehenneme ulaştırır. Ve in yeru kulli ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. Ve in yeru sebil rüştü la yetekizse. Mürşidi görseler beğenmezler. Ve in yeru sebil gayi tekizse sebila. Gay yolunu göster, o yolu edinirler. İşte bu gay yolu aynı zamanda tarik-i cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala

0: 2017'de andolsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık. Bu 7 tarik gökkatların birleşmesiyle 7 tariki müstakimi oluşturuyor. Ve Akâf 30'da tariki müstakime ulaşmak hepimizin farz vazifesi. Eğer diyor onlar tarikat üzere olsalardı mutlaka onları doyabilecekleri kadar rahmetle ulaştırırdık buyuruyor. Zamanımızda dine karşı olanlar tarikatları kötülüyorlar ama bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe gerçek tarikat mensupları. Yani hepsi tarik-i müstakim üzerine Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşıyorlardı. Tarikat konusu aslında insanların zannettiğinden çok daha geniş bir konudur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır, tarikat ehli olmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketüm muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketüm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Hendek Savaşı'nda o gerçekleşmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fikir ayrılıkları olmuş mu? Olmuş. Hendek Savaşı'na başlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne sahabenin kurmayları itiraz ediyor. Aksini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz'in aldığı cevap ise onların hepsinin birden uygun gördüğü şıkkın tam tersi. Sonra savaş gösterdi ki Allah'ın söylediği doğrudur. Öyleyse Peygamber Efendimiz için istişarenin mühtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Herkesin reyini al, herkes ufkunu ölç. Ama ondan sonra benim söylediğimi tatbik mevkine koy. Demiş oluyor Allah-u Teala. Asıl olan Allah'ın emridir. İtaat çok çok önemli. Din baştan sonra Resul'e itaattir. Allah ve Resul'üne itaattir. İşte 7 safa itaate baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de itaatin nasıl bir boyut gösterdiğini görebiliyoruz. 7 safa itaat. 7 safa Allah ve Resul'üne itaat. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek Allah'ın Resulüne asi oluruz. Ama itaat ettiğimiz zaman dilersek rahmete kavuşuruz. İsa 59 konundan izâ düşerlerse Allah ve Resulüne arz ediniz. Bilgiyi sormak istiyorsak istihare namazıyla bir hacetimiz varsa hacet namazıyla. Nisa 65 Nur 51 aralığında çekiştikleri olaylarda seni hakim tayin edip senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Ashab 36 Allah'ın ve Resulünün verdiği bir emirde mümin erkek, mümin kadınlar için onların birinden başka bir hükme geçmeleri söz konusu değil. Nisa 80 Resul'e itaat Allah'a itaattir. Enfal 46 Allah onun üzerine itaat edin, niza düşmeyin, ağırlığa düşmeyin. Ve Nisa 69, Allah ve Resul'e itaat dinin tamamını oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin Allah'a teslim olmasını ve mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamasını sağlayan en önemli ibadet zikirde. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
3: Kalbi yumuşatmak bence. Allah'a anarak kalbi yumuşatmak.
4: Zikir Allah'a yakınlaşmak, zikir kalbi yumuşatmaktır.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek, fitrelerimizi vermek. Benim bildiklerim bunlar yani.
5: Allah Allah diyerek, Allah her şeyi istediğimizi yapması. Allah diyerek işte huzura kavuşmak.
6: İnik geliyor insana. Bir kuvvet veriyor Allah baba. İnsanın yüreğini bir başka yapıyor.
2: Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir? Sizce sahabenin yaşadığı gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir mi? Yaşanmamasının sebebi nedir?
4: Günümüzde gençlerimize aydınlatamıyoruz. Nasıl bir müzik dinlediği zaman ruhun dinleniyor diyor ya. Mesela Kur'an okuduğun zaman, zikir ettiğin zaman, Allah kelamı olduğu zaman yani Allah'a daha çok yakınlaşıyorsun. Ruhun daha rahat oluyor.
7: Şu anki yani kuşak şeriatı uygulasalardı bence böyle bir şey olmazdı.
0: Bir misafirimiz şu anki kuşak şeriatı uygulasaydı böyle bir şey olmazdı. Şeriat ne demekti? Şeriat Kur'an'ın bütünü demektir. Şura 13'te. Din tektir ve bu dinin şeriatı da tektir. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Resulullah'ın şeriatıyla aynı. Şeriatın mıkımlana, şeriatın lana. Şeriat 7 tane hedef emirle oluşuyor ve bu 7 hedefe 7 vasıta emirle ulaşılan bir bütünü ifade ediyor. Ne yazık ki insanlar bugün şeriat deyince hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların elinin kelimesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünü Kur'an'ın tamamıdır. Allah'ın şeriata muradı İslam'ın ve kainatın yegane dini Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel dileklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhumu Allah'a ulaştırmak, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini oluşturuyor. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Öyleyse hedef emirlere baktığımız zaman 7 tane hedef emir, bu 7 hedefin 7'sine de vasıta emirlerle ulaşılır. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizin hasretle ve hürmetle öperim inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Havarilerin Allah'a teslim olmasıyla sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Havarilerin Allah'a teslim olması ile sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mı? Bakara 136'da sahabenin nasıl bir teslimiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. 7 safa 4 teslimi yaşayan, evvelki slaytımıza dönecek olursak, 7 safa 4 teslimi yaşayan Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan sahabe. Allah-u Teala Tevrat'ta, İncil'de sahabeyi örnek gösteriyor. Sahabe içinde, Rabbani'nin içinde, Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusu. Vardıkları nokta, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fetih 29'da Allah-u Teala havarilere sahabeyi örnek gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki Saf Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala havarileri sahabeyi örnek gösteriyor. Siz de havariler gibi olun. İrşad makamının sahibi olmuşlar hepsi. Kendilerine ne ediyorlar ve mariflenme ediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Bugün yaşamakta olan dinin temelinde bu üç aynı grup var. Çünkü aslında ilk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din var, bir tek şeriat var. Ve Tevrat'taki şeriatı yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniyun, İncil'deki 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler ve Kur'an'da aynı şeriatı yaşayan sahabe. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak insanlara en güzel örnek oldular. Allah Teala'nın dizaynı bu. Teslim olmaları açısından bir fark yok. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasarabah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. 10 namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra 1. rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın, insan adı verilen mahlukun, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin, yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah-u Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah-u Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada hep insan ruhunun Allah'a
ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor, اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَادِيَةً وَرْدِيَّ وَتْهُلِي فِي اِوَادِي وَتْهُلِي cenneti. Rabbine rücu et. Ey ruh diyor Allah-u Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek, geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olurum. Vetkuli cenneti ve cennetime gir. Vetkuli ibadi ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُوتُونَ مَا آتَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يُوتُونَ verirler مَا شَيْهِ آتَ verecekleri şeyi ve kulübühüm ve onların kalpleri ve cületün onların kalpleri titrer ennühüm muhakkak onlar ila rabbihim Rablerine racun rücu edeceklerdir ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun. Diyor ki ya eyyühel insanı, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike. Çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan. Cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki evelem yetefekkeru fi enfusihim. Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi halakallahu semavati vel arda. Allah semaları yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma ve ikisinin semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bu ara bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı, sadece hak ile ve ecelin müsemma, ancak belirlenmiş bir vade ile.
Ve inne kesiran minen nasi ve muhak ve inne ve muhakkak ki kesiran minen nasi insanlardan büyük kısmı bil hikaye Rabbihim Rablerine milaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah-u Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayeti kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihat edersin. Cehdle cihat edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sitretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridu hayat et dünya. Kim dünya hayatını dilerse ve zineteha ve onun zinetini, süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

Nüvefi ileyhim. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüvefi amalühüm. Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yufhasun ve onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala. Yani karşılıklar eksiltilmez. Hud suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille en nâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın mâ kânû yâmilûn ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılır mı'nın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kelimesi velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le kudiye ileyhim ecelehum ve nezelul nezine la yercune likayna fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilul Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâse insanlar için şerresti câlehum bil hayrı onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi. Eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekudiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezine la yercune likayna fi tuyanihim yamihum. Fakat
bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezirlenezine şaşkın bırakırınız la yercune la yercune dikem dilemeyenleri likaina bize mülaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim tuyanları içinde isyanları içinde ya memnun şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayet-i kerimesi ve serefna ileyke neferen minel cinni yestemûnel Kur'an ve lemmâ hadârbuhu kâlu ensütü ve lemmâ kubye vellev ilâ kavmihim münzirîn. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik kitaben bir kitap ünzile indirilmiş min badi Musa Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş müsendikan tasdik eden lima beyne yedeyhi onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ile hakkı, hakka ulaştırır ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdune hidayet eder bil hakkı, hakka hidayet eder. Ve Musa aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve min men halakna ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka, Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Kul hel şurekâküm men yehdi ilal hakkı." De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men kişi." Kulillahü de ki kul de ki illahu Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilen hakkı e hakku en yüttebe'a
emmen la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve malikum, artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün, nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet eden. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve kâlellezî âmene ya kâmettebûni ehdîküm sebîler reşâd. O emin olan kişi, âmeni olan mürşid hüviyetindeki kişi, buradaki âmene kelimesi başlangıçtaki âmeni olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek amene olmayı değil, irşat makamına gelmiş bir amene olmayı ifade ediyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki leyse aleyke hüdahum. Öyleyse değildir aleyke senin üzerine hidahüm, onların hidayeti senin üzerine değildir. Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Lakin Allah'a, lakin Allah yehdi, hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfuku min hayrin. Ve hayırdan ne infak edersiniz? Eli enfisüküm. Bu sizin kendi nefsiniz içindir. Öyleyse bu li içindir, enfisüküm, sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfikune ille sadece iptigae dileyerek veçhillah Allah'ın veçhini Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfiku min hayrin. Böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan yüveffe ileyküm, size taslamam verilir.

ve size zulmedilmez. Nâziyat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki İster misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ihtiyeke. Hidayete seni, hidayete erdireyim. Ya da ihtiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için, ulaşmak olduğu için lügat manası ila Rabbike, Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike, ehtiyeke ila Rabbike, seni Rabbine ulaştırayım, yani hidayete erdireyim. Ve tahşa, böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ اَوْ يَتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. Ve insanları onlara hidayet geldiği zaman, hidayete davet edildikleri zaman, yani Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki, yani o huşu sahipleri ki demek istiyor, اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ, kesin şekilde inanırlar, اَنَّهُمْ, muhakkak ki onlar مِلَاكِ رَبِّهُمْ, Rablerine mülaki olacaktır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ, onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a mülaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا, dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا, onunla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ve yevme yahşuruhum ke'en lem yelbesu illa sa'aten minen nehari yete'arefune beynehum kat hasrellezine kezevu bi likayillahi ve ma kanu muhtedin. Ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek. Birbirini tanıyacaklar. Allah'ı mülaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisaüküm harsün leküm, kadınlarınız sizin için bir tarladır. Etü hersüküm inna şiitüm, o halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfüsüküm,
ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak radiyeten mardiyeh ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fetkuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fetkuli cenneti ve cennetime gir. İfade ruha da feçhe de nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila Rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış, nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış, nefsi levvame. Ruh, nefsi emmarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarını aşıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece

Dediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda, mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da bulunduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse

kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızla görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız. Şimdi belki aklınıza iyi ama Allah Teala kısası da devreye almış, uygun görüyor ki bu bir nevi intikamdır. Siz de diyorsunuz ki sevin ve onları affedin. Niçin öyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Sevin ve onları affedin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar cehennemin ne olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir. Zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü insanlar ne yaparlarsa onun karşılığını mutlak olarak yaşayacaklardır. Onun için Allah Teala
zulüm yapanlara acır. Çünkü onlara ceza tatbik olunacaktır. Onların gidecekleri yer cehennem olacaktır. Ve cehennemde çeşitli işkenceler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir tarafta sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Diğerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfedersiniz. Onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır. Yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikredilir. Öyleyse daimi zikir afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz. Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız, onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin, bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde
ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için size düşman olanlara siz düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte insanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman içlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek insanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz, onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz. Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse, arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse, bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diğer yanlarınızın bir aynasıdır. Başka bir insanın üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız,
bir sözünüz sebep olduysa, o zaman hiç durmamalısınız, hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız, bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız. Bileceksiniz ki, hangi sebeple olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, hatta başkalarının laf taşımasıyla, siz aslında öyle bir şey söylemediniz, ama başkaları sizin ağzınızdan öyle şeyler ulaştırdılar ki, o kişi üzüldü. Böyle de olsa, göreviniz o kişiyle mutlaka konuşmaktır. Sizin sebebinizle, sizden geldiği zannıyla üzülen bir insana mutlaka ulaşmalısınız. İlk işiniz, samimi bir standart içinde, kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü, onun affını dilemeyi istemiştir. Kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız. Ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek, olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz, ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim, af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, hüznümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sülh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir. Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şey mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylar da, bundan sonraki olaylarda bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı
oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara. Hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine geldiğiniz zaman zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek. Size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi, ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, işte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, bir tarafta kendinize hakim olamadınız, birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz. Ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam, adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı.
huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah-u Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iş sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah-u Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır ama cehennemde korkunç işkenceler hakkında altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında, esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır, onları ezer, onları üzer, onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür. O kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle o kişi üzülmez mi? Hiç Allah-u Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır. Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de
herkesle düşman olmamızı, herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız, onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden, onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimize adarsak, her yaptığımız onlara mutluluk verici davranış bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu? Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek, bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım. O kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır. Onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir. Yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir. Üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya
hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız. O zaman değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine, şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. As-salamu.

Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idrak ettikleri veya kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok, fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekaniği fizik ötesini de kapsayabiliyor. Dobrugla diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım, bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, Kur'an'da şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül huskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları tağuttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyeye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah, inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de, evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah, alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faiz

ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler, haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun.

katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler onundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de onundur. Sorumluluğu onun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise biz ona iman ettik,
hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir.
Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince, o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam, işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine, o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler,
bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır," dedi. Allah da, "İşte böyle Allah dilediğini yapar," buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl," dedi. Allah, "Senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et," buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin." Melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir." Hazreti Meryem, "Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı," dedi. Allah şöyle buyurdu: "İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur." Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek: "Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur." Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol," dediler. "Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise
ecirleri, mükafatları ödenir ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu, yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve Amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, Amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında
bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona, Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu güzellikleri yaşamak için Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak üzere, lafzının ötesindeki hakikatleri anlatmak üzere, sizleri Kur'an kültürüne sahip kılmak üzere. Biliyorsunuz ki iblis Kur'an'ın temel faktörlerini hep ortadan yok etmeyi başarmış. İnsanların Kur'an'ı öğrenmemeleri için iblis her şeyi yapmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve bu sebeple İslam'ın 5 tane safhasından 7 tane safhasından artık hiç eser kalmamış. İslam'ın 7 safhası yerine İslam'ın 5 tane şartını getirmiş. İnsanlara da bunu kabul ettirmiş. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilemek yok olmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok olmuş. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi yok olmuş. Fizik vücudun muhsin kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. İrşada ulaşmak yok olmuş. İradenin Allah'a teslimi yok olmuş. Kısaca Allah'ın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininin 7 tane safhası tamamen yok olmuş. Yani İslam yok olmuş. Artık insanlar kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeylerle meşguller. Kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeyler. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanları Allah'a teslim etmek için gerekli olan bu ibadetleri, vasıtaları hedef zannetmişler. İblis onları tuzağına düşürmüş. Vasıtaları hedef edinmiş insanlar. Namaz kılmak bir vasıtadır. İnsanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslimi için. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi. Ama bütün bunların arasında Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri özellikle devreden çıkarmış ki insanların hiçbirisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamasın diye. İşte böyle bir standartta şimdi baş başayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Yusuf Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatül kitabi. Kitabil mübin. Kelimeler tilke, bunlar ayatü ayetleri. El kitabi el mübin. El kitabil mübin.
el-kitabi el-mubini. Açıklanmış, beyan edilmiş kitap. Şimdi cümlecikler. Elif, lam, ra. Mukatta harfleri. Tilke ayatü, bunlar ayetleridir. El-kitabi el-mubini, beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleri. El-kitabi el-mubini, beyan edilmiş, açıklanmış kitap. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Elif, lam, ra, bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Mübin, apaçık, belirlenmiş, açıklanması yapılmış demek. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an'ın ayetlerini açıklıyor. Buradaki mukatta'at harfleri elif, lam ve ra. Normal standartlarda Yusuf suresinin içinde elif harfi, lam harfi ve ra harfinin 19'un katı kadar olması lazım. Daha evvel de söylediğimiz gibi birçok ayette bu tam olarak yer yerine oturuyor. Birçok surede ama bazı surelerde oturmuyor. Niçin oturmadığı tespit edilebilmiş değil. Ama %90'dan daha fazlasında Kur'an-ı Kerim'in bu mukatta'at harfleri o surenin içinde bilgisayardan alınan sonuç bu. 19'un katı kadar çıkıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu harflerle bir anahtar verdiğini anlıyoruz biz insanlara. Kitabın Allah-u Teala tarafından korunuşunun anahtarı bunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın arkasından Yusuf Suresinin 2. ayet-i kerimesine geliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, İnna enzelnahu Kur'anen arabiyyen leallekum ta'kılûn. İnna muhakkak ki biz, inne muhakkak ki biz, na biz, inne muhakkak ki na biz, bunun kısaltılmışı inna. Enzelnahu, onu indirdik, Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça olarak, leallekum, umulur ki siz, böylece siz, takulun, akıl edersiniz.

İnna enzelnahu. Muhakkak ki biz onu indirdik. Birinci cümlecik. Kur'anen Arabiyen. İkinci cümlecik. Arapça Kur'an olarak. Lallekum ta'kulun. Üçüncü cümlecik.

Böylece siz akıl edersiniz. Allah Teala buyuruyor, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.

Ayet 3 Yusuf Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazal Kur'an ve in kunte min kablihi le minel gafilin. Nahnu biz nakısı anlatıyoruz, naklediyoruz, kıssa ediyoruz. Aleykesine ahsenel kasası en güzel kıssaları. Bima şey ile evhayna vahyettik. İleyki sana haze el Kur'an'ı bu Kur'an'ı ve in kunte ve eğer oysa sen idin min kabliye ondan önce le minel gafilin gafillerdendin.

Allah Teala cümlecikler olarak şunu söylüyor. Nahnu nakussu aleyke. Sana anlatıyoruz. Ahsenel kazası en güzel kıssaları. Bima evhayna ileyke hazel Kur'ane. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Ve oysa sen bundan önce elbette gafillerdendir. Cümlecikleri topluyoruz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Şimdi birinci ayete bakıyoruz. Üç mukatta tarafından sonra bu apaçık bir kitap diyor Allah Teala. Yani Allah-u Teala tarafından indirildiği için apaçık bir kitap. Allah'ın indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah'ın yazdırdığı kitap. Biliyorsunuz o Kur'an'ın bütününe sahipti. Kur'an'ın bütünü kalbindeydi. Ve Cebrail aleyhisselamın oku emrine paralel olarak bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i sözlerle okudu. Yoksa okuma yazmayı hayatı boyunca hiç öğrenmedi. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Öyleyse ikinci ayete bakıyoruz. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyen le'allekum ta'kilun. Bu kitabı muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz diye diyor Allah-u Teala. Niçin Arapça? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tı. Ve Arap kavmine indirildi Arapça olarak. Onların anlamaları için. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavminin Resulüydü. Ama kainatın Nebisiydi. Bütün Nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdür. Kendi kavimleri için risaletle gelebilirler. Kainat içinde nübüvvetle gelebilirler. Onun için sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmiyor. Arap olduğu için o. Sahabe de Arap olduğu için onların anlayabileceği bir lisanla indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Kur'an Arapça bir kitap olarak indirildi Allah-u Teala tarafından. Ve şimdi üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala sana anlatıyoruz diyor Allah-u Teala. Kıssa ediyoruz diyor. En güzel kıssaları sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Oysa sen diyor bundan önce gafillerdendir diyor. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan önce gafillerden olduğunu söylüyor. Herkes başlangıçta gafildir. Peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse hayata Allah'ın indireceği ayetleri bilerek başlamaz. Allah Teala ayetleri indirdikçe öğrenilir. Öyleyse Allah Teala daha evvel ne diyordu? Bundan önce diyor sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Sana diyor biz öğrettik diyor. Allah Teala ne diyor? Seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah Teala. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peygamberler de dahil olmak üzere herkes başlangıçta zalalettedir. Herkes başlangıçta gafillerdendir. Her şey Allah-u Teala tarafından öğretilir. Ve Allah-u Teala hakikatleri söylemekten çekinmez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kıssa etmesi söz konusu. En güzel kıssalar demekle en güzel hikayeler demek değil bu sadece. Öğretilmesi lazım gelen en güzel şeyler anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında görmüştük ki Allah-u Teala mürşidine Allah-u Teala'nın nebileri, resulleri gelip de kıssa ettikleri zaman bakıyoruz ki o insanlar salah makamına yükseliyorlar.

Allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde size resullerimiz gelin de ayetlerimizi kıssa ettikleri zaman kim takva sahibi olur da bu kıssa edilen sebebiyle salihlerden olursa, ıslah olursa diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediklerinin bir muhteşem sonucu çıkıyor ortaya. Allah Teala

bu dizaynla Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş. Şimdi Yusuf Suresinin inşallah 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Burada Allah Teala sana kıssa ettiğimiz diyor. Kıssa etmek, tekrar edelim, sadece bir şeyleri hikaye etmek anlamına gelmiyor. Kıssa etmek öyle bir muhteva taşıyor ki bu muhteva içerisinde insanlar hidayete eriyorlar. 4 hidayete de eriyorlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İşte Yusuf Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İz kale Yusufu li ebihi. Ya ebeti inni re'aytu ehade aşere kevke ben. Ve şemse vel kamere re'eytuhum li sacidin. İskale dediği zaman demişti ki Yusuf, Hazreti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam li ebihi babasına, ya ebeti, ey baba, babacığım, inni gerçekten ben, muhakkak ki ben,

Ra'eytü gördüm. Ehade aşere. 11 kevkeben yıldız. Ve eşşemse ve güneş. Ve el kamere ve ay. Ra'eytühüm onları gördüm. Li bana sacidin. Secde edenler olarak. İskale kelimeler, cümlecikler. İskale yüz

ve ay gördüm, onları bana secde eder. Vaziyette gördüm. Vaziyette, durumda gördüm.

Öyleyse Hazreti Yusuf daha bir çocukken bir rüya görüyor. 11 tane yıldız, güneş ve ay. Güneş de, ay da, 11 tane yıldız da hepsi Hazreti Yusuf'a secde etmiş rüyasında. Ve bu rüyasını babasına anlatıyor. Sonra mı? Bakalım sonra neler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ayet. Kale ya büneyye. La taksus. Rüyake. Ala ihvetike. Fe yekidu. Leke keyda. İnne şeytane lil insani aduvun mübin. Kale dedi ki, ya bineye ey oğul, la taksus, anlatma, kıssa etme, nakletme. Riyake, senin rüyanı, ala ihvetike, kardeşlerine, ihvana. Fe yekudu. O zaman hile yaparlar, tuzak kurarlar. Leke sana, keyden hile, tuzak. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan, li el insani, insan için, aduvin, düşmandır. Mübinin apaçık açıklanmış, beyan edilmiş. Kale ya büneyye, la taksus rüyake. Babası şöyle dedi, ey oğulcuğum, rüyanı anlatma ala ihmetike, kardeşlerine. Fe yekunu yekidu leke keyden, o zaman sana tuzak kurarlar. İnne şeytan el insani adüvün mübinin, muhakkak ki şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman sana

0: O zaman yani anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır.
1: Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı ve bir tanesi Yusuf'tu. Bu 12 oğlundan Yusuf'u bir de Bünyamin'i daha çok severdi. Yusuf 12 yaşındayken Kadir gecesine rastlayan Cuma günü bu rüyayı görmüş, babasına anlatmıştı. Yakup Aleyhisselam rüyadaki 11 kişinin Yusuf'un kardeşleri olduğunu ve Yusuf'u Allah-u Teala'nın onlara üstün kılacağını hissetmiş. Kardeşleri de bu yorumu yaparlarsa ona fenalık etmez.

Ölümden endişe etmişti. Güneş ve ayı da kendisi ve eşi olarak yorumlamıştı. Zaten söylediğinden apaçık anlaşılıyor bu. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar diyor. Ayrıca bu tuzağı şeytanın onlara kurduracağını da Hazreti Yakup açıklamış oluyor. Yakup biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in oğlu. İsmail de oğlu, Yakup da oğlu. Ve endişesi orada. Anlamış ki kardeşleri Yusuf'a bir tuzak kuracaklar. Ve giriyoruz 6. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min tevilil ehadisi ve yutimmu nimetehu aleyke ve ala ali Yakube kema etemmeha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İsa. İnne rabbike alimun hakim. Kelimelere geliyoruz.

Şimdi kelimelere giriyoruz. Ve kezalike ve böylece, işte böylece, eştebike seni seçecek, Rabbike senin Rabbin ve yuallimuke ve sana öğretecek, min tevili, tevilinden, yorumundan, el ehadisi, sözler, olaylar ve yutimmu ve tamamlayacak, nimetehu, nimetini, aleyke sana ve ala ve üzerine, Ali Yakub'e, Yakup ailesinin kema gibi etemmeha onu tamamladı. Ala ebeveyke senin ebeveynine min kabli önceden daha önce İbrahim'e ve İshak'a, İbrahim ve İshak'a inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin alimin bilendir, hakimin hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Şimdi cümlecikleri söylüyoruz. Ve kezalike geçti bike Rabbike ve işte böylece Rabbin seni seçecek. Ve yuallimu ke min tevili ehadis, tevilin ehadisi ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve sana nimetini tamamlayacak. Ve ala Ali Yakub'a ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine kema etemme ha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İshak'a. Daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi. İnne rabbeke alimin hakimin, muhakkak senin Rabbin en iyi bilendir, hakimdir, yani hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte böylece cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine, daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alim, en iyi bilendir, hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir.

cümleleri tamamlayarak okuyalım. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, yani olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup'un, Yakup Aleyhisselam'ın ailesine, tıpkı daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Yani sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacak. Yakup ailesine ve daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin Alim, en iyi bilendir, Hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir. Hazreti Yakup oğluna söylüyor. Yusuf'a söylüyor, Yusuf sebebiyle Yakup ailesine de Allah'ın nimetini sonunda tamamlayacağını söylüyor. Yani Hazreti Yakup, kardeşlerinin Yusuf'u kaçıracağını, ona bir kötülük yapacaklarını önceden biliyor. Allah'ın bir nebisi, peygamberi ve Yusuf'un gördüğü rüyayı Allah Teala ona yorumlatıyor bu standartlar içerisinde.

Allah Teala 7. ayette diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fi Yusuf'e ve ihvetihi ayatun lis sailin. Lekad kelimeler andolsun ki kâne oldu idi fi içinde Yusuf ve Yusuf ve ihvetihi ve onun kardeşleri ayetün ayetler li'es sailin. Sual edenler için, soranlar için. Lekad kâne andolsun ki var, oldu. Fî Yusuf ve ihvetihi ayetün Yusuf ve onun kardeşlerinde ayetler. İsrail'in soranlar için. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, dersler vardır diyor Allah-u Teala.

Bu surenin neden nazil olduğu konusu şöyle açıklanıyor. Yahudi alimleri Mekke müşriklerine İsrailoğulları ne sebeple Mısır'a geçmişlerdi? Muhammed'e sorun bakalım ne diyecek diye sual etmişlerdi. Bunun üzerine bu sure Yusuf suresi nazil oldu. İsrail kavmi Mısır'a niçin gitmişti? Neden Mısır'da oldular? İşte Allah Teala burada diyor ki andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır, dersler vardır. Niçin diyor? Yahudi kavminden sualleri soranlara Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Soranlar için ibretler vardır diyor. Ve 8. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kalu le Yusufu ve ehuhu ehabbu ila evina minna ve nahnu usbeh. İnne ebana le fi dalalin mübin. İz kalu dedikleri zaman demişlerdi. Le Yusufu gerçekten elbette Yusuf ve ehuhu ve onun kardeşi ehabbu daha sevgili el ila ebina babamıza minna bizden ve nahnu ve biz usvetün grup 10 kişilik ve daha fazla insandan oluşan grup. İnne muhakkak ebana babamız lefi elbette içindedir. Dalalin, dalalet yanılgı mübinin apaçık açıkça. İskalu demişlerdi ki le Yusufu ve ehuhu Yusuf ve kardeşi ehabbu ila ebina minna babamıza gerçekten bizden daha sevgili. Ve nahnu usbetun ve biz bir grubuz. İnne ebana lefi dalalin mübin. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf ve kardeşi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. 10 ve ondan fazla kişiden oluşan gruplara. Usbet, usbehu, usbetun deniyor. Grup oluşturmak. Ve muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içindedir diyor Yusuf'un kardeşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada surenin başından bu tarafa Hazreti Yakup'un daha baştan her şeyi bildiğini görüyoruz. Daha baştan Yusuf'un rüyasını hemen yorumluyor. O gördüğün 11 yıldız kardeşlerin diyor. Güneş annen, ay da benim diyor Hazreti Yakup. Ve sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diyor. Yoksa sana zarar verirler diyor.

Onun ötesine de geçiyor Hazreti Yakup. Diyor ki Allah Teala mutlaka sana rüyaları tabir etme yetkisi verecek. Onun ilmini verecek diyor. Bu ilmi sana mutlaka verecek Allah Teala diyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in oğlu olarak kendisine vehbi olarak karşılıksız olarak verilen bu Hazreti Yakup'u ve İsmail'i çok seviyordu. Hazreti Yakup sonra büyüyor, evleniyor ve 13 tane çocuğu oluyor. Yusuf Suresi'nin gelecek ayetlerinde kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a bir oyun oynayacağını göreceğiz. Onu esir tüccarlarına satacaklar. Hazreti Yusuf Mısır'a götürülecek. Orada hapse atılacak. Ve rüya tabiriyle Firavun'un sarayına götürülüp vazife verilecek kendisine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf Kur'an'da ayrı bir yere sahip.

Bu noktaya kadar gelen ayetlerden çıkarılan sonuç kesin. Hazreti Yakup oğlunun başına neler geleceğini önceden biliyor. Allah-u Teala'nın ona rüya tabirlerini öğreteceğini de Allah'ın vahyi üzerine biliyor. Ama olaylar Allah'a müsaade ettiği standartlar içinde gelişecek. Hazreti Yakup sabretmek mecburiyetinde. Konunun üzerine gitmiyor. Ama oğlunu da haberdar etmekten geri kalmıyor. Ne yazık ki Hazreti Yakup'un çabalarına rağmen oğullarının Hazreti Yusuf'u esir tüccarlarına sattığını göreceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf son derece güzel bir çocukmuş. Ve bu bakımdan babasının bir sevgilisiymiş. Babası çok seviyormuş Hazreti Yakup onu. Diğer evlatlarına hissettirmemesi lazımken, o hissettirmemeye bütün gücüyle çalıştığı halde, demek ki bunda çok başarılı olamamış. Diğer oğulları Hazreti Yusuf'un Hazreti Yakup tarafından daha fazla sevildiğinin farkındalar. Bir de kardeşleri Bünyamin. Hazreti Yakup'un bu iki oğlu başka bir anneden, geri kalan 11 oğlu da bir başka anneden diye söyleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Suresi bir bütünü içeriyor. Kıssaların içinde Allah-u Teala'nın özel işaretlerinin var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın rüyaların bazılarının hüküm ifade ettiğini bu muhtevadan çıkartıyoruz. Ve gerçekten Hazreti Yusuf'un rüyası yıllar sonra gerçekleşiyor. Hazreti Yusuf hapisteyken Firavun 7 tane besili sığırın 7 tane cılız sığırı yuttuğunu görüyor. Bütün bu rüya tabiri yapanlara haber veriyor. Gelsinler de bu rüyayı tabir etsinler diye. Daha bir doğru dürüst tabir edebilen hiç kimse çıkmıyor. En sonunda Yusuf'u haberdar ediyorlar. Ve Yusuf rüya tabirini yapıyor Firavun'a. Diyor ki 7 yıl kıtlık, bu 7 tane zayıf inek 7 kıtlık yılını temsil ediyor. 7 tane iri yarı semiz inek de bolluk yıllarını ifade ediyor. Allah Teala bize, yani Mısır halkına burada bir işaret veriyor. 7 yıl bolluk olacak. O bolluk devresinde biz mutlaka bol olan mahsulümüzü değerlendirmeli,
7 yıl boyunca gelecek 7 yılı karşılayacak kadar erzak birikimi yapmalıyız. Ve Yusuf'un talebini uygun görüyor Firavun. 7 yıl çok ekin ekiyorlar ve ihtiyaçlarının ötesini saklıyorlar. Her yıl yarısını sakladıkları o buğdayların 7 yıl sonraki ilk kıtlık yılından itibaren kullanılmaya başladığını görüyoruz. 7 kıtlık yılı boyunca evvelki 7 yılın saklanan mahsulü 7 yıllık kıtlığı geçiştirebiliyor. Tabii bu arada Hazreti Yakup'un bulunduğu yerde de kıtlık var ve Hazreti Yakup oğullarını gönderiyor. Mısır'da erzak varmış diye. Çocuklar Hazreti Yusuf'un bulunduğu yere ulaştıkları zaman Hazreti Yusuf kardeşlerini tanıyor ve onlara istedikleri buğdayı veriyor. Sonra Hazreti Yusuf kardeşi, en çok sevdiği kardeşi Binyamin'in hayvanına yükledikleri zaman buğdayları, onun içine altın bir tas da koyuyor ve özellikle onlar yola çıkmadan evvel altın tasın kaybolduğu, çalındığı herkes tarafından biliniyor. Ve kervan aranıyor. Binyamin de çıkıyor. Binyamin her ne kadar ben bunu çalmadım, buraya nasıl geldiğini bilmiyorum diyorsa da Hazreti Yusuf onu alıkoyuyor. Ve diğer kardeşlerini gönderiyor. Sevgili kardeşlerim, kısa böyle bir dizayn içerisinde güzel bir sona bağlanacak. Ama o güzel sonu bu dersimizin içinde devreye almayacağız. O gün gelince sonucu öğrenesiniz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticede güzel şeyler oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin Zülcenahin olması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanız dualarımızla sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Bizde hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisine bizleri bir araya getirdi. Bidatlere karşı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bidat Kur'an'da yer almayan, iblis tarafından din tatbikatına sokulan, Kur'an'da var olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bir bidattır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki, her asırda adil bir imam vardır. Bu imam, İnsanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan onları kurtaracaktır. Öyleyse bidatlerin dinden temizlenmesi ancak adil bir imamla mümkündür. Her devirde adil imam vardır. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün hakikatlerini içeriyor. Son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki, Allah'ın koruması altında. Hicr 9'da inne nahnu nazalna zikre ve enne lehu'l hafizun bu zikri. Biz indirdik onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün hakikatlerini ihtiva eden son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında şeytan asla ona dokunamıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde buyuruyor ki saadetli insanlar gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi, kıyamet gününde arşın gölgesinde olmayı. Evet, şu anda ekranda bir bütün olarak ele alırsak mutlu insan olmak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Amel terazisini ağırlaştırandır. Şimdi bu hadis-i şerifte şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan Kur'an-ı Kerim. Bidatlar neydi? Bidatlar Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan, Kur'an'da var olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. Öyleyse elimizde Furkan olan Kur'an var. Neyin bidat, neyin bidat olmadığını, hangi hadisin sahih, hangi hadisin mevzu olduğunu anlayabiliriz. elimizde bir ölçü var. O ölçü Furkan olan Kur'an'dır. 1400 yıldır İblis'in Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte İblis'in diliyle alim ama kalbiyle cahil insanların eliyle din tatbikatına koyduğu 19 tane hürafe var. Evet, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Şeytanın onlara tesir etmek suretiyle din tatbikatına koyduğu Kur'an'da yer almayan 19 tane hürafe, 19 tane bidat. Yine bu diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlardan dolayı Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram var. Evet, 19 tane kavram. İşte günümüzde dinin yaşanmamasının arkasında bu bidatlar var. Dinin yaşanmasının arkasında kutsal kitaplardaki dinin yaşanmaması var. Ne diyordu Allah Resulü? Her devirde adil bir imam var. Hakimlerin tarifinden. Her şeyden evvel Allah hakimlerin hakimidir. Adaleti gerçekleştiren daima Allah'tır. Ama adaletin tahakkuku insanları cahillerin yorumundan ve bidat ehlinin bidatlerinden kurtarmakla mümkündür. Kimdir cahiller? Kur'an-ı Kerim aynasında İnsanları incelediğimiz an üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, kendi zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Yani birinci grup cehennemlik olan insanlar amelleri ne olursa olsun ilmi olmayanlardır ki ilimsiz sofu şeytanın maskarası bunlar cehenneme gideceklerdir. Helekel alemun illel amilun. Ama alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İşte hem Bakara 44 hem Câsiye 23, faydasız ilmin sahipleri olmasına rağmen ilimlerini yaşamayan insanlardan bahsediyor. Bunlar nefslerini ilah edinenlerdir. Kendi zanlarına tabi olanlardır. Helekel alimun, helekel amilun, helekel alimun, İllel amilun. Ne demiştik? İlmi olmayanlar helak olur. İlmi olup da o ilmiyle amel etmeyenler helak olur. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Evet, ilmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Çünkü kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer fıska düşerse kazandıkların hepsini kaybeder ve bunlar gideceği yer ne yazık ki cehennem. Ama her devirde şeytanın asla etki etmediği Allah'ın muhlis kulları var. İşte Hicr suresinin 39-40. Ayet-i kerimesinde İblis diyor ki قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor orada. İlla ibadekel muhlesin. Muhlis kulları müstesna. İşte muhlis kul şeytanın %100 etki ettiği nefsimizin 19 afetini tamamen temizlemiş, kalbi 14 kademede müzeyyen olan kuldur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Hepimizin hedefi ihlasa ulaşmak. İhlasa ulaşanlar 14 kademede kalbi müzeyyen olanlardır. İhlasa ulaşanlar seher vaktinde Allah Teala'nın tövbe-i nasuha davet ettiği insanlardır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Öyleyse her halükarda ihlas hepimizin hedefi olması gerekir. Çünkü ihlasa ulaştıktan sonra artık tövbe-i nasuh daveti Allah'ın emriyle gerçekleşir. Ama tövbe-i nasuha ulaşabilmek için evvel emirde Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde tövbe etmek lazım. Mürşidin önünde tövbe ile tezkiye, daha sonra tasfiye ile tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Evet. Nefsin tezkiye barışma giriş kapısı mürşidin önünde tövbeyle gerçekleşir. Nefsin tasfiyesi tövbe-i nasuhla noktalanır ki tövbe-i nasuhun davetini Allah yapar ama mürşidin önünde tövbenin kelimelerini mürşid söyler. İşte ihlasa ulaşanlar için Allah Teala kesinlikle artık iblisin onlara bir tasallutu yoktur. İblis Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde ister nebi ister resul olsun o bir teminine bulunduğu zaman şeytan hemen devreye girer. Karşı taraftan negatif şeyler söyler. Evet ama Allah Teala şeytanın ilkalarını onlarda siliyor, ayetlerini muhkem kılıyor. Yani şeytanın ne nebi üzerinde bir tesiri, ne resul üzerinde bir tesiri, ne de veli mürşitler üzerinde bir tesiri, hatta salihler üzerinde, muhlisler üzerinde bir tesiri yoktur. Çünkü Allah onları korumaktadır. Tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha ulaşan ister salihler, ister veli mürşitler, ister veli resuller, ister nebi resuller onlar Allah'ın koruması altındadırlar. Ama o noktaya kadar herkes imtihandadır. Her halükarda mutlak surette ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi ve nefsimizin teslimi hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah hepimizden 7 safa 4 teslimi yaşamasını istiyor. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini bildiği için Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirmeyi başarmış. Ne yapmış? Bütün kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim olmasına rağmen hedef emirleri din tatbikatından çıkartmıştır. Bütün kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, ihlasa ulaşmak ve iradeyi teslim etmek farz olmasına rağmen birinci bidatla şeytanın uydurduğu, Kur'an'da yer almayan 19 tane bidatla birincisi, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmış. Çünkü bu yoksa ondan sonraki hedeflerin hiçbirisinin olması mümkün değil. Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartırsanız, o zaman o kişi sağır, dilsiz ve kör, kalbi kasiyet bağlayan birisi, o ancak şeytanın dostu olur. Allah'ın dostu olamaz. O ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Ama din tatbikatına girmiş olan bu hürafeyi din tatbikatından çıkartmak ancak Kur'an hakikatiyle mümkündür. Çünkü iblis Kur'an'ı değiştiremiyor. Kur'an'ın yerine bidatleri koymak suretiyle insanları Kur'an'dan uzaklaştırmış. İşte bu bidat sebebiyle tamamen Kur'an rafa kaldırılmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş iblis. Nedir bu vasıta emirler? 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak 12 tane insanla, zekat vermek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zikir yapmak. Bunları da din tebbikan çıkartmış. Zikir yok. Zikir yoksa hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değil. Evet. Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartmış hedef olarak. Ondan sonra vasıta emirlerin içerisinden de zikri din tatbikatından çıkartmıştır. Zikir yoksa ikinci safhaya, zikir yoksa üçüncü safhaya, zikir yoksa hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değil. O sebeple Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanların baş düşmanı iblistir. Bidatleri üretip din tatbikatına koyan da iblistir. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ona isyan ediyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı talep ederse biz ona veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Yani niyeti sadece dünya olan Allah-u Teala veriyor ama ahirette nasibi yok. Niyeti ahiret olana dünyayı da ahireti de her ikisini birden veriyor. Öyleyse şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Çünkü dünyayı isteyenler ahirette nasibi yok. Ahirette cehenneme gidecek olanların bu dünyada mutlu olmaları mümkün değil. Ahirette cehenneme gidecek olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaları kaçınılmazdır. Onlar gay yolundadırlar. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Kimlerdir bunlar? Şeytanı bilip itaat edenler. Dünya hayatının peşinden koşanlar. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa ve ennehu ya'muru bil fahşai vel münker. Şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Şeytanın öğretisi nedir? Şeytanın öğretisi bidatlerdir. Bidatların hepsi şeytanın öğretisiyle gerçekleşmiştir. Yani şeytan fuhuşiyatı emrediyor, münkeri emrediyor. Fuhuşiyat nedir? Nefsin manevi kalbindeki 19 afetin talepleridir. Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker nedir? Allah Teala'nın emirlerini inkar söz konusudur. Ve iblis insanları bu yanlış öğretiyle, bidatlerle onlara devamlı fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Evet, fuhşiyatı münkeri emrediyor. Ama şeytanın üzerimizdeki tasallutunun sıfırlanması ancak Allah'ın fazlı ve rahmetiyledir. Yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyledir. Muhlis kul, şeytanın üzerindeki etkisinin sıfırlandığı kul, kalbi Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle dolu olan insandır. Ve Allah-u Teala herkesten kesinlikle bunu istiyor. Rabbimiz tam 7 tane ayet-i kerimede şeytan size apaçık bir düşmandır. Ona kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytanın öğretisine tabi olan bidatlerle din yaşayanlardır. Hepiniz toptan teslime girin diyor Bakara 208. Şeytanın adımlarına yani bidatlere tabi olmayın. Zanna tabi olmayın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bakara 168. Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Anam 142. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İsrail 3. Şeytan adımına tabi olmayan sapaçık bir düşmandır. Ve bütün bu ayetler. Buna bir misal vermek gerekirse Allah Teala yasaklamış olmasına rağmen Enam 121'de İblis Allah'ı zikretmeden yememizi istiyor. Enam suresinin 121. ayet-i kerimesi. 151 değil, 121. Allah'ın emri şu: üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Allah Teala yasaklıyor bunu. Muhakkak ki o fısktır. Ama şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Yani Allah'ın ismi anılmayan şeyleri yemeyin demesine rağmen şeytanlar hayır yiyin diyor. İsyanı emrediyor.

Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz insanlar şirkten kurtulmuş. Ama Mehdi Aleyhisselam'a bu dönemde bidatlerden yani fitneden kurtulacaklardır. Ve her bir fitne, daha doğrusu 19 tane hürafe fitneyi oluşturuyor. Bir kere daha 19 tane hüraya bakalım. Fitneden kurtulacaklardır. Yani bidatlerden kurtulacaklardır. Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Buna fitne de diyebiliriz, bunlara zan de diyebiliriz, bunlara şeytan öğretisi de desek diyelim, din bunlarla yaşanmaz. Öyleyse ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hedef emirlerin hiçbirisi yok. Çünkü bu yoksa zikir de yok. Vasıta emirlerden olan en önemli şey zikir de yok. Zikir yoksa o zaman o hedeflerin hiçbirisini gerçekleştirmek mümkün değil. Bidatlere karşı Allah'ın kitabında Allah'ın hakikatleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. İşte Resulullah'ın hangi hadisinin mevzu sahih olduğunu anlamak için Kur'an'la karşılaştırmak lazım. Allah Resulü diyor ki Kur'an'a uyan hadis benimdir. Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Nasıl Allah Resulü hadislerin Kur'an'la karşılaştırılmasını emir buyurmuşsa aynı şekilde zaman içerisinde din tatbikatlarına sokulan her şeyin Kur'an'la karşılaştırılması lazım. İşte Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman Kur'an'a uymayan 19 tane bidat tek tek ve bu bidatlerden dini temizlemek ancak devrin imamı ile mümkündür. İnsanları cahillerin yorumundan kurtarmak ancak devrin imamı ile mümkündür. Kimdir cahil? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İlim verilenler kimlerdir? Allah Teala'nın mürşidine tabi olanlar. Onlar ilim verilenlerdir. İlmin sahipleri her devirde en üst noktada devrin imamıdır. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var ve veli mürşitler. Evet, devrin imamı ilmi Allah'tan öğrenenlerdir. Dolayısıyla Allah Teala'nın öğretisi olması hasebiyle onlara Allah'ın neyin bidat, neyin bidat olmadığını açıklamaktadır. Allah'ın tasarrufunda olan asaleten ve kehaleten devrin imamlarını açıklayan 7 tane ayet-i kerime. Evet, 7 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Ve en üst noktada ilim sahibi devrin imamıdır. Devrin imamı kavim resulleri arasından seçilmişti. Vekaletin devrin imamı. Öyleyse ardı arkası kesilmeksizin her kavme gönderilen veli resuller de ilmin sahipleridir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de bunları açıklamaktadır. Evet. 7 ayet-i kerimede biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Evet, görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Yine 7 ayet-i kerimede Allah'ın maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitleri var. Yine bunlar da ilim sahipleri. Maruf emreden, münkerden nehyeden ilim sahipleri ve muhlisler, Kur'an'da muhlis kulların geçtiği ayetlere baktığımız zaman muhlisler de gerçekten bu noktada 7 tane ayet-i kerimede bu şekilde zikrediliyor. İblisin muhlis kulları, iblisin veli mürşit kulları, iblisin veli resulleri, iblisin devrin imamına
negatif istikamet

terk etmesi mümkün değil. Öyleyse hepimizin hedefi ihlas olması lazım. Onun için Allah Resulü diyor ki, herkes helal olur ama muhlisler müstesna. Allah'ın bize farz kıldığı 7 safa 4 teslimden 6. safhası ihlastır. Onun için Yunus diyor ki, uslu değil delidir halka salusluk satan. Nefsini Müslüman etsin varisa kerameti. En büyük keramet nefsi Müslüman etmek, yani ihlasa ulaşmak. Evet, en büyük keramet nefsi Müslüman etmek, yani ihlasa ulaşmak. Öyleyse bidatlere karşı Allah'ın kitabı Kur'an ne diyor? Hemen birinci bidat diyelim. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi. Ruh insana hayat verir olayı kesinlikle yanlış. Çünkü Hicr 23'te hayatı veren Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, secde 11 yine yanlış, doğru değil. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, Bakara 46 yine doğru değil. Öyleyse bütün bu yalanları insanlara doğruymuş gibi kabul ettiren şeytandır. Şeytan insanların baş düşmanıdır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytanı lanet oldu. Şeytan bir cin. İblis bir cin. Melekler, cinler bizden evvel yaratılmış. Ama Allah-u Teala meleklere diyor ki yeryüzünde ben bir halife yaratacağım. İnsanların içinde dünyada en üstün kişi halife. Kavimlerin arasında en üstün kişi kavim Resulü. Ve Allah-u Teala halifenin her zaman devrin imamı olduğunu buyuruyor. Ve ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz secde edeceksiniz ey melekler ve cinler. Hepsi secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala niye secde etmedin emri maasi oldun iblis? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın ve iblis kibirleniyor. Allah Resulü kibir sebebiyle şeytan şeytanı lahane oldu ve kıyamete kadar da hep insanlara düşman olarak hayatını yaşayacak. Hep vardır ve hep insanlara düşmandır. Nasıl Allah bizim huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşamamızı istiyorsa, iblis de kesinlikle huzursuz ve mutsuz bir hayat. Ölüm sonrası hayatta da sonsuz bir hayatı kendisiyle birlikte cehennemde geçirmemizi istiyor. Ama Allah Teala insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın istediği tek şey bir dilek ve Allah Teala'nın herkesi huzura ve mutluluğa ulaşmak bayramında kutsal kitaplar indirmiş. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, bir mutluluk davetlisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Öyleyse yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey muhlis kulların, veli mürşitlerin, veli resullerin ve devrin imamının sözlerine kulak vermek, işitmek ve gereğiyle amel etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir hikmet sahibi alim? Daimi zikre ulaşmış olur elbap. Kimdir hikmet sahibi alim? Kalbi 14 kademe müzeyyen olan muhlis. Kimdir hikmet sahibi alim? İradesini Allah'a teslim eden salih. Zaten veli resullerin ve devrin imamının hepsi Allah'ın iradesine teslim olmuşlardır. Allah'ın iradesiyle iş görmektedirler. Ve Allah Teala onların davetini işitmek üzerimize farz kılmıştır. Tıpkı Allah ölü kalpleri nasıl hikmet nuruyla diriltiyorsa
ölü toprakları da suyla diriltiyor. Öyleyse kalplerin dirilmesi asıldır. İnsanlar kalpleri ölü yaşıyorlarsa Allah'a göre onlar ölüdürler. Çünkü Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Ama ölü bir insanın kalbi diriyse, yaşayan bir insanın kalbi ölüyse Allah'a göre yaşayan o ölen kişidir. Allah Teala istisnasız bunu böyle buyuruyor. Öyleyse tek tek şeytanın din tatbikatına koyduğu hürafeleri bir bir inceleyip Kur'an'la karşılaştırdığım zaman tamamen bidatlerin, iblisin yalanlarıyla hemhal olduğunu, iblisin yalanlarından oluştuğunu görebiliyoruz. Evet, 19 tane iblisin uydurduğu yalan. Arkasından ne demiş iblis? Hayır da şer de Allah'tandır. Arkasından ne demiş? Allah'a ulaşılmaz. Arkasından hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Arkasından yevmil ahir kıyamet günüdür. Ve Allah'la kul arasına kimse giremez. Şimdi bunları tek tek Kur'an'la karşılaştırdığım zaman bunların kesinlikle hepsinin tamamen uydurma, bidat, zan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşılmaz diyor. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiiller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. İblis bu 73 ayet-i kerimeye 19 fiile rağmen Allah'a ulaşılmaz diyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Evet. Şimdi tekrar o 19 hurafeye dönelim. Bunların tamamen Kur'an'a aykırı olduğunu görüyoruz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim alelade bir yol değil, istikamet üzere Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet de bu yol üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Yani tamamen İblis Kur'an'a aykırı bir takım zanlarla insanları oyalıyor. Yevmül ahir kıyamet günüdür demiş İblis. Doğru mu? Evet. Ama yevmül ahir sadece kıyamet gününe ibaret değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının günüdür. Yevmül ahir aynı zamanda fizik vücudun Allah'a teslim günüdür. Yevmül ahir aynı zamanda nefsin Allah'a teslim günüdür. Bütün bu manaya da geliyor. Allah'la kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiyet şirktir. Allah Teala Kur'an'da Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle kullar arasında bizzat imam tayin ediyor. Allah kullar arasına kimi koyuyor? İmamı koyuyor. Şimdi Allah Kur'an'ı insanla kendi arasında imamı koymasına rağmen İblis bu ayet-i kerimin tam tersine kimse giremez. Secde 24. Bunlar imam, bunlar nebidir. Her devirde nebi yoktur diyebilirler. Nebilerin olmadığı dönemlerde veli rasullerden bir tanesini vekaleten imam tayin ediyor. Yani imamın olmadığı bir dönem yok ve Allah Teala kendisiyle insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Kendisiyle insanlar arasında veli resuller tayin ediyor. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. İşte Nisa 64. Ve her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nahl 36. Niçin veli resuller var? Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştirab etsinler diye. Her devirde Allah'ın veli mürşitleri var. İşte Araf suresinin 159. ayet-i kerimesi ve min kavmi Musa ümmetin yehtune bil hakki ve biha yadilun.
Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet vardı. Hakka hidayet ederler, hidayete ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden imamlar vardı. Araf 181'de her zaman hakka ulaştıran, adalet hükmeden imamlar var. Aynı zamanda ehli kitaptan maruf lehmeden, münkerden nehyeden veli mürşitler var. İşte Âl-i İmrân suresinin 113-114. ayet-i kerimesi لَيْسَ سَبَا اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتٍ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de bir ümmet var. Ayetleri tilavet eden, secde eden bir ümmet. Allah'a uyumlar, iman eden, maruf emreden, münkerden nehyeden. Öyleyse görüyorsunuz ki her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler her inanç grubunun içerisinde var. Ama genelde bu insanlar o gün yaşayan insanların bütünün içerisinde %10'dan azını, ne yazık ki %90'dan fazlası hepsi dünyaya meyleden, faydasız ilmin sahipleri, şeytanın tesiri altında bidatlerle hayatı yaşayan insanlar. Ama çağımız hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, 14 asıl evvel Nevire Sultanı Peygamber Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin ailesi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'la 1400 yıl sonra bidatler tamamen temizleniyor. Dinde fırkalara ayrılanlar artık yok. Dinler birleşiyor çünkü tek bir din var. Din Hazreti İbrahim Aleyhisselam, babamız İbrahim'in dini, Arapça adıyla İslam. Tevrat'taki din de budur, Hanif dinidir. İncil'deki din de Hanif dinidir. Kur'an'daki din de Hanif dinidir. Öyleyse dinler yoktur. Tek bir din vardır. Ve insanların tevhidde birleşmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz La teştümü ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Aslında sadece Resulullah'ın ümmeti değil. Bütün topluluklar ancak hidayetle birleşebilirler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinlerin birleşmesi, tevhidin gerçekleşmesi ancak hidayetledir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin mürşidine tabi olması. Bugün Tevrat ayetleriyle kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi ise, bugün İncil ayetleriyle kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi ise, bugün Kur'an ayetleriyle kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi ise, onlar hep aynı dini yaşayacaklardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. 7 sabadan oluşuyor. Allah Teala herkesin bu dini yaşamasını istiyor. Bu din herkesin üzerine farz. Mürşitsiz bu din yaşanabilir mi? İmkansız. Öyleyse iblisin zaman içerisinde din tatbikatına koyduğu bidatların hangisini Kur'an'la karşılaştırırsak Kur'an'a uymadığını görüyoruz. Bidatlerle din yaşayanlar Kur'an'ı unutmuşlar. İşte Furkan suresinin 27-28-29-30. ayet-i kerimesi o gün zalimler cehennemdeler bunlar. Pişmankarlarına ellerini ısıracaklardır. Keşke Resul ile birlikte bir yol tutsaydık. Bu Resul Mehdi Resul. Bu Resul ile birlikte yol tutmayanlar bu hürafelerle din yaşayanlar. Keşke felane dost edinmeseydik. Bu felan dediği her fırkanın içerisinde yanlışa davet edenler. Zikir bana gelmişken, Kur'an-ı Kerim bana gelmişken o beni saptırdı. Demek ki bunlar bidatlerle din yaşayanlar, Kur'an'dan uzaklaşmışlar.
Ve Resul de diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. İşte Kur'an'dan ayrılanlar hürafelerle din tatbikatı içinde olanlardır. Eğer insanlar hürafeleri din edinmişlerse, bidatleri din edinmişlerse, otomatikmen onların karşılığı, onların zıttı olan Kur'an kavramlarını din tatbikatından çıkartmışlardır. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İşte iblisin de son kozunu oynuyor. Artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmamı Mehdi Aleyhisselam ve onun öğretisi Kur'an öğretisidir. Mehdi Aleyhisselam öğretisi İncil öğretisidir. Tevrat öğretisidir. Aynı öğreti. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. 7 sabah 4 tezimdir. Kim Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olursa, tevhidde birleşirse, o zaman o bidatlerle değil, kutsal kitaplardaki ayetlerle dini yaşayacaktır. İstisnasız bu böyledir. Kim Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı diler, Tevrat ayetleri mürşidine tabi olursa, o bidatlerle değil, Tevrat ayetleriyle dini yaşayandır. Kim Allah'a ulaşmayı diler İncil ayetleriyle, İncil ayetleri mürşidine tabi olursa, o Allah'ın dilini yaşayandır. Kim Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı diler mürşidine tabi olursa, o Allah'ın dilini yaşayandır. Yani ayrı gruplar olmasına rağmen aynı dini yaşayanlar, onlar el ele gönül gönüle mutlak surette son asırda bir asr-ı saadeti yaşayacaklardır. Dinler birleşecek, dünya sulhu gerçekleşecek ve tamamen din bidatlerden devrin imamının eliyle Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisiyle temizlenecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki hangi konuyu incelersek Kur'an ölçüsüyle, Furkan olan Kur'an ölçüsüyle, Kur'an'a uymayan her nesnenin zan, bidat ve fitne olduğunu görürüz. Ama Allah'ın dininin kutsal kitaplarda yer alan babamız İbrahim Hanif dini Arap şahı ile İslam olduğunu net olarak görürüz ve bizi iki can saadetine bulaştıracak olan kutsal kitaplardaki öğretinin hayatımıza tatbiki yaşanmasıdır. Evet, eğer siz de bu anlatılanlara göre ben de Allah'ın dinini yaşamak istiyorum, ben de sahabe gibi iki can saadetine sahip olmak istiyorum, kalbin ulaşmayı diledim, tövbemi almak istiyorum diyorsanız, ki çağ hidayet çağı, hidayet çağının önderi devrin İmam Mehdi Aleyhisselam, siz de onun öğretisine tabi olmak istiyorsanız, o zaman yapılması gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, tövbenizin gerçekleşmesi. Hazırsanız, suallere geçmeden evvel bu tövbe merasimini de sizinle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Hazırsanız euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde mutlaka vekil kardeşlerimiz var. Onlardan da fiziki tövbenizi alıyorsunuz. Evet, suallere geçiyoruz inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bir kavramın bidat olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Kur'an'la karşılaştırarak. Evet, Kur'an'a uyuyorsa kesinlikle değil. Nasıl Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakınız diyorsa, hangi hadisin mevzu, hangi hadisin sahih olduğunu neyle anlarız? Kur'an'la. Kur'an'a uyuyorsa evet. Şimdi şu anda insanlar
Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur diyor. Biz de bu alıyoruz Kur'an'la karşılaştırıyoruz. Külliyen yalan. Tam 73 ayet-i kerimede 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Tam 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Ve daha birçok ayet-i kerimede bunları gerçekleştirenler var. O zaman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. Bu bir bidattır. Ve bu bidatla amel edenler bu ayetlerin hepsini din tatbikatından çıkartanlardır. Adana'dan bir izleyici Muhterem Hocam, bazı dini kitaplarda hasene bidat, iyi ve seyyi bidat, kötü olmak üzere ikiye ayrılıyor yazılıyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Kur'an'a uymuyorsa hayır, çünkü Allah Teala Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve reddetu lekum islame dinen. Öyleyse nimetimi tamamladım. Bu tamamlanan nimet Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. 7 ayet-i kerime bakalım. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Öyleyse Kur'an'a uymayan söz bidattır. Onlar kendilerine göre sınıflandırsınlar. Biz Efendimiz'den nasıl öğrendiysek onu size anlatıyoruz. Her misal var. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şeyi açıklamak için Kur'an indirilmiş. Her şeyin bir zamanı var vesaire. Bütün bunlar hepsi bu ayetlerde yer alıyor. İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Haç Suresi 47. ayet-i kerime açıklar mısınız? Allah Teala burada cennetten bir kesit vermektedir. Kadınlar ve erkekler aynı yaşta olmak olarak cennete gireceklerdir. Cennete herkesin enerji bedenleri olduğu için yaşlanma yoktur. Herkes oradan orada sonsuza kadar bir hayat sürecektir. Allah onların kalplerindeki kin mahfetini çıkartmış olacaktır. Azabı senden acele istiyorlar. Allah asla vaadinden dönmez. Rabbin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Öyleyse Hicr suresinin 47. ayet-i kerimesi. Haç 47 değil, Hicr 47. Evet, Hicr 47 bu. Onların göğüslerindeki kinden ne varsa çekip çıkarttık. Bunlar kardeşler olarak karşılıklı tahtlar üzerindedir. Cennetteki bir hayatı anlatıyor inşallah. Gaziantep'ten bir izleyici Muhterem Hocam, halk arasında abdestsiz Kur'an'a el sürülmez diye uyarıyorlar. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Evet, normal abdest de Kur'an okunuyor bütünü. Allah Teala Vakıa suresinin 78. ayet-i kerimesinde la yemessehu ilel mutahhir 79 la yemessehu ilel mutahhir, ona tahir olanından maddi manevi başkasından dokunamaz. Ayet-i kerimenin gereği olarak. Kıbrıs'tan bir kardeşimiz, Tıram Hocam, nefsin baş gözüyle görmesi ne demektir? Herkes nefsin baş gözleriyle görebilir mi? Rüyaları nefsin baş gözüyle görebilirsiniz. Yani gördükleriniz öyledir. Nefsin baş gözüyle gördüklerinizi anlamak istiyorsanız, bulunduğunuz yer fizikse o zaman berzah alemindesiniz ve nefsin baş gözüyle görüyorsunuz inşallah. Ordu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Yunus suresi 7. ayetindeki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin kalplerinin dünya hayatıyla mutmain olması, doyuma ulaşması ne demektir açıklar mısınız? Yani dünya hayatıyla mutlu olmayı çalışıyorlar. Dünya hayatı mesela şu anda birçok insan ne diyor? Ben zengin olursam mutlu olurum. Birçok insan güzel bir eşin sahibi olsam mutlu olurum. Birçok insan arabam olsa vesaire. Bunlar hepsi dünya hayatı. Ama dünya hayatıyla hiç kimse mutlu olamaz. Mutluluk ancak Allah'ın zikriyledir. Yunus 7 ve Rad 28. Onlar dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyor.
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا تَتْمَيْنُوا قُلُوبُ مِنْ Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bunlar ise nedir? Dünya hayatıyla. O zaman kişinin kalbinde dünya hayatıyla mutluluk varsa, dünya hayatı varsa mutlu olmak mümkün değil. İkinci suali, iradenin bağlanması, ref edilmesi ve tasarruftaki iradeyi açıklar mısınız? İradenin bağlanması, mürşitlerin konumudur. Ref edilmesi, veli resullerin, tasarruf ise devrin imamının bulunduğu konuyu ifade ediyor. Osmaniye'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Fatır 18 ayetinde görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarsın buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılanlar biri neden uyarılır açıklar mısınız? Uyarmak En'am suresinin 48. ayet-i kerimesi. وَمَا نُرْسُلَ الْمُسَيِّنَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim amenü olur, ıslah edici ameller nefs eskisi yaparsa, işte onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Uyarmak demek nedir mesela? Her safhada da uyarı vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsen, gideceğin yer cehennemdir. Mürşidine tabi olmazsan delalette kalırsın. Ruhun teslim yapamazsan vesaire. Yani her haberin bir pozitif tarafı, bir daha onun mutlaka karşı yönü vardır. Dolayısıyla ona karşı uyarmak. Sen kimlere uyarabilirsin? Gaybde Rahman'a huşu duyanları. Allah razı olsun. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama gaybde Rahman'a huşu duymayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz veçin teslimi. Allah Teala konuyu en güzel şekilde özetlemiş. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve men yüslim ve çehu ve o kişi ki veçhini fizik vücudunu teslim eder ilallahi Allah'a ve huve muhsinun ve o muhsinlerden olur. Fakat istemseke bil uvetul vuska, o and olsun ki kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ve ilallahi akıbetül umur, bütün İşlerin sonu Allah'ıdır. Bütün işlerin akıbeti, sonucu Allah'ıdır. Allah'a ulaşır. Allah'a doğru gider, Allah'a ulaşır.

Ruvveti sağlam kulüp. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimeyle ne demek istiyor? Ayet-i kerime bize Kur'an'ın temel esaslarından bahsediyor. Burada vechin yani fizik vücudun teslimi konunun temelini oluşturuyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olur. Onlara Allah Teala muhsin diyor. Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun diyor Allah Teala. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. O kişiden fizik vücudu daha çok ahsen olan kim vardır? O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Eslemu veçhehu lillahi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Fizik vücudun teslimi söz konusu. Öyleyse böyle bir vetire, bir fenomen nerede başlar ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olsun? Her şey bir dilekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ve üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol.

Allah-u Teala'nın dizaynı açık olarak belli. Allah ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de ona, Allah'a teslim etmemizi ister. Nisa 125'te de, bu ayette de, Lokman 22'de de Allah Teala aynı olaydan bahsediyor. Ve Çin, yani fizik vücudun Allah'a teslim. Bu noktaya bir insan nasıl gelir? Fizik vücudunu Allah'a nasıl teslim eder? Bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci noktadır. Kişiyi önce takva sahibi kılar. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kişi takva sahibi değildir. Her konunun bir başlangıcı vardır. Allah'a ulaşmayı mümkün kılmakta ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, ayet-i kerimede gördük ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu kişi takva sahibi olur. Rum 32'de de Allah-u Teala buyuruyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dile, mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Müşriklerden olmamak ancak Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Bir dilek kişiyi şirkten kurtarıyor. O kişi artık Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müşriklerden değildir. Bu gizli şirktir. Kişi bu noktadan itibaren bir takım merhalelerden geçecek. Neticede önce ruhunu Allah'a teslim edecek ki bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ancak ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Ali İmran suresinin 20. ayete girmesinde diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine dedi ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Veç, fizik vücudumuz. Veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Fizik vücudumuzu, veçimizi Allah'a teslim etmek? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki ey Ademoğulları
Ben sizlerden ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları kimdir? Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bu vücutlar Ademoğullarını ifade eder. Öyleyse Allah ile ilişkiler bir ahde dayalıdır. Allah'a fizik vücudumuzun verdiği ahd. Bu ahd fizik vücudumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmektir. Öyleyse nasıl teslim ediyoruz? Önce Allah'a mülaki olmayı, ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçimin standartlarına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlasının seçildiğini görüyoruz. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Onların dışında herkesi Allah Teala seçer. Bunun manası insanların %90'dan çok daha fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Burada Allah'ın iradesi, ilahi irade seçimini yapmıştır. Herkese kapıları açmıştır. Sadece söylediğimiz kişiler müstesna. Hem Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemiyorlar. Yetmez. Böyle bir şey yoktur diyerek başka insanların da ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha azı, sadece onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşte bu kadar küçük bir zümre sadece onlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerler. Ve diledikleri anda da onlar kurtuluşa ulaşırlar. Diledikleri anda cehennemden kurtulmuşlardır. Eğer dilemeselerdi gidecekleri yer mutlak olarak cennet olacaktı. Eğer dilemiş olsalardı gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu konuda Allah Teala işaretini kesin olarak veriyor. Diyor ki Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ. Onlar ki kesin surette
bana ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor ve onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarıyor ve artık Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığını Allah'a ispat etmiş durumda bu kişi. Peki ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dileyince Allah derhal harekete geçer. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi ve ma uberru nefsi minne nefsele emmâretin bissu'i illâ ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerre emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Hazreti Yusuf'un böyle söylediği yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi o kişi üzerinde sonuçlar doğurur. O kişi o güne kadar irşat makamına herhangi bir kişi olarak bakıyordu. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde bir şeyler oluşturuyor. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içine ihbat koyuyor. Bu kişi böylece irşat makamı olarak gören, ona hürmet eden bir hüviyet kazanıyor. Onun söylediklerini artık işitebiliyor, manasına varabiliyor, kalbine indiriyor, idrak edebiliyor. İşte bu kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ama aslında birinci hedef ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu sebeple bu kişi başlangıçta "Ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş olan evliyan var. Sana ermiş, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış evliyan. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyaların gibi kabul eyle, onlardan biri eyle. Ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırayım." İşte kim böyle bir talepte bulunursa ya da "Ya Rabbi, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum.
bana bunu nasip kıl diye dua ederse, bu kişinin Allah-u Teala talebini mutlak olarak kabul edecektir. Çünkü diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu noktada kişi harekete geçmiştir. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kişinin görme, işitme ve idrak etmesini sağlamıştır. İrşat makamını artık kişi irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Ve bundan sonraki kesim Allah'ın o kişiye kesin yardımları olarak gelecektir. Sonuca bakıyoruz. O kişi de Allah tecellilerini devam ettiriyor. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbi Allah'a dönük biri oluyor kişi. Eskiden şeytana dönük olan bu kişinin kalbi artık Allah'a dönük oluyor. Sonra da Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle anlatır. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder. Göğsünden kalbine

üstünü yarıp göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa, yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar etmeye başlarsa bunun adı zikrullah'tır. Üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Kişi zikre başlıyor. Ve Allah Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. O da %2'ye kadar kabul ediliyor kalbe. Böyle bir noktaya ulaştığı zaman kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimi sağlandığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? %2 nur kişiyi huşu sahibi yapıyor. Bu kişi bir hakkın sahibi oluyor. Hacet namazını kılıp da Allah'tan bu kişi mürşidini istediği zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece bu kişi hacet namazını kılacaktır. Boy abdesti aldıktan sonra yatmadan önce ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır. Ve de Allah Teala ona mutlaka gösterecektir. Bütün mürşitler bütün devirlerde devrin imamına bağlıdır. Bu devirde de aynı şey söz konusudur. Mürşidi Allah Teala gösterince tabiyet söz konusu olur. Kişi mürşidine ulaşır ve onun huzurunda diz çöker, el öper ve tabi olur. Bu tabiyet kişiye çok şeyler kazandırır. Bunun adı ihsanla tabiyettir. İhsanla tabi olduğu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Bu tabiyette de 7 tane nimet alır. 12 ihsanı saydık. Şimdi 7 tane nimete geldi sıra. Allah-u Teala bu 7 nimetin birincisi olan devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve o kişinin kalbine imanı yazılması konusunda Mücadele 22'de diyor ki biz onların kalbine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emriyle, Allah'ın emrinden ruhu göndeririz diyor. Allah'ın emrinden gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Onun ruhu Allah'ın katındadır. Bu sebeple o gelen ruh, devrin imamının ruhu Allah'ın katından gönderilir. O kişinin ruhuna, bu noktaya ulaşmış olan kişinin ruhuna, senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön emrini verir, görevini biz devralıyoruz şeklinde bir ifadeyle. Artık o kişinin üzerinde

evrenlerin imamının ruhu olur. Kişinin fizik vücudun içinde bulunan kendi ruhu ya da daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu, o kişinin hüviyetini, şeklini almış olan ruh oradan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğu kendi başına yapamaz. Mutlaka ana dergaha ulaşacaktır. Hangi dergahta tabi olduysa ana dergaha ulaşacaktır. Orada sıralardan, onarlık saflardan birinde yer alacaktır.

Burada o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. Ve gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerine imanı yazarız diyor. Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan bu imanla kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelip de göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat ismindeki nurlar, mürşide tabiyetten sonra ikisi birden gelir, iki grup birden gelir. Bunlardan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanıyla ters bir manyetik alana sahiptirler. Bir artı bir eksi kutbu temsil ederler. Bu sebeple birbirini çekerler ve bu çekim kuvveti sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalbin içine yerleşmeye başlar. Bu kalbin hasletlere paralel olan, yani ruhun hasletlerine paralel olan fazıllarla donatılması demektir. Kaplanması demektir. Fazılların, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi emreden, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi emreden fazılların kalbe yerleşmesini ifade eder. Böyle bir durum, olayın nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefs tezkiyesi, kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan bir hüviyet taşır. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayan şeyin Allah-u Teala'nın zikri olduğunu görüyoruz. Zikir arttıkça bu noktadan itibaren kalbe iman yazılmasından sonra zikir arttıkça nefsin kalbine ulaşan rahmet nurları ve fazıl nurları gene rahmetin getirdiği, rahmet nurlarının getirdiği salavat nurları kalbe ulaşır. Bunlardan fazıllar orada kalır. İşgal ettiği yer kadar nefsin kalbindeki karanlık olan, karanlığı temsil eden afetler kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Böylece bu kişi kalbindeki ilk yüzde nur birikimiyle vücudundan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Sonra bu kişi, burası nefsi emmaredir. İlk %7 fazıl birikimiyle oluşur.

Bu yüzdeyi de fazla birikimi nefs-i emareyi temsil eder. Ruh vücudu terk edip ana dergaha ulaşmıştı. O ruh 7 kata kadar yükselen ruhlarla beraber, altıncı kata kadar yükselen ruhlarla birlikte zemin kattan 1. kata kadar artık yükselebilir. Bundan evvel ana dergahta bekleyip zikirle ve Kur'an öğrenmeyle vazifeliydi. Bu noktadan itibaren gene o vazifesi devam edecektir ama 1. kata da yükselecektir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi oluşur kişinin üzerinde. Bu o kişinin nefsi levameye ulaşmasını ifade eder. İkinci gök katı. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi ruhun üçüncü gök katına ulaşması, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Sonra dördüncü defa bu olayın tahakkuku, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu konusunda bir kanaatin sahibi olmuştur. Sonra nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Radiye razı olmaktır. Altıncı gök katındaki %7 nur birikimiyle ruhun ulaştığı altıncı gök katındaki isim nefs-i mardiyedir. Allah'ın da kişiden razı olduğu nefs kademesi ve nihayet nefsi tezkiye, nefsin kalbinde bir %7 daha fazla birikimi, 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetle beraber, sonuç %51 nur birikimidir. Bu kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve şeytan alabildiğine hüküm fermaydı. Allah'ın bütün emirlerine kişi karşı geliyordu. Allah'ın bütün yasaklarını da işlemekte bir beis görmüyordu. Yavaş yavaş nefsin kalbi nurlara dolmaya başladı. Şu noktada %49 artı %2, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Kirridan aşağıya düşer. Artık hakim olan güzelliklerdir. İşte bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatına ulaştığı yer 21. basamaktır. Ulaştığı anda da Allah'ın zatında yok olur. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Her ne kadar biz insanlar ruhumuz falan dersek de realitede bizim ruhumuz diye bir şey yoktur. O Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir. Ne diyordu Allah Teala, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik ama onlar emaneti üstlenmediler. İnsana teklif ettik. İnsan ki cahildir, nankördür. O emaneti kabul etti. İşte iki vasfı verilen insan, nefsinin iki vasfı verilen insan, aslında nefsi ve fizik vücudu ile birlikte ruhu emanet olarak alıyor. Fizik vücut mekandır. Nefs o mekanın içindeki misafirdir. O da Allah'a teslim olacaktır. Ruh da ikisinin misafiridir. Sonradan gelen ve Allah'a teslim olacak ama Allah'a ulaşarak teslim olacak olan vücudumuz, o ruhumuzdur sadece. Nefsimiz bizimle kalacaktır.
Kıyametten sonra da gene bizimle birlikte kalacaktır. Ama ruh, biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bizden ayrılacak olandır. Mürşidimize ulaştığımız ve tabi olduğumuz an bizden ayrılacak olandır. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip ona Allah'ın emrini tebliğ ettiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin yevmüt talakın Allah'a mülaki olma günün geldi diyecek devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna. O zaman ruh vücudu terk edecek. İşte bu terk etmeden sonraki 7 tane safa arkasından ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Bu ruhun teslimidir. Ama bugünkü konumuz buradan öteye geçiyor. Bundan sonra ne olur? Kişiye bir taht ihsan edilir. İndi ilahide bir altın taht, boşlukta duran bir altın taht. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Herkese ihsan edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Altın tahtı da mutlaka ona teslim edecektir. Kişi zikrini arttırmaya devam ederse, bir süre nefsinin kalbindeki nurlar daha da artacaktır. Ne zaman ki bu kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olacaktır, o zaman o kişi için yeni bir devir başlayacaktır. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimini mümkün kılan şey, nefsin kalbinin %80'den fazla nurla dolmasıdır. Bunun için kişinin birinci hamlesi zahit olmaktır. Kimdir zahit? Zahit, günün yarısından daha çok zikreden kişidir. Nefsinin kalbindeki nurlar bu sebeple %70'i aşan kişidir. Kişinin zahit olduğu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %61'e kadar çıkmıştır. Kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde olan %51 nura %10 daha eklemeyi başarmıştır ki züht makamının sahibi olsun ve günün yarısından daha fazla zikredebilsin. İşte o noktaya gelen kişi zahit olur. Zahit kimdir? Negatif zühtten bahsediyor Allah Teala Yusuf suresinde. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. 20. ayet-i kerime. Bu sebeple onu pek az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'a karşı zahittiler, yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Yusuf'u değerli bulmuyorlardı ve başlarından zaten savmayı istiyorlardı. Öyleyse bu noktada bu kişi zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Ona değer vermiyor, zikre değer veriyor. Bu pozitif zühttür. Allah'ın emrettiği zühd, zahit olmak bu demektir. Bir lokma, bir hırkayla zahit olmak değil, Allah'ın zikri açısından zahit olmak,
zikri zikirsizliğe tercih etmek ve bu konuda mutlak galibiyete ulaşmak, her gün 12 saatten fazla zikretmek. Kim böyle bir zikrin sahibi olabilirse o kişi zahittir. Zahit olan kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşacaktır. Ve kişi zikrini daha çok arttırdığı zaman bu nurlar yavaş yavaş %80'e ulaşacak ve 80'i aştığı zaman %81 olduğu anda o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun diyordu Allah Teala. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ve men ahsenu dinen mimmen eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücutları, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Fizik vücut nefsinin kalbinde hala %19 karanlıkların var olmasına rağmen henüz nefsin kalbi %100 nurlarda dolmamıştır. Kişi daimi zikre ulaşamamıştır. Ama günün çok büyük bir kısmında bütün gününü zikirle geçirmektedir. Gecenin de bir kısmında bu kişi zikir etmektedir ama daimi zikre henüz ulaşamamıştır. Burası fizik vücudun teslimi noktasıdır. 25. basamakta kişi. Ve o kişi nefsindeki %19 afeti hiç kale almaz. Dikkate almaz. Onu sayıya saymaz. Ona aldırmaz. Nefsin afetleri varsın istemesinler. %19 afet. O kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte bunu başaran kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu noktada Allah Teala dilerse, hatta bundan evvelki noktada ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki geçen evrede ruhu Allah Teala'nın zatında yok oldu, kişi zahit oldu. Zahit olduktan sonra fizik vücudunu teslim etti. O süreç içerisinde Allah Teala olur ki kişinin kalp gözünü açar. Olur ki Allah Teala kişinin kalp kulağını açar. Olur ki ikisini birden açar. Allah'ın gösterdiği şeyleri kişi görmeye, Allah'ın söylediği şeyleri kişi işitmeye başlayabilir. Böyle bir noktada bu kişi hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Hikmet ehli olabilmesi için bu kişinin daimi zikre ulaşması gerekir. Ama böyle insanlara, yani daha daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözü açılmış olan veya kalp kulağı açılmış olan ya da ikisi birden açılmış olan insanlar var mıdır? Evet, Allah-u Teala'dan bunu bir hediye olarak alan insanlar her devirde mevcut olmuştur. Var olacaklardır. Bunlara arif denir. Ama bunlar
nefslerini Allah'a henüz teslim etmemişlerdir. Onun için ulul-elbab standartlarına ulaşamamışlardır. Allah Teala ulul-elbab için diyor ki: "Li ulul-elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yanüstü yatıyordur. Neden Allah Teala yanüstü yatmamızı istiyor? Çünkü istediği şey bizim uykudayken de zikretmemizdir. İşte bunun için yanüstü yatmamız son derece önemli. Yanüstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayayacağız ve birazcık sağa sola oynatacağız ve kalbimizin atışlarını kulağımızda, sağ kulağımızda işitmeye çalışacağız. Ve ilk gece mutlaka buraya ulaşırız. Kulağımızda kalp atışlarımızı hissederiz. Hissettiğimiz zaman neticeye ulaştık demektir. İşte o zaman gece boyunca kalbimiz atacak. Eğer sağa dönerek uyumuşsak, gece boyunca kalbimiz attıkça kulağımız kalbimizin sesini işitecek. O zaman içimizdeki sesle zikre iştirak edeceğiz. Zikir bir cehri zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin sesle Allah'ın adını zikretmesi, zikrullah. Cehri zikrullah. İki, sessiz sesle söylemek. Ses çıkmıyor, ses tellerimizden geçen ve ses tellerimizin oluşturduğu ses çıkmıyor. Kişi ama sessiz sesiyle bunu söylüyor. Yani fısıltıyla. Bu da hafî zikirdir. Gizli zikir. Sessiz zikir. Ama bir üçüncü zikir var. Zikri kalbi. Kalp zikri. İşte o kalp zikri ne Allah Allah Allah diye sesle ne de sessiz sesle söylenmeyen, kalbin sesiyle söylenen, dilde kımıldamayacak, sesle çıkmayacak ama kalbin her çift atışında, çift eceyle kişi Allah kelimesini tekrar edecek. İşte bu ilahi kelimetullah'tır. Allah kelimesinin ila nihaye tekrarı. O noktadan itibaren kesilmeksizin tekrarı, kim bunu sağlayabilirse o daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudumuzun tesliminde kişi henüz daimi zikre ulaşamamıştır. Ama günün büyük kısmında zikretmektedir. Zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Belki günün %70'inde, belki daha fazlasında kişi artık zikrediyor.
daimi zikre ulaşamamıştır ama nefsinin kalbindeki afetlerle tesirini yitirmiştir. Bu kişi ulul-elbab gibi davranıyor ama ulul-elbab olamamıştır. İşte burası fizik vücudumuzun teslimi noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, onun ötesinde nefslerinizi de, onun ötesinde iradelerinizi de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırılmanızı ve bu büyük sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bir sözümüz daha var. Biz ne zaman bu sona ulaşır da Fatiha'yı okursak, Fatiha'da mutlaka Allah Teala bize bir esneme getiriyor. Bu esneme bir mecburiyettir bizim için. Her Fatiha okuyuşumuzda, her bitirişimizde ki Fatiha'da Allah Teala mutlaka bize esneme veriyor. Sebebi onca biliniyor. Biz sadece emirleri uygulamakla, vaktiyle vazifelendirildik. Şimdi ise sadece onun yaptırdıklarını yapan hüviyetteyiz. Emirleri Allah'tan uygulamak başka şey, doğrudan doğruya emrin onun tarafından yaptırılması, yani yapılması icap eden her şeyin onun tarafından yaptırılması başka şeydir. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz 12 ihsan, 7 nimet. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki dini hayat, Allah'a yaklaşma sadece bir tek kapıdan geçilerek başlayan bir hayattır. O kapı Allah'a ulaşmayı dileme kapısıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ne 12 tane ihsanı, ne 7 tane nimeti alması mümkün değildir. Tabii bu nimetlerin arkasından da Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Davetedeki ve için nefsin ve iradenin teslimlerinde kişinin gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereden başlıyor hikayemiz? Kur'an 28 basamakla bir bütün dizaynı göz önüne sermiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamakta diler. Üçüncü basamağa ulaşır. Yoksa hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Birinci ve ikinci basamaklarda kalır ve gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşır. 12 tane insan alarak 14. basamağa ulaşır. Ve 14. basamakta 7 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak teslim eder. 27. basamakta nefsini aynı hüviyete ulaştırarak Allah'a teslim eder. Yani nefs de bütün afetlerden arınmış olur. 14 mertebe afetlerden arındıktan sonra da müzeyyen olma gerçekleşmiş olur. Ve nefs Allah'a teslim olur. ...28. basamak, dördüncü kademede o kişinin irşada ulaşmasını kaplar. 5. kademede de iradenin Allah'a teslimini oluşturur. Böylece 28 basamaklık bir Allah'a yaklaşım müessesesi, Allah'ın kulluğunun en üst mertebesinde sona erer. Allah'a kul olma konusunda Allah'a yaklaşım söz konusudur. Bunun neticesi ise bütün bu standartları aşarak Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Evvela bütün insanlara bakıyoruz. Herkes olayları yaşar. İnsanlar olayları yaşıyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir. Ama o sizin için bir şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Ama o sizin için bir hayırdır.
Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Öyleyse şerre ve hayra bakıyoruz. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şer. Birisi bir başkasının arabasını çalıyor. Çalan hırsız memnun. Halbuki hırsızlık yapmış, şer işlemiş, derecat kaybetmiş. Arabası çalınan mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, üzülüyor. Ama hayra üzülüyor çünkü hırsızın kaybettiği dereceler onun kazançhanesine yazılıyor. Kişi hayra ulaşıyor. Yani biliyorsunuz amel defterimizde sağ taraf kazandığımız derecelerin, sol taraf kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Her iki tarafta kümülatif olarak devam eder. Ve her iki tarafta da son rakam mutlak olarak bellidir. Kimin sağ taraftaki sevap rakamları kıyamet günü, sol taraftaki günah rakamlarından, kazandığı rakamlar, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cehennemidir. İşte hayat hikayemiz ve sonucu. Böyle bir dizaynda birinci basamakta kişi olayları yaşıyor ama genellikle yanlış değerlendiriyor. İkinci basamakta bu değerlendirmenin tatbikata girişi var. Kişinin olaylar karşısındaki davranış biçimleri. Allah Teala her sene insanları 2-3 defa imtihan ediyor. Onların üzerine problemler vererek imtihan ediyor. Ve bu imtihanlarda kişilerin davranış biçimleri esas teşkil ediyor. İşte bu davranış biçimlerine dayalı olarak Allah Teala insanların büyük kısmını seçiyor. Seçmedikleri kişinin davranış biçimlerine dayalı. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bu kendisine yetmeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan çevirme konusunda bir gayretin sahibi ise böyle bir insan Allah-u Teala tarafından seçilmez. Bu kişi kalbinde maraz olan kişidir. Bu kişi zevk, kalbinde zevk olan kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar eden kişidir. Bu kişi Allah'ın bu konudaki ayetlerini inkar eden kişidir, yalanlayan kişidir ve gizleyen kişidir. Onlar seçilmezler. Seçilenler bugünkü konumuzun kahramanlarıdır. Yani 12 tane ihsanı ve 7 tane nimeti yaşayacak olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerden oluşacaktır. Bu seçilenler insanların %90'dan fazlasını teşkil ettiği halde seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daha aşağıda bir rakamı ifade eder. Kurtulabilen sadece bir tek fırka olacaktır. O da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenlerdir. Şirke düşmeyenlerdir onlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlardır. Ayetlerini öğrenenlerdir ve tatbik edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa geçer. Birinci ve ikinci basamak olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek, olaylara karşı aksiyon emel göstermeyi muhtevasını alır. O olaylara karşı acaba aksiyonumuz ne? Ne tepki gösteriyoruz? Allah-u Teala'nın bize verdiği etrafımızda oluşan olaylarda
Acaba tepkimiz ne? Davranışımız ne? Neyi hedef almışız? Bu Allah için önemli. İnsanların %90'dan fazlası bu iki basamağı işgal eder. Birinci ve ikinci basamaklar. Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Geri kalan %10'dan daha az kesimse Allah'ın cennetine girecek olan 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları paylaşanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Üçüncü basamak demek, yedinci basamak demektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun üzerinde hemen faaliyete başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu anında görür, işitir ve bilir. Ve görmekle, işitmekle, bilmekle kalmaz, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. Affedersiniz, Yusuf suresinin. Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberriu nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizde acaba ne var? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz yoksa dilemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek sevgili kardeşlerim. İşte dilemeyen hiç kimse de Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. O kişi ebediyen ikinci basamakta kalır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonraki bütün gelişmeler rahim esmasıyla tecellinin birer sonucudur. Bu tecelli evvela ne yapar? Burada hem uzuvları hem hastaları gözden geçirmek durumundayız. Evvela insanlar mutlaka davete muhatap olurlar. Yani herkese mutlaka tebliğ yapılır. Zamanımızda artık haberleşme araçları çok geniş bir spektrumdadır. Ve bu geniş spektrum üzerinden mutlaka bütün insanlara davet iletilir. Davete muhatap olmayan hiç kimse kalmaz. Nereden biliyoruz? Çünkü kıyamet günü insanlar sadece iki yere gidebilirler. Bir kısmı cennete gidecektir. Davete muhatap olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Uyarısına muhatap olmuşlardır. Onu yerine getirmişlerdir ki Allah'ın cennetindedirler. Öyleyse hepsi buna muhatap olmanın hedeflerini oluşturmuşlardır. Geri kalan kesim %90'dan fazlası insanların ise cehenneme gidecek. Her birinin cehenneme girdiği noktada onlara, cehennem bekçileri diyecek ki size Allah'ın Resulleri, sizden olan Resuller gelip de, yani sizin kavminizdeki Resul, sizin zamanınızda yaşayan Resul, o kavimde her devrede yaşayan başka bir Resul var olacağı için Resuller kullanılıyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size Allah'ın ayetlerini okuyarak söylemediler mi? Onlara da ve size Resuller gelmedi mi? Cehenneme girenlerin hepsi aynı cevabı veriyor. Evet, geldi.
Ama azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Kim cehenneme gidecekse insanların %90'dan fazlası mutlaka cehennem kapısında bu suale muhatap. Allah-u Teala'nın Resullerini gönderme dizaynına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Biz Resullerimizi amenü olanları müjdelesinler diye ve amenü olmayanları uyarsınlar diye göndeririz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdelenmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın dizaynı neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kurtuluşa ulaşabileceğini, dilemeyenlerin asla kurtuluşa ulaşamayacağını. Ve herkes davete muhatap oluyor. Bu davete gösterilen tepki iki şekilde tecelli ediyor. Ya insanlar davete evet diyorlar, o zaman Allah-u Teala onların hastaları üzerindeki ve uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Veya hayır diyorlar, o zaman Allah-u Teala onların uzuvlarını engelliyor. Gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor kişinin. Kulaklarına vakra koyuyor. Kalbine ekinnet koyuyor. Kimlerin? Allah'ın davetine icabet etmemekle kalmayıp, itiraz edenlerin, karşı çıkanların, bunları söyleyenden nefret eden insanların gözleri, kulakları ve kalpleri bağlanıyor. Bunların hepsi Allah Teala'nın de bu noktada olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri bağlananlar, Allah'ın ayetlerine şiddetle itiraz edenler, hayvanlardan daha aşağı derecede dalalette olanlar. İşte Ali İmran suresinin

Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, onlarla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlardan, onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın birinci etapta bahsettiği insanlar, karşı çıkanlar, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek hitap ettiğin zaman ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicabın üstüne atlı bir perde koyarız. Bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kalplerine seni anlamamaları için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bu vakranın, ekinnetin, hicab-ı mestürenin uzuvlar üzerine konmasının arkasında itiraz var, nefret var irşat makamından. Çünkü sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. İster böyle olsun, önce bunu vücuda getirsin Allah Teala, hemen arkasından mutlaka o kişinin hastaları üzerindeki işlemini de tamamlar. Onların gözlerindeki, onların görme hastalığının üzerine gışabet çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Onlar görmezler, göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Hem uzuvlarını kapatmıştır Allah-u Teala, hem de hastalarını. Ama bir kişi itiraz etmemişse, bu olayı kabul etmemiş, tatbikata sokmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama itirazı etmemişse, o zaman Allah-u Teala onları uzuvlar açısından değil, hastalar açısından evvela cezalandırıyor. İşte Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki, Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri görüyor musun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarıyla Allah'a şirk koşanlar, şirkte olanlar, şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

İşitme hastalarını mühürleriz. İdrak hastalarını da mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü büyük bütün fırkaları oluşturdukları için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler. Kendi hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Bunun arkasından zaten Allah-u Teala uzuvları da kilitleyecektir. Bu iki faktör birbirinin arkasından geliyor. Başlangıcı olayın bu grupta direkt olarak itiraz etmeyip de hayır demeyip de ama tatbikata sokmayanlar için önce hastalar kapatılıyor. Ve kişi küfürde kalıyor. Kişinin küfürde kaldığı da Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde anlatılıyor. Habibim diyor Allah-u Teala, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Ve biz onların görme hastalarının üzerine gışabet çekeriz. İşitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Kim bu insanlar? Küfürdeki insanlar. Sebep ne? Allah'ın davetine hayır demişler. Muhatap olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hiç etkilenmemişler. Pozitif istikamette bir atılımları yok. İşte böylece bütün insanların mutlaka davete muhatap olması ve davetin arkasından da mutlaka bu mühürlere sahip olmaları söz konusu. Ne zaman bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman Allah-u Teala Furkan suresinin, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onlara 7 tane Furkan veriyor. Ve böylece kişi 4. basamakta Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelliye başlamasıyla kişi pozitif etkilenmeye başlıyor. 5. basamakta Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve görme hastasının üzerindeki kışaveti alıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor ve Semi isimli işitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. Ve kişinin 3. safa, 7. basamak, kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ikinleti dışarı alıyor. Ve kalbinin içine imanı, kalbinin içine ihbat koyuyor. İşte bu nokta kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin özelliklerini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'ın Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa farz kıldığını biliyor. Allah'a inanıyor bir, Allah'ın insan ruhunun ölmeden mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bunun üzerine Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim böyle olursa Allah'a ulaşmayı dilerse, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz.

Bu 7 tane fırkanın her birisinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar o kişiye derecat kazandırıyor Allah Teala ve böylece günahları tamamen örtülüyor 7 tane fırkanla. Görmeyen, işitmeyen bu kişi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete geliyor. Burası 7. basamak. Ve kişi Allah Teala'dan bu noktada 7 tane fırkan almıştır. Bunlardan görmeyle işitmeyi, görmeyle ilişkili olan iki konu, gözler ve görme hassası 12 tane insandan birincisini ifade eder. Kulaklar ve işitme hassası ikinci ihsanı ifade eder. Sonra Allah-u Teala'nın kalbe tesiriyle vücuda getirdiği olgu, kalbin mührünü açması, kalpteki ikinciti alması, yerine ihbatı koyması, üçüncü muhtevayı ifade ediyor. Öyleyse 5., 6., 7. basamakta 3 basamak geliniyor. Ama tam Allah'tan 7 tane ihsan alınıyor. Bunlar Allah'ın başlangıçtaki 7 ihsanı. Allah'a ulaşmayı dileme safhasındayız. Yani Allah'a mülaki olmaya, yevmül ahire inanmak ve Allah'a ulaşmayı dilemekle vücuda gelen ilk 7 basamak, 7 tane ihsanla burada tamamlanıyor. Bu 7 tane ihsanın sonucu 5-6 dakikanın içinde gerçekleşir. O kişinin hastalarının ve uzuvlarının üzerindeki engellerin alınmasının süreci 5-6 dakikadır. Ve bu 5-6 dakika içinde o kişinin bütün günahları örtülür. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için Allah'a inanması gerekiyor. Bir, Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanması gerekiyor. İki, işte bu. İkincisi, ahirete inanmaktır. Ahiret gününe inanmaktır. Yevmül ahire inanmaktır. Üçüncüsü de, bu kişi, yevmül ahire inanan bu kişi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının üzerine ...12 defa farz olduğuna inanıyor.

İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire inanan bir kişidir. Ve bu seviyede Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Bu kişi neye icabet etmiştir? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Allah'a ulaşma davetine değil, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği zaman da 7 tane Furkan almıştır ve Allah-u Teala'nın bütün günahlarını örttüğü için mevcut sevapları günahlarının ötesinde olduğu cihetle o kişinin cennete girme hakkı doğmuştur. 7 tane Furkan'la 7. basamakta. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah'ın kalbe ulaşması ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi birbirinin ardından iki basamak ifade eder. Sekizinci ve dokuzuncu basamaklar. Femen yümin billahi yehdi kalbehu diyor Allah-u Teala. Bu sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbine hidayet ediyor. Ondan sonra da Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbe Allah'ın hidayet etmesi, ulaşması, kalbe hidayet koymasını ifade ediyor. Bu hidayet o kişinin nefsinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişi 9. basamakta. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı göğsünden kalbine açtığı, göğsünü yararak açtığı nur yolunu Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a teslimi açar. Femen yuridullahi yehdi kalbehu yeşrah sadrehu lil İslami.

onun göğsünü şerh eder diyor. Yeşra sadrehu ve İslam'ı açar. Lil İslami teslime açar. Burada kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması var. Bundan sonra kişinin kalbine kişi zikir yapıyor. Allah kişinin göğsünden kalbine yol açtığı için Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Bu giriş %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse kişinin huşu sahibi olduğu yerden sonra bir hakkı doğuyor. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Allah Teala sadece huşu sahiplerinin Allah'tan sorması halinde Allah'ın cevap vereceğini söylüyor. Mürşidini Allah'a sorarsa huşu sahibi bir kişi, Allah Teala'nın ona mutlaka mürşidini göstereceğini söylüyor. Böylece ilk 7 basamağa kadar kişi 7 tane ihsan aldı. Ondan sonra da Allah'ın kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi, nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması 10 oldu. Kalbe Allah'ın nurlarının girerek kişiyi %2 nurla huşuya ulaştırması 11. Furkan ve o kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın ona mürşidini göstermesi 12. Furkan. Bu 12 Furkan'da kişi 13. basamağa ulaşıyor. Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. 12 tane bu noktaya kadar kişi Allah'tan ihsan almıştır. Ve daha Allah'laşmayı diler dilemez birkaç dakikanın içinde Allah Teala onu cennete ehil kılmıştır. Günahlarını sevaplarından aşağı düşürerek, günahlarını tamamen örterek o kişiyi cennete ehil kılmıştır. Ve kişi burada Allah'laşmayı dilediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Yetmez, Allah Teala bu kişiye imanı sevdirecektir. Allah Teala bu kişiye namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri sevdirecektir. Kişi bütün ibadetlerini bir zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Ve mürşidine bu kişi ulaşmıştır. 14. basamakta, 13. basamakta Allah'tan mürşidini soran kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman 14. basamağa ulaşmıştır. Kimdir bu insan? Bu insan huşu sahibi olan bir insandır. Huşu sahibi olmak 12. basamaktaki olgudur. 11. Allah Teala'nın 11. ihsanı. Diyor ki Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi %2 nurla huşu sahibi oluyor. 12. basamakta kişi ve huşu sahibi olunca Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Sorduğu zaman 13. basamakta hacet namazını kılması lazım. Ne gereğince?
Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince. Öyleyse bu noktaya kadar 12 tane ihsan oldu. 12 tane ihsanla kişi 13. basamağa geldi. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterecek. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihaneyi Allah'tan isteyin. Bu kebiretin iştir, büyük bir iştir diyor. Namazda kime müracaat edilir? Allah'a. Zaten Allah Teala alallahu kassu sevili diyor. Sevillerin tayini, müşterilerin tayini Allah'a aittir diyor. Ve mutlaka Allah'tan mürşidinizi istemeniz üzerinize farz kılınıyor. Maide 35'le. Ya eyyüellezine amenu amenüttekullahi, ey amen olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan iptiga edin diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin, isteyin diyor. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ifadesi, isteyin de Allah'tan olacağının açık ifadesi. Zaten namazla soracaksınız deyince, namazla sadece Allah'tan sorulur. Bu namazına da hacet namazıdır. Ama kimdir bu kişi? Onlar için, herkes için diyor Allah-u Teala, kebir etim bir iştir, zor bir iştir bu. Yani sorarlar bize ama cevap alamazlar diyor Allah-u Teala. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdi huşu sahipleri? Kalplerine %2 oranında Allah'ın nuru yerleşmiş olanlar huşu sahipleri. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. Burada da huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. İnanç cephesinden huşu sahiplerini değerlendirmiş. Diyor ki ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ve ennehum ileyhi raciun, ve onlar gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ruhlarını ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin huşu sahibi olduğunu görüyoruz. Huşu sahiplerinin hacet namazı hakkı duyuyor. Kişi Allah'tan soruyor, farz olan vecibesini yerine getiriyor, mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki, arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendilerine sorulanlar konuşurlar diyor. Sadece konuşabilen iki kişi var. Ve sevap söyler diyor Allah-u Teala. Devrin imamı, arş-ı tutan melekler orada. Ve devrin imamı, eğer o kişi bu 12 tane ihsanla gelmişse, ondaki olayı biliyor. Ve o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda talepte bulunuyor Allah-u Teala tarafından. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor Allah-u Teala. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşatmış durumdasın.
Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, bir başka ifadeyle ihsanla tabi olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte burada sevap söyler müessesesi, sevap derecat kazandırıcı olaylardır. Orada kişinin derecat kazanması söz konusu. Nasıl söz konusu? Bir, Allah Teala orada Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi girince o kişiye mağfiret edecek. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Aynı olay anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının ve eziyetlerinin arttırılacağından bahsediyor. Furkan 70'te ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Bu mağfiret müessesesidir. Sebe suresinin 29. 38. ayet-i kerimesindeki sevap söyleme konusu bunu anlatıyor. O kişinin derecatının artışını ifade ediyor. Çünkü mağfiret olayı Allah-u Teala'nın devrin imamı tarafından yapılan günahlarının affı ve sevaba çevrilmesi talebini ifade eder. Bu o kişiye, o kişinin günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi işlemidir. Allah'ın indinde, Allah'la o kul arasındaki ilişkide buna mağfiret diyor Allah-u Teala. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Ve bu noktada şefaat gerçekleşir. Allah-u Teala neden sevap söyler diyor. Bir sebep daha var. O kişi o güne kadar 1'e 10 kazanıyordu. Ama tabiyetten sonra 1'e 100 kazanmaya başlar. Daha ruhu vücudundan yeni ayrılacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 kazanacaktır kişi. Ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda iken 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kazanmaya başlayacaktır. Bu sebeple Allah Teala burada onun sevap söyler diyor. Yani onlara onun sevaplarının artışına açık bir zemin hazırlanmış oluyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbine iman yazılması. Evvela kişinin başının üzerine devrin imamı gelip yerleşiyor. Ve o kişinin muhtevasında o kişinin kalbine imanın yazılması ikinci faktör. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelişi. İkinci nimet o kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Bu noktada o kişi imanı artan bir mümin oluyor. Ve üçüncü nimet o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, yani devrin imamının o kişiye sevap söylemesi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşıp o kişinin ruhuna yevmi talakın geldiğini ve vücuda terk etmesi emrini vermesi ifade ediliyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah Teala bu ayette, hem arşı tutan meleklerin orada olduğunu ifade ediyor, hem de dereceleri yükselttiğini, yani sevap söylenmesinin muhtevasını anlatıyor. Hem 1'e 100 vererek 1'e 700'e kadar çıkaracak, hem de
o kişinin günahlarını sevaba çevirerek Allah-u Teala dereceleri artıran Allah diyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna yevmüt telakın geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, o kişiyi uyarması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Birinci nimet, ikinci nimet kabine iman yazılıyor. Üçüncü nimet, o kişinin ruhu bu emri alarak vücuttan ayrılıyor. Devrin kime tabi olmuşsa kişi, o kişinin bulunduğu dergaha ruh ulaşıyor. Burası sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Kişinin buradaki üç nimeti söz konusu. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldi, kalbine iman yazıldı, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırıldı. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi ve ona bire yüz vermeye başlaması. Beşincisi, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesi burada başlar. Allah'tan gelen kişinin zikri ile Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbin içine iman yazıldığı için kalbe giren nurlardan fazıllar, iman kelimesiyle karşıt unsurlar olduğu için, karşıt kutupları temsil ettikleri için gelen bütün fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlar. Böylece o kalpte fazıl birikimi başlamıştır. Bu, bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmaya başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ve fizik vücut, nefsin tezkiyesi sebebiyle nefsin afetlerine karşı daha dayanıklı bir hale gelecektir. Öbür taraftan irade de karşısındaki düşman devamlı olarak azaldığı için nefsin afetleri devamlı olarak kapı dışarı ediliyor, geri dönemiyorlar. Çünkü fazıllar kalbe yerleşmiştir ve nefsin kalbindeki nurlar devamlı olarak artıyor fazıllar. Bu nefsin kalbindeki nurların artışı da Allah-u Teala'nın nimetlerinden bir tanesi ve iradenin güçlenmesi de Allah'ın nimetlerinden bir tanesi ve böylece tam 7 tane nimet oluşuyor. Bir defa daha sayalım. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, kalbine, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi ve derecelerin 1'e 100'den 1'e, 1'e 10'dan 1'e 100'e ve 700'e kadar çıkması, ruhun, fizik vücudun ve nefsin iradenin güçlenmesini buraya katıyoruz. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin nefs tezkiyesiyle paralel olarak ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun da düşmanlarına karşı güçlenmesi, bu iradenin de güçlenmesini ifade ediyor. Böylece kişi 7 tane de ihsan almış oluyor, nimet almış oluyor Allah-u Teala'dan. 12 tane ihsan, 7 tane nimetle Allah'a doğru yola çıkan ruh, her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademede 7 tane gök katını aşıyor ruh, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 14. basamakta başlayan yolculuk, 7 tane gök katını aşarak 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve
Neticede 22. basamakta da Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Bütün bunlar bir bütünü oluşturur, hidayetin ruh açısından tamamlandığını gösterir. Bu olayda 12 tane ihsan ve 7 tane nimetle gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Allah'ın cennetlerine ve dünya saadetlerine ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili İzleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık.
hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan 3.'sü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah-u Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan, bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır.
Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size 1. Rahim esması ile tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinleti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insanların 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın
ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet. Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayi mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu.
Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125.

kendisi Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı, teslim yurdu, selam yurdu. Zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan yedinci ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayeti kerime oldu. Sekizincisi, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Alın alın, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah-u Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez için

de mealleri dilediği gibi versin. O zaman Hanyası Konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor? Yoksa İşkembe-i Kübra'dan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahrif etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet Rabbine, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü birabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler. Hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daimi zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz.
Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah-u Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah-u Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah-u Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve orada o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha
Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahitlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah-u Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vestainu bis sabr ve salate. İnneha lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istiğne isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki
Ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala. Milaki olmak. Ruhu Allah'a milaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime ve gene yakin hissederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillez diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katını aşırıp Sitretül Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan
bir hüviyetle yarattık diyor nefse. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle, ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek
ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a münaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bize göre Allah'ın bir zikir ziyafetinde birlikteyiz. Sizin o Allah'a dönük kalplerinizle karşı karşıyayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçmek mümkün değil. Hepinize çok şeyler borçluyuz biz. Siz Allah'ın yoluna girdiğiniz andan itibaren her biriniz için hidayet bir ayrı kişiyi kazanmış oluyor. Unutulmuş olan hidayet. İşte hidayetlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncüsü seyri sülük. Neticede Allah'ın zatına ulaşmak. Bu akşamki konumuz seyri sülük. Mürşide ulaşmayı sizlere 7 tane nimet babında, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilk 7 basamağın anlatımı sırasında 12 tane ihsan olarak vermiştik. 12 ihsan önce, 7 nimet sonra. Ve şimdi de bunun devamı olan seyri sülük. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması, Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani fani olması, fena fillah makamının sahibi olması kişinin. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizler Allah-u Teala'nın sevgililerisiniz, kıymetlilerisiniz. Siz bütün dünyaya örnek olacaksınız. En güzel davranışlar sizlerden sadır olmalı. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 12 tane nimet alır. Allah Teala'nın görme hastasının görmesini sağlar, işitme hastasının işitmesini sağlar, kalbinin idrak etmesini sağlar. Hem hastaların üzerinde hem de uzuvların üzerinde olay tahakkuk edeceği için bir de bir ilavesi var. Kalbe ihbat konulması. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman 7 tane nimet oluyor. Kişi de tam 7. basamakta. 5. basamakta gözlerinin ve görme hastasının açılması, 6. basamakta kulaklarının ve işitme hastasının açılması, 7. basamakta kalbin mührünün açılması, ekinetin alınması ve kalbe ihbat konulması. 7 tane işlev 5. 6. ve 7. basamaklarda tahakkuk ediyor. Kişi 7 tane ihsan almış oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. nimet. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu. 8. nimet Allah'ın kişinin kalbine ulaşması.
Dokuzuncu nimet, affedersiniz sevgili kardeşlerim, bunların hepsi ihsanlar, hiçbiri nimet değil. Sekizinci ihsan, Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması. Dokuzuncusu, Allah'ın o kişinin kalbini, Allah'a kalbinin kapısını, nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbini Allah'a çevirmesi. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için seyri süluğun en önemli faktörü bu. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları giremezse o kişinin ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştiremez. 11. basamakta o kişinin kalbine zikirle, Allah'tan gelen rahmetle fazl nurları ulaşıyor. Rahmet nuru kalbe girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru kişinin Allah'a doğru yolculuğunda bir faydası olan bir nur değildir. Ama öncü kuvvetidir Allah-u Teala'nın sonradan göndereceği fazl isimli o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan nur birikiminin öncüsü %2 rahmettir. Ve nefsin ne zaman o kişi üçlüğüne ulaşırsa Allah-u Teala mürşidine ulaşmadan evvel o kişinin kalbine %2 rahmetin girmesi ve yerleşmesi o kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Ve kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah'ın garantisi var. Hacet namazı kılıp mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecek. Ve kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanın arkasından ihsanla mürşidine ulaşıyor. 7 tane nimet oluyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve onun verdiği emirle ruh vücuttan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşıyor. 3 oldu. 4.'sü o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Allah'tan gelen rahmet fazla salavatlardan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesiyle burada yazılan birinci nimet olarak kalbe yazılan iman kelimesiyle ters bayetik alanın sahipleri. Bu sebeple iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Fizik vücut nefsin kalbinde afetler azaldıkça afetlere karşı yaptığı mücadelede daha güçlü oluyor. İrade de afetlere karşı yaptığı mücadelenin en sağlam bekçisi, karşı koyucusu. Nefsin arkasından irade de güçleniyor. Öyleyse ruh ayrı istikamette bir dizaynda, ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelince ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü faktör. Allah'ın üçüncü nimeti. Aslında bu Allah'a doğru yola çıkmak için ruhun önce devrin imamın dergahına ulaşması lazım. Evvela devrin imamının dergahına ulaşıyor. Nefs tezkiyeye başladığı zaman ruh seyri sülük isimli yolculuğuna başlıyor. Konumuz seyri sülük isimli bu yolculuk. Ama 7 nimeti tamamlayalım. Allah Teala'nın bir başka nimeti o kişiye her bir derecelik sevabına kazandığı her bir derece karşılık 10 katını verirken Allah Teala herkes için geçerlidir bu. Bu kişiye 10. nimet olarak 100 katını veriyor Allah Teala.
Ve seyri sülük boyunca o kişinin bu 100 katı 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata ulaşıyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kahveyi biz seviyoruz. Bize hep birisini hatırlatıyor. Kim olduğunu hatırlayacaksınız. Kahvenin pirini hatırlatıyor. Osmanlı'da da kahve temel içilecek vasıtaydı. Öyleyse Üveys el-Karani Hazretleri'ni bu kahveden bir yudum daha alarak beraberce hatırlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın demek ki 7 tane nimeti söz konusu. Bir daha sayalım. Devrül imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Bir, o kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. İki, devrül imanın ruhu o kişinin ruhuna vücudu terk etmesini söylüyor. Ruh vücudu terk ediyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacak. Üç oldu. Dördüncüsü, fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Nefsin kalbinde nurlar doldukça fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Bu fizik vücut için nimet. Nefsin kalbi tezkiye oluyor. Kalbine nurlar doluyor. Ve bu beşinci nimet. İrade de nefsin kalbindeki afetler azaldıkça güçleniyor. Çünkü düşmanı zayıflıyor. Altıncı nimet ve Allah Teala o kişiye eskiden 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor ve ruhun Allah'a doğru yükseldiği süreç içerisinde bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 olarak 700'e kadar artıyor. Yedinci nimet, ikisi de derecat olduğu için aynı kategoride sayılıyor. Yedinci nimetin ikincisi, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve ruh vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış. Ruhun vücudun vücuttan ayrılmasıyla beraber seyri sülük başlamıştır. Allah'a doğru yolculuk demek seyri sülük. Ruh nereye gider? Önce ait olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. O dergaha tabi olduysa vücuttan ayrılarak oradaki saflarda yerini alır. Dizayn Allah'a göredir. O kişinin gelecekte nereye ulaşacağı Allah'a göre bellidir. Ve o kişiyi uygun bir yere Allah Teala'nın dileği üzerine o kişi oraya yerleştirilir. Ve kısa bir süre o dergahta kalan ruh neticede ana dergaha ulaşır. Ana dergah devrin imamının dergahıdır. Aslında işlev çoğunluk olarak zemin katta yapılır. Ama bir asma katta da yedinci kata çıkabilenler yer alır. Ana dergahta seyri sülük İki ayrı grup tarafından gerçekleştirilir. Gruplardan birincisi zemin kattakiler altıncı kata kadar çıkarıp çıkabilirler. Altıncı kattan tekrar
aşağı inmek mecburiyetindedirler. İkinci grup, yedinci kata çıkabilenler asma kattakilerdir. Ve onarlık sıralar halinde bulunurlar ikisi de, iki grupta. Aşağıdakiler, yani zemin kattakiler, Allah'a doğru yaptıkları seyri sülük isimli yolculukta altıncı kata kadar çıkabilirler. Altıncı kattan tekrar aşağı dönmek durumundadırlar. Ne zaman ki altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi o kişiyi çatlatmayacaktır, o kişinin yüzünü ve ellerini beyaz, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine yakın bir beyaz bürüdüğü zaman o kişinin yüzü ve elleri çatlamazsa, çatlamadığı noktada o kişi yedinci kata çıkmayı hak etmiştir. O zaman altıncı kattaki boşlukta duran kürsünün sahibi Cebrail aleyhisselam orada hazır olan kılıcı, bu yedinci kata çıkma yetkisini kazanan salike veya müride verir. Salik de seyri sülükte olan demek, mürit de murad eden demek, Allah'a varmayı murad eden kişi. İki isim de kullanılabilir. Ve kişi kılıcı eline alır. Bu artık veli namzededir. Yukarıya doğru kaldırır. Evzü besmele ile yukarıya doğru yükselir. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın levh-i mahfuzun girişi, sırat-ı müstakimden levh-i mahfuza giriş bir altın kapıyladır. Bu altın kapının aynı, hiçbir farkı olmaksızın zemin katta sadece kainatta devrin imamının dergahında vardır. Bu dergahtaki altın kapıda, yedinci kattaki altın kapıda kapı olarak birbirinden hiç farkı olmayan özellik taşırlar. Yaklaşık olarak 1,5-2 metre genişliğinde ve yerden 4 metre yüksekliğinde, yani 4 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde, 1,5-2 metre arası bir altın kapı, üzerinde bir kapı tokmağı, kapı kolu falan mevcut değil ve üzeri baklava dilimli altın. Ama üzeri düz değil, baklava dilimleri şöyle yukarıya doğru baklava dilimleri var. Baklava dilimleri 30 santim boyunda yaklaşık olarak. İşte aşağıdaki kapı zemine dayalıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapı zemine dayalıdır. Oraya ulaşmak için bir merdiven falan çıkmaya gerek yoktur. Zemindedir. Eşik zemindedir. Oraya varan kişi vardı zaman altın kapı otomatik olarak açılır. Ama yedinci katın giriş kapısı bu standartlarda söylediğimiz kesime kadar aynıdır. Fakat yedinci kattaki giriş kapısının altında 7 tane mermer merdiven vardır zeminden. Bu kapı 7 tane normal büyüklükteki, normal yükseklikteki
Alt beyaz mermerden yedi tane merdivenle altın kapıya ulaşılır. Bu kapının genişliği aynıdır, 1,5-2 metre genişliğinde. Ama kapının iki tarafından daha öteye geçen yaklaşık 3 metreyi bulur. Bir sahanlık yaklaşık 3 metre genişliğindedir. Yani 2,5 ile 3 metre arası ve aşağı doğru 7. basamak sahanlığı teşkil eder. Sahanlıkla beraber 7 basamak oluşur. Zemin katından itibaren 1. 2. 4. 3. 4. 5. basamaklar ve sahanlık 6. basamak. 6. basamakla aynı hizada eşik var. Kafanın altın kapının girişi var. İki tarafı Trabzonlu. İki tarafında Trabzonlar var. Ve 5. merdivende 5. basamakta 5. basamağın üstünden bir yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki bir Trabzon iki taraftan da yukarıya doğru yükselir. Merdivenlere paralel olarak. 5. basamağın bulunduğu yerin üstünde bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. İşte iki altın kapı bu özellikleri taşır. Seyri sülükün başlangıcı için zemin katın bekleyenlerini tarif etmemiz lazım. Bir altın para kümesi var yerden 1 metre yükseklikte. Altın paralar, büyük altın paralar hepsi bir arada durur. Sağ tarafında onların yukarıya doğru seyrisülük yapacak olan, yükselecek olan Allah'ın evliyaları vardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri an evliya olmak şerefine, veli olmak şerefine o noktadan itibaren ermişlerdir. Devamlı artan seviyede evliya olacaklardır. Bu birinci sıra 10 kişiden teşekkür eder. Her birinin önünde rahleler var. Rahlelerde de Kur'an-ı Kerimler var. Ama birinci sıranın sağ tarafında 10 kişi tamamlandıktan sonra sağ tarafında sağ kanat velisi var. Sol tarafında da sol kanat velisi var. Ve onlara her gün dersler verilir. Kur'an-ı Kerim'den öğreti yapılır. Ruhlar bir yetiştirilme devresi içinde olurlar seyri sülük boyunca. Erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanımların da sağ başında hanım sultan vardır. Ve seyri sülük müessesesi önce 7. kata çıkacaklardan başlar. 7. kata çıkacaklar, secde halinde iken oradan birer birer yükselerek evvela yukarıya doğru çıkarlar, sonra aşağı inip altın kapının sağ ve sol tarafını kaplayacak şekilde altın kapının sağ tarafından başlar. En kıdemli en sağdadır. Ne sağ kanat velisi vardır orada, ne de sol kanat velisi vardır. Hepsi birinci gök katına ve ikinci gök katına çıkabilecek olan efsafın sahibidir. Yanlarında hiç kimse olmadan ne sağ kanat velisi ne de sol kanat velisi. Bunlar tek bir sıra oluştururlar, secdeye gelirler. Altın kapının iki tarafına da ulaşırlar. Yani altın kapıdan sağda belki 20 metre evvelden başlarlar sıralanmaya. Altın kapının önünde de sıralanırlar. Altın kapının sol tarafına da geçerler sıralanmakta. Sonra en sağdakinden başlayarak birer birer
uçarak, yükselerek altın kapıdan çıkarlar dışarıya ve kapının dışında tek sıralı bir kol oluştururlar. Hepsi ayaktadırlar. Sıra son derece muntazamdır. En sağdan en sola doğru kıdem sırasına göre dizayn edilmişlerdir. Ve bu ayakta olan kişilerin ruhlarının hepsinin birden gene aynı sırada ayakta yukarıya doğru yükselmesi söz konusudur. Yani önde birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü falan değil. Hepsi aynı hizadadır. Hepsi ayaktadır. Saf halinde yükselirler. Ve birinci gök katına ulaşırlar. Onarlık sıralar oluştururlar orada. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sıralar secdeye gelirler. Bir secde yapılır sadece. Ve oradan yükselirler. İlk yükselen birinci saftır. Sonra ikinci saf. Ve gene boşlukta o ayakta olan safı oluştururlar ve saf halinde ikinci gök katına yükselirler. İkinci gök katında iki ayrı büyük salon vardır. Önlerinde bizim dünyamızda cam dediğimiz bir nesne vardır ama orada içinden geçirebiliyor camın. Bizim dünyamızda camın içinden geçilmez. Ve bir sağ taraftaki salon var, bir de sol taraftaki salon var. Sağ taraftaki salon yedinci kata çıkabilenler içindir. Kendi bulundukları, kendi yerde secde edecekleri salona geldikleri zaman hepsi uçarak içeri girerler ve secdeye girerler, beklerler. Kimi beklerler? Altıncı kata kadar çıkabilenlerin ikinci kata çıkmasını. Ve altıncı kata kadar çıkabilenlere tekrar aşağı dönüyoruz. Onlardan birinci safın sağ tarafında olan önde gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ders vermektedir. Bazen de sağ kanat velisi hüviyetinde olan

günler sırası var. Ve cinlerden sonra hanımların sırası var, cin hanımların ve insan hanımların, onların en solunda da Hanım Sultan yer alır. Ama evvela sağ kanat velisi orada yerini alır, yeri bellidir. Sonra sol kanat velisi uçarak gelir. Altın kapının sol tarafındadır. Yeri altın kapıyı mutlaka geçer bekleyenlerin sayısı. Ondan sonra hanım cinler, hanım insanlar ve onların en solunda da hanım sultan secdeye gelirler. Sonra önce sağ kanat velisi yükselerek altın kapıdan çıkar ve ayakta boşlukta oluşturulan safın sağ tarafına geçer. Sonra sol kanat velisi yerini alır. Sonra hanım sultan yerini alır en solda. Sonra da topluluğu oluşturan önce erkekler, sonra da hanımlar. Sadece insanlar seyri sülüke çıkabilir. Cinler seyri sülük yapmak için müsaadeli değildirler. Onlar aşağıda bekleyeceklerdir secde vaziyetinde. Ta ki altıncı kata kadar çıkanlar geri dönsünler de onlar tekrar bekledikleri yere gelsinler. Cinlerin bekledikleri yer altın para kümesinin sağ tarafıdır. Ve buradan başlayan olay evvela dışarıda boşlukta saf teşekkür ettikten sonra herkes ayakta, ayakları hepsinin bir hizada ve saf halinde ayakta olarak hepsi yukarıya doğru yükselir zemin kattan birinci kata. Birinci katta gene çimenlerin üzerinde seccadelerde secde yapılır. Birinci kat bir özelliği olmayan bir evin içinde, bir mescidin içinde yapılan secde değildir bu. Boşlukta yapılır. Boşlukta diyorum. Çimenlerin üzerinde yapılır. Çimenlerin üzerindeki seccadelerde. Ve sağ kanat velisi en önde olur. Sol kanat velisi sağa geçer. Sağ kanat velisinin yerine geçer. Hanım Sultan da gene hanımların birinci sırasının sağında yer alır. Ve hepsi secdeye gelirler. Sadece secde. Bu secde tamamlanınca hepsi birden ikinci kata çıkmazlar. Birinci kata kadar çıkabilenler son safları vücuda getirmişlerdi zaten. O saf her zaman arkada 3-4 saf, bazen 5-6-7 saf olur. Onlar bekleyeceklerdir. Orada bekleyeceklerdir. Kardeşlerinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kata kadar çıkanların tekrar geriye gelmesini bekleyeceklerdir. Son saflar orada kalır. Ön safların hepsi yükselir. Ayakta bir düz sıra oluştururlar ve gene saf halinde birinci kattan ikinci kata kadar yükselirler. İkinci katta iki tane salon var demiştik. Sağ taraftaki salonda hala bekliyor. Kimler? Yedinci kata kadar çıkabilecek olanlar. Gelmişlerdi. Sağdaki salonda camdan geçerek karşıdaki duvarın önünde sağdan sola secde etmişlerdi ve orada o secde vaziyetinde bekliyorlar. Sol taraftaki salona gelince bu salon da ön tarafı yerden en az 4 metre belki 6 metre yükseklikte bizim alemimizde cam denilebilecek olan ama ruhları içinden geçirebilen bir özellikte taşıyan bir cam diyelim. Camın iç tarafında suvarılma havuzları görünüyor. Yerden 2 metre, 2 metre 20 santim, belki 2,5 metre yüksekliğinde suvarılma havuzları şeffaf. İçlerinde bir sıvı var. O sıvı da şeffaf ama rengi bal rengi. O
2,5

metre ise eğer havuzlar, yaklaşık olarak onun 2 metre 20 santiminden aşağıda, aşağısı tamamen o sıvıyla dolu. Bütün havuzlardaki sıvı aynı seviyede. Bu havuzlar şeffaf ve yerden yukarıda her biri 80 santim genişliğinde, bir o kadar da derinliğinde, aşağı doğru olan derinlik 2 metre 20 santim falan, 2,5 metre ise bu üzerinde 30 santimlik bir boşluk var. Yani yok orada su falan, sıvı yok. Ve bu havuzlar yerden yukarı doğru çıkarak yapılmışlar. 80 santimlik bir kare oluşturuyor yukarıdan baktığınız zaman bu havuzlara. Hepsi, her biri. Ve sağdan sola kadar, bir sağ taraftaki duvardan sol taraftaki duvara kadar bu havuzlar tamamen her tarafı kaplamış durumda. Çok sayıda havuz. Bu havuzun bittiği yerin duvarının sol tarafında bir kapı var. Kapı hep açık. Hiç kapalı olduğunu görmedik. Arkasına dayalı. Ve bu kapının iç tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı bekliyorlar. Bunların yukarı çıkıp el öperek suvarılma havuzlarına geçmesini bekliyorlar. Ve de önce sağ kanat birisi uçarak gidiyor, el yapıyor. Oradan onların bekledikleri yerin arkasında sağa dönen bir koridor var. Bu koridor çok kısa bir koridor, birkaç metrelik. Hemen arkasından o salona giriliyor. Yani suvarılma havuzlarının bulunduğu salona. Sağ kanat velisi o dışarıdan bakılınca o salonun en sağında yer alıyor, secdeye geliyor. Sol kanat velisi en solda yer alıyor. Hanım Sultan da aynı salona uçarak girip suvarılma havuzlarının üzerindeki platformda en solda yerini alıyor secdede. Sonra suvarılma havuzlarına evvelce girmiş olanlar, onlar geliyorlar. Suvarılma havuzlarında işi bitenler geliyorlar. Sağ kanat velisinden itibaren sola doğru secdede sıralanıyorlar. Bu sıralanma sol kanat velisine kadar uzanıyor. Yani suvarılacak olanlar da sıranın sol kesimini oluşturuyorlar. Ve de içeriye hepsi girdikten sonra, hepsi el öptükten sonra devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçarak oradan kapıdan çıkıyorlar ve sağ tarafta bulunan ikinci salona ulaşıyorlar. O cam gibi nesnenin içinden uçarak içeri giriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, devrin imamı da solda yerini alıyorlar. Secde ediyorlar onlar da. Sonra hiç beklemeden hepsi birden salonun tabanından yükseliyorlar. Yukarıda bir saf vücuda getiriyorlar. Ve aynı saf ayakta hepsi birden üçüncü kata, dördüncü kata çıkacaklar. Ama yükselmeleri de çıkışları da hemen başlıyor. İkinci kata kadar, birinci kattan, zemin kattan, birinci katta secde edip ikinci kata çıkabilenler ikinci katta bekliyorlar. Evvelce birinci kata, onlardan daha evvel çıkmış olup ikinci kata gelip devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyen yedinci kata çıkabilenlerse derhal saf oluşturuyorlar. Üçüncü kata çıkıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Eski bir ev görüntüsünde, bir köşk tarzındaki bir ev görüntüsünde, ama iki katı var. İki katı da doluyor. Bu
insan ruhlarıyla hepsi ikinci katta secdelerini tamamladıktan sonra hiç beklemeden hemen dışarıya çıkıyorlar. Bu seferki yükselmeleri biraz farklı. Bir tek sıra vücuda getirmeleri söz konusu. Ayakta ikinci katı, affedersiniz, üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir silindir var. Yani silindir şeklinde bir araç diyelim adına, ona harekete geçirici hiçbir faktör görünmüyor. Ama içeri giren sağ kanat meselesi giriyor evvela. Affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Sonra ikinci kişi, ondan sonra en son devrin imamı giriyor ve burada bir yolculuk söz konusu. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Bu yolculuğun yapıldığı silindir bir metre ile 1.20 santim arasında, bilemediniz 1.5 metre genişliğinde bir silindir, içi boş. Oraya giren otomatik olarak son hızla, sonsuz hızla yükselmeye başlıyor. Bir alttakinin başı bir evvelkinin ayaklarının altında. Herkesin ayaklarında çarığa benzer yukarı yukarıya doğru kalkık bir deriden yapılmış bir nevi ayakkabı var. Ama altları, yani bir çarık nasılsa çarık hüviyetinde. Ve de üçüncü kattan dördüncü kata çıkılıyor. Dördüncü kat Mescid-i Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın aslı. Önünde sıralanılıyor melek menfezinden çıkıp ve uçarak içeri girip içerisi dolduruluyor. Secde ediliyor sıralar hiç bozulmadan. Dikkat edin, bunlar yedinci kata kadar çıkacak olanlar, hiçbir katta hiç kimse kalmıyor. Hepsi ikinci katta secde ediyor, hepsi yükseliyor üçüncü kata, hepsi üçüncü katta secde ediyor iki katı da doldurarak, üçüncü katın iki katlı mescidinde dördüncü kata yükseliyorlar. Dördüncü kattaki o büyük caminin içinde hepsi secde ediyorlar. Gene kubbeden hepsi birlikte yükseliyorlar. Dördüncü kattan üçüncü kat, dördüncü kattan beşinci kata, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, gene o salonda, Beytül Haram'ın o salonunda hepsi yeniden secdeye geliyorlar. Yeniden hepsi birden yükseliyor. Hiç kimse kalmıyor aşağıda. Hepsi birden yükseliyor. Sonra altıncı kata çıkıyorlar. Altıncı kattaki suvarılma, o sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma yerinde onların hepsi oraya ulaşıyorlar. Orada bir işlem görmüyorlar. Çünkü o nurun artık onlara bir tesiri yok. Zaten yüzleri o renk. Hepsinin beyaz, açık beyaz renkleri söz konusu. Çok açık yeşil, beyaz. Ve orada hiçbirisi, nur orada onları aydınlatmasına rağmen hiçbirisinin yüzü ve elleri çatlamıyor. Cebrail aleyhisselam da orada kürsüde, boşlukta duruyor kürsüsü. Hepsi oradan tavandan yukarıya yükselerek yedinci katın altın kapısına ulaşıyorlar. Ve altın kapıdaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Ve hepsi birden kapıdan içeriye giriyorlar. Ve en sağda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en solda devrin imamı olmak üzere sıralanıyorlar. Tek sıralı bir halde sıralanıyorlar. Daima zamanın o parçasından içeriye girilir. Sol taraf geçmişinizdir. Orada sıvaları olmayan bir taş duvar söz konusudur. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen kader hücreleri. Onlar orada beklerlerken
orada beklemeleri söz konusu. İkinci kattakiler dışarıya doğru, evvela ne olmuştu? Havuzları dolduracak olanlar, yani safların sol en sonundan başlayarak havuzları dolduracak olanlar, bu diğerleri yedinci kata kadar çıkabilenler seyri sülükleri sırasında diğerleri su arılma havuzlarına girmişlerdir. Su arılma havuzları tamamen dolmuştur. Saat kanat ölesi en sağdaki havuzun üzerindeki platformda, sol kanat velisi sol tarafta ama solun en ucunda Hanım Sultan ve sol kanat velisinin sol tarafından itibaren hanımlar sorulmuyor. Dikkat edin, sıvının içine girilmesine rağmen hiç kimsenin atlas olan elbiseleri ıslanmıyor. Ve de bu sıvarılma havuzlarının içinde olanlar ondan sonraki seyri süluka iştirak etmiyorlar. Onlar orada kalıyorlar. Bunlar dönene kadar orada bekleyecekler. Ve dördüncü kata, affedersiniz, burası ikinci kat, üçüncü kata yükseliyor. Oradan ayrılarak kapının önünde tek bir sıra oluşturan, sağda sağ kanat velisi, ortada sol kanat velisi, en solda Hanım Sultan ve sağ kanat ve sol kanat velisinin arasında erkekler, sol taraftakiler de hanımlar olmak üzere tek bir sıra oluşturuyorlar. Bu sıra gene ayakta olarak yukarıya doğru saf halinde yükseliyor. Üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü kattaki iki kata dağılıyorlar. Secde ediyorlar. Beklemeden İkinci katta bir kısmı kalarak, nasıl üçüncü kata yükselmişlerse, üçüncü katta da en son safları oluşturan 5-6-7 saf, bazen 3 saf orada kalıyor, geri kalanlar yükseliyorlar. Nasıl yükseliyorlar? Kapının dışına çıkıyorlar, mihenk menfezine ulaşıyorlar. Sağ kanat velisi önce, yükseliyorlar mihenk menfezinin içinde sonsuz hızla. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Dördüncü kata ulaştıkları zaman dışarı çıkıp yine tek sıralı bir sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan yine bir saf oluşturuyorlar. Ve dördüncü katta secde ediyorlar. Oradan bir kısmı üçüncü katta kalmıştı en son saflarda. Burada da secdenin en son 3-4 safı, belki bazen daha fazla oluyor, orada secdede kalıyorlar. Geri kalanlar yükseliyor. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında gene en sondaki saf, hepsi secde ediyorlar. En sondaki 3-4 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Altıncı kata ulaşıyorlar. Altıncı kat onların çıkabilecekleri son yer. Burası garip bir yer. Evvela dışarısı karanlık, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya o beyaz, çok açık yeşil renkteki ışık sızıyor. Kapıya gelince kapı bir insan silüeti şeklinde. Başı, omuzları, vücudu ve kapı otomatik olarak oraya girenin ve çıkanın şeklini alıyor. Çevre şeklini alıyor. Yani uzun boylu birisi girmişse kapı büyüyor. Kısa boylu birisi girmişse kapı küçülüyor. Kapı devamlı değişiklik içerisinde. Ve giriyorlar oradan içeriye. Oradan bir yukarıda bekleyen bir nurdan herkesin üzerine nur geliyor. Yeşil bir beyaz yeşil renkte herkesin yüzü ve elleri çatlıyor. Sonra koruyucu aletlerle onlar tedavi ediliyorlar ve tedavi edildikten sonra aşağı inecekler, ama şimdi değil. Onlar bekliyorlar.
Neyi bekliyorlar? Yukarıdaki işlemin tamamlanmasını. Onlar buraya ulaştığı zaman 7. kattakiler, birisi 6. kata oluşuyor, onların ulaşmasını bekleyen 7. kattakiler. Bu noktadan sonra devrin imamı en üstteki zikrini yaptığı sırada en üste çıkmış olanlar o bekleme sırasında kader hücrelerinde bekleyenler sağ tarafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere orada kalanlar hariç, kalacak olan en soldakiler hariç, onlar zikir hücrelerine kadar, kader hücrelerine kadar çıkabilenler de daha Ümmü Kitab'a falan gelemeyenler, orada beklemek durumundalar onlar. Geri kalanlar solda devrin imamı, en sağda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem olmak üzere bir saf halinde ayrılıyorlar oradan, düz bir saf olarak. Ve en soldakiler Peygamber devrin imamı etrafındaki 60 kişiyle birlikte Ümmül Kitab'ın altında kalıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta, onun altında ortada devrin imamı, çok kocaman bir kürsü, oradan itibaren sola doğru, dışarıdan bakıyoruz, karşıdan bakıyoruz, sola doğru 3-4 kişi var. Sonra kürsünün sol tarafı bize göre tamamen insanlar doluyor. Sonra ön tarafı doluyor. Sonra sağ tarafı doluyor. Ondan sonra da karşı tarafta devrin imamının sol tarafına oturuyor 3-4 kişi. Böylece toplam 60 kişilik bir grup oluşuyor Ümmü Kitab'ın altında. Sonra grup devam ediyor hareketine. Kudret Denizi'ne girecek olanlar ikinci parçayı oluşturuyorlar. Uçarak Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Dizi azalıyor. Ondan sonra Makam-ı Mahmud'un önünde gene 8-10 kişilik bir grup orada yerleşiyor. Makam-ı Mahmud'da müşahit sıfatıyla. Ondan sonra Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Divan-ı Salihine çıkabilecek olanlar Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Divan-ı Salih'in üyeleri olarak değil, orada müşahit olarak bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelir gelmez Divan-ı Salih'in başkanlığını her seferinde, her gün mutlaka o alıyor. Geriye kalanlar, en sona kalanlar sağ taraftaki zikir hücrelerine ulaşıyorlar ve onun içine giriyorlar. Zikir hücreleri her bir kişi için 2 metreden daha yüksek olan şeffaf, küresel deniz anasına benzeyen bir şeffaf görünür bir fanusun içine girip orada zikre başlıyorlar. Özel bir şekilde oturuyorlar. Ayaklarını sol taraflarını alarak her iki ayaklarında. Buradaki dizayn önce en sağda ileriye doğru olan 10-15 tane belki 20 tane hücre doluyor. Sonra onun yanındaki, onun solundakiler doluyor. Sonra onun solundakiler doluyor. Böylece bütün zikir hücrelerindeki yerler ne kadar kişi gitmişse o kadar kişi oraları dolduruyor. Ve bu zikrin bu faslı tamamlandığı zaman onlar orada kalıyorlar, bekliyorlar. Zikir devam ediyor. Buraya çıkan zikir oradan iki kaşın arasına iniyor. Bu devrede aşağıda bekleyen, altıncı katta bekleyen ve renk değiştiren kişilerin tedavileri tamamlanmıştır. Çatlamalar izale edilmiştir. Ama renk tekrar normal renge dönmüştür. İşte bunlar tekrar oradan aşağı iniyorlar. Zikir devam ediyor, devrin imamının zikri. Ve bu zikir artık aşağı doğru gidecektir. Ondan sonra indiği yer, köprücük kemiklerinin birleştiği yer, orası 5.
katı ifade ediyor. Tekrar geri dönüşte orada 5. katta Beytül Haram'ın altındakileri de beraberlerini alarak 4. kata iniyorlar. 4. katta tekrar secde ediyorlar. Oradakileri de beraberlerini alarak Mihenk menfezinin önünde toplanıyorlar. Ve hepsi Mihenk menfezine önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi olmak üzere aşağı doğru iniyorlar. Ve 3. kattaki Mihenk menfezinden çıkarak 3. kattaki iki katı birden dolduruyorlar. Orada bekleyenleri de beraberlerini alarak 2. kata iniyorlar. 2. katın önünde artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı yok. Onun için bir el öpme işlemi olmaksızın tekrar o su arınma havuzlarının bulunduğu yeri dolduruyorlar. Ve hepsi o noktada bekliyorlar. Zikir 2. katta devam ediyor. Biliyorsunuz buradan sonra sağ göğsün üstünde, sonra sol göğsün üstünde, sonra sağ göğsün altında zikir yapılır. Devrin imamı sol göğsün altında, sağ göğsün altında zikir yaparken 2. katın zikri yapılır. Bu zikir 7. katta olanların toparlanmasını ve o kata inmesini temin edecek kadar uzar. Ve kalp gözünün gördüğü renkler orada çok çeşitli bir hal alır. Evvela bu devrede ne olmuştur? Zikir hücrelerinde bekleyenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve Hazreti İsa beraberce huzur namazını kıldıran devrin imamı ile beraber 3 kişi devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam beraberce zikir hücrelerine her gün mutlaka inerler. Zikir hücrelerindekiler oradan çıkarak bir hilal meydana getirirler. Hilalin yıldızını da 3 kişi teşkil eder. Her gün mutlaka onlara sohbet yapılır. Bu sohbet boyunca diğer işlemler tahakkuk etmiştir. Şimdi burada yapılan zikirle evvela zikir hücrelerindekiler çıkarlar ve en sağını oluştururlar sistemin. Ondan sonra divanı salihindekiler çıkarlar. Sol tarafına geçerler bu dizinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise en sağına geçer. Zikir hücrelerindekilerin en sağına geçer. Sonra makam-ı Mahmud'dakiler çıkar. Onlar da en soluna geçerler bu dizinin. Kudret denizinden çıkanlar daha sola geçerler. Ümmül kitaba ulaşılır. Oradakilerin hepsi de daha sola geçerler. En solda ise devrin imamı. Ve bu sıra böylece yoluna devam eder. Ve kader hücrelerinin bulunduğu yere gelindiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve en sağdakiler en sağda olmak üzere arkalarını dönerler ve gelmiş oldukları sıra orada bir defa da teşekkür eder. Devrin imamı en soldadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sağdadır. Ve bunlar hepsi birden oradan ayrılırlar. Altın kapıdan çıkarlar. Aydınlanma noktasına, 6. kata inerler. 6. kata hiç oyalanmazlar. Nur onları da kuşatır. O kadar. Sonra hepsi beraber 5. kata inerler.
Zikir hala ikinci katta devam etmektedir. Beşinci katta Beytül Haram'da secde ederler. İki, her tarafı doldururlar. Hiç beklemeden secdeden sonra dördüncü kata inerler. Beytül Haram'ın, Beytül Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yerde secde ederler, onun salonunda. Oradan aşağı inerler, iki katlı mescitte secde ederler. Üçüncü katta Meyyenk Mefezi'ne girerler, Meyyenk Mefezi'nde üçüncü kata inerler. Ondan sonra ikinci kata inerler. İkinci katta sağ taraftaki salona girerler. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onları secde vaziyetinde bırakırlar. Sol taraftaki salona dönerler, sıvarılma havuzlarına. Ve sıvarılma havuzları için bu bir aşağı iniş işaretidir. Sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan önce el öperler. Dışarıda yerlerini alırlar. Sonra da bütün sıradakiler üzerleri hiç ıslanmamış olarak sıvarılma havuzlarından ayrılırlar. Sıralanırlar ve ikinci kattan birinci kata inerler. Birinci katta secdelerini yaparlar. Derhal Devrin İmamı'nın dergahının önünde yukarıda, yerden 10 metre falan yukarıda tek sırayı oluştururlar. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra Hanım Sultan, sonra da herkes içeriye girer, secde ederler ve herkes önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra Hanım Sultan olmak üzere yerlerini alırlar. Geri kalanlar 10'luk sıralar haline gelirler, kendi sıralarını doldururlar ve önden arkaya doğru bütün sıralar, erkekler sırası ve hanımlar sırası tamamlanır. Seyri sülük tamamlanmıştır. Ama bu zikir devam etmektedir. İkinci katta devam etmektedir. Çünkü diğerleri ikinci katta beklemektedir. Ve ikinci kattaki sağ taraftaki bekleyenler oradan ayrılırlar. Dışarıda tek sıralı kolu oluştururlar. Boşlukta. Sonra saf halinde aşağı inerler. Ve birinci katta secdelerini tamamlarlar. Ne sağ kanat velileri vardır, ne sol kanat velileri vardır. Onlar kendi başlarına bu işi yapabilecek seviyededirler. Ve altın kapıdan girerek sağdan sola doğru sıralanırlar hepsi. Sonra da en sağdakinden başlayarak asma kata ulaşırlar. Orada da en sağdakinden başlayarak yine secdeye gelirler birer birer. Evvela 10 kişilik birinci sıra, sonra 10 kişilik ikinci sıra, sonra 10 kişilik üçüncü sıra. Böylece 7. kata kadar çıkabilen seyri sülük sahipleri yerlerini alırlar ana dergâhta. Diğerleri 6. kata kadar çıkabilenler zaten tamamlanmıştır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan da tamamlanmıştır. Seyri sülük. Bu son grup asma katı mensupları 7. kata kadar çıkabilenler 1. kata ulaştığı anda zikir sağ taraftan sol tarafa kayar ve 1. katın zikri yapılır Devrin İmamı tarafından. Onlar yukarıya doğru seyri sülük haline çıkarken zemin kattan başlayan, şuraya kadar devam eden zikir, oradan tekrar aşağıya kadar iner. Her gün bu zikir yapılır, seyri sülük devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir müessesede bir olay vardır. Zikir hücrelerinde zikir yapanlardan birisinin zikri tamamlandığında o oradan ayrılarak sitetin müntehaya ulaşır. Tek başına. Bir yol göstericisi falan yoktur. Otomatik olarak indi ilahiye ulaşır. Oradan sitetin müntehaya ulaşacaktır. Sitetin müntehadan
direkt bir yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Devrin imamı her seferinde buna şahitlik eder. Kişinin Allah'a ulaşmasını, Allah'ın zatında yok olmasını her seferde şahit olarak, müşahit sıfatıyla görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seyri sülük müessesesi bu mümadilerde cereyan eder. Allah Teala'nın hepinizi seyri sülükünüzü tamamlamaya, sonra da daimi zikre ulaşarak çok daha üst makamları elde etmenizi Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: Zeminin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzel. Güzellerin en güzel. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şehire bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.
1: Fatiha mahsalevan.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Kayseri'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, okuldaki öğretmen cennete giden bir kişi beraberinde bir kişiyi cennete götürme hakkının olduğunu söyledi. Bu bilgi Kur'an'da geçiyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın şöyle bir kanunu var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. İşte kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, etrafındaki en yakın olan kişinin de ulaşmayı dilemesine engel oluyor. Tersi de söz konusu. Kendisi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o dileği de diğer etrafındaki insana anlatması söz konusu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse iman eden, cennete giren kişi, o sevdiğini de birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sevdiğini de kendisine birlikte cennete götürüyor. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim, aranıza selamı yayın. Öyleyse Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, arkadaşını söyle sana dini söyleyeyim. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşı gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen cennetliklerden sonra arkadaşlık yapıyorsa, o zaman onu da istikamette besliyor, teciz ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetliklerden biri ise, o zaman da o noktada o kişi ondan beslendiği için İblis ona arkadaş oluyor ve onu cehenneme götürüyor. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın en çok sevdiği varlık olan insanın cenneti hak etmesi için hangi emirlere uyması gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, dinin temeli ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ölüm haktır. Herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken bunu ulaştırmaktır. Nitekim Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık çirkten korkmuyorum. Onlar güneşe, aya, yıldızlara tapmazlar. Elleri yanıklara tapmazlar. Bu ümmet için en çok doğru şey gizli şirk. Riya gizli şirktir. Allah Teala indirdiği Kur'an-ı Kerim'de emirlerini vermiş. Farzlar vardır. Bir, bu farzları yerine getirenlerin mükafatı cennet var. İki, bu farzları yerine getirmeyenlerin cezası cehennem var. Üç, dört, sahabenin hepsi bu farzları yerine getirmişler ve örnek insanlar olmuşlar. O zaman bizlerin de ne yapması lazım? Sahabe yerine getirmişse onların ayak izini takip ederek bizlerin de bu farzları yerine getirmesi gerekir. Farzları yerine getirmek mutlaka kurtuluştur. Allah'ın cennetine gitmek demektir. Allah en çok insanı seviyor. Cenneti hak etmesi için de mutlak surette herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. İşte bu noktada katından gönderdiği Resullerle insanları hep kendisine, zatına davet ediyor. İşte 7 sefa davet. Aynı zamanda Allah'a davet eden Resuller. 7 sefa sırat-ı müstakime davet. Yine sırat-ı sırat-ı müstakime davet eden Resuller diyebiliriz. Çünkü Resuller aynı zamanda sırat-ı müstakime davet ediyor. Allah'a davet, Allah bir hedeftir. Hedef Allah'ın zatı. Sırat-ı müstakime davet, hedefe giden yola davet demektir. Sırat-ı müstakime davet eden Resuller. Mu'minun 73'te اِنَّكَ لَتَدْعُمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Yasin 4'te وَعَنَا عَلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Sen sirat-ı müstakimdesin vesaire. Ben ve bana tabi olanlar görerek basiretle Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah razı olsun. Öyleyse Allah Teala'nın zatına davet eden Resuller, sirat-ı müstakime davet eden Resuller ve daveti kabul edenler, onlar ilim verilenler ve Allah'ın o kişilerin ruhunu kendisine ulaştırdığı durumuyla karşı karşıyayız. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, şeytan Allah'ın güzelliklerini bize nasıl çirkin gösteriyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliği. Nefsimizin talepleriyle şeytanın talepleri çakışıyor. Ve nefsimizin 19 afeti dünyayı istiyor. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz de her kötülüğün başı dünya sevgisi. Yani her afet dünyayı istiyor ve her kötülüğün başı dünya sevgisi. İblis de insanları dünyaya davet ediyor. Nereden biliyoruz? Allah Resulü insanları Allah'a davet ederken İblis de insanları dünyaya davet ediyor. İşte Hicr 39. 13 Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Nefsin afetleri dünyayı talep ediyor. Şeytan da insanları dünyaya davet ediyor. Ve 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz ona veririz ama onun ahirete nasibi yok. 7 ayet. Ama kim Allah'ı dilerse biz ona hem dünyayı hem ahireti veririz. Hem ahireti hem dünyayı veririz. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Dünyayı da verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. İşte 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Allah-u Teala veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Alimler 14'te dünya hayatını söyledikten sonra Allah-u Teala en güzel sığınak Allah'ın zatı. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatına ulaşmak ve öbür tarafta dünya hayatı. Dünya hayatını isteyenlere Allah dünyayı veriyor ama onların ahirete nasibi yok. Fakat kim ahireti ister, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala hem dünyayı hem de ahireti birlikte veriyor. Ve daima ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğu ifade ediliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşma dileği Tevrat ve İncil'de de var mı? Bu konuyu bize açıklar mısınız? Evet. Allah'a ulaşma dileği Tevrat'ta da var. Allah'a ulaşma dileği İncil'de de var. Kur'an-ı Kerim'de de var. İşte Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz yabancı ilahları, aşrutun putlarını aranızda kaldırın. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. Rab de sizi Filistinlerin elinden kurtaracak. İncil, sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Allah içimizde koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor Allah-u Teala. 7-8 bunun için Allah'a teslim olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Tevrat'ta yine eğer ona yönelirseniz kendisini sana buldurur. Ama onu bırakırsan seni sonsuza dek reddeder. Ankebut 5, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı geri görürse Allah onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Tevrat İncil'de de bu konular anlatılıyor. 7 sefa İncil'de 7 sefa, Kur'an-ı Kerim'de 7 sefa farz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat İncil Kur'an, mürşide tabi olmak, Tevrat İncil ve Kur'an, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a teslimi Tevrat İncil ve Kur'an, fizik ucunun Allah'a teslimi Tevrat İncil ve Kur'an, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa, irşada ulaşmak Tevrat İncil ve Kur'an ve iradenin Allah'a teslimi Tevrat İncil ve Kur'an. Hepsinde var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. Hasretle ve hürmetle gür kokan ellerinizden öpüyoruz inşallah. İzniniz olursa muhterem hocam sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Allah'ın adamı olmak, Allah'ın dostu olmak ne demektir? Bu noktaya nasıl ulaşabiliriz inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Allah adamı olmak, Allah'ın dostu olmak ne demektir? Bu noktaya nasıl ulaşabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı üç vücut serbest irade aklın dizaynı içerisinde yaratmıştır. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle, Hicr suresinin Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefsle dizayn etmiş ve secde 9'da da zatından bize ruhu üfürmüş. Bu üç vücut aynı zamanda bize bir serbest irade vermiş, cüz-i irade. Dinde zorlama yok ama dinde irşat yoluyla gay yolunu açıklamak var. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'ın yolu. Ama akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur, çevre. İşte doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil, kendi gayreti ve çevre koşulları. Hani beslendiği ortam. Akıl şuurlandığı çevre Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıdaysa o zaman şeytanın taleplerine, nefsin taleplerine evet diyecektir. Ama akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakları işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman da ruhun talebine evet diyecektir. İşte Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhun talebine uymaktır. Allah-u Teala 12 kere ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Bu farzları yerine getirenler, onlar Allah'a dost olanlardır. Allah'ın adamı olmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Resulü'ydü ama insanlar Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onlar bir dilekle Allah'ın dostu olanlardır. Allah'a dost olmak bir dilektir ama ermiş evliya olmak üçüncü safhaya ulaşıp ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinde ileri gelenlerin Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalarına şahit olduğumuz zaman nasıl bir davranış biçimde olmamız gerekiyor, açıklar mısınız? Evet, dinde ileri gelenlerin, Sadat ve Küberaların Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalarına ayetlerle cevap vereceksiniz sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallama el-Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse siz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiyseniz onlara da öğretmekle vazifelisiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmeyenler, onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı bilenler, onlar da Allah'ın dostlarıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde hamele-i Kur'an olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar, onlar da Allah'ın düşmanıdır buyuruyor. Hadis-i şerifte. Öyleyse Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalar yapanları gördüğünüz an yapmanız gereken şey ne? Ayetlerle bunun kesinlikle doğru olmadığı, yanlış olduğu ve doğruların mutlaka Kur'an'dan öğrenmeniz gerektiğini onlara açıklamak. Onları Allah'ın güzelliklerine davet etmek hedefimiz olması lazım. Allah bizden bunu istiyor. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, ömür sermayemiz kadar dünya hayatında yaşamak durumundayız. Bu süre zarfında dünyaya kendimizi kaptırmamayı nasıl başarabiliriz? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, dünya bir imtihan yeridir. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, biri de şeytan. Şeytan, nefs vasıtasıyla insanları dünya hayatına kilitliyor. İşte Enfal 28'de وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için bir fitnedir, imtihandır. Dünya hayatı Allah, onun katında azim bir ecir vardır. Tekabın 15 وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. وَاللّٰهُ اُنْدُوا اَجْرَ عَظِيمٌ. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. O ve Allah ki اَجْرَ عَظِيمٌ, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Kehf 46'da وَاَلَمُوا اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Öyleyse şeytanın insanı dünya hayatına yönetmesi söz konusu. Allah da kendi zatına davet ediyor. Sonuçta kişi bir tercih yapar. Ya dünya hayatını talep edecek veya Allah'ı. Allah'ı talep edenler ondan imtihanı geçenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dolayısıyla dünya sevgisini kalbinden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelmek yarışmaz. Ama dünya sevgisini kalbimizden söküp nasıl atacağız? Zikirle. Zikir ibadetlerinin sultanı. Tabiyette birlikte iki çift nur zikirle göğsümüze gelir. Açılan yolu takip ederek fazlalar kalır.

0: gereken hususlar nelerdir? Şeytan en çok hangi hususlarda bizi kandırıyor? Şeytan en çok bize zikri unutturuyor. Zikir ibadetlerin sultanı. İşte Zürub 36 men yakşu an zikri rahmanin nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaret ederiz. Araf 27'de biz amin olanlara olmayanları şeytanı dost kılarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve zikri unutanları. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar hüzbü şeytandır. Hüzbü şeytan olanlar onlar hüsranda olanlardır. Görüyoruz ki kesinlikle zikir ibadetlerin sultanı ve iblis zikri insanlara unutturuyor. Zikrin unutulması noktasında bizi kandırıyor. Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, sadece Müslümanlarda değil, tüm dinlerde de dünya ülkelerinde kaosun sürekli artmasını nasıl idrak etmeliyiz? Bunun sebebi ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, insan insandır ama Allah Teala yarattığı insandan bu dünya hayatında yapması gereken görevleri vardır. Ruhunu Allah'a teslim edecek, fizikunu teslim edecek, nefsini teslim edecek, iradesini teslim edecek. Yani Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, teslim dini, İslam dini. Arapça dili İslam ama babamız İbrahim'in Hanif dini. Şimdi insanlar çoğu hangi ülkede yaşarsa da yaşasınlar. Çoğunluğu insanlar Allah'a teslim olmuyorlar. İblisin yolunda, hegemonyasında bir dünya hayatı yaşanıyor. Öyle olunca da iblis insanları devamlı birbiriyle düşman ediyor. Kaos yaşanıyor. İşte Maide 91'de اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ اَنْ يُكَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنَ السَّلَاةِ Şeytan şarap, kumar, içkiyle kin sokmak ve sizi Allah'a, birbirimize düşman kılmak ve sizi Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Demek ki Allah Resulü zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kim iblis insanları zikirden de namazdan da alıkoyuyor ki onların kalplerinin katılaşmasına ve onların birbirine düşmanlık yapmasını sağlıyor. Ama biz eğer uyanık olabilirsek ona mani olabiliriz ve kaosun önüne geçebiliriz. Neyle? Ulaşmayı dileyip tabiyetimizi gerçekleştikten sonra yaptığımız zikirlerle inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez sözü emanenin uydurduğu bir tuzak mıdır? Yoksa Kur'an-ı Kerim'e göre bir aslı var mıdır? Bizi aydınlatabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez sözü emanenin ürettiği bir tuzak mı? Evet. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e göre aslı var mıdır? Hayır. Bizleri aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim, Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki onları delalette bırakacağım. Zaten başlangıç herkes delalette. Onlara mutlaka emaniyeyi kuruntuya düşüreceğim. İşte bu iblisin insanları kuruntuya düşürmesi. Bakara 78'de, 79'da, 80'de bu çok güzel ifade ediliyor. Onlar diyor ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdıkları emaniyeyi biliyorlar. Kişilerin yazdığı kitapları. O kitapları iblis taraftarları elleriyle yazıyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır. Onunla bir dünyalık menfaat elde ediyorlar. Ne diyorlar bunlar? Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Bidatleri üretiyorlar. Günümüzdeki bir bidat da İslam alemi Günahlarımız karşılığında biz cehennemde yanarız. Sonra Allah bizi oradan çıkartır.

0: cennetini arayacak. Yani herkes iblisin ürettiği şu zanna inanıyor. Biz evvela cehennemde ceza çekeceğiz, sonra Allah bizi cennetine alacak. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişi cehennemde ebedi kalacak. Cennetlik olarak cennete giren kişi cennete ebedi kalacak. Mükafat da ebedi, mücazat da ebedi. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den din öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak iblis de onları zanlara kuruntuya düşürerek onlara hayatı zehir ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre aslı var mı peygamberden başkasına Allah vahiy etmez? Hayır. Allah-u Teala vahiy ayetlerine baktığımız zaman tam 10 ayet ayet kerimede herhangi bir adama vahiy ediyor, havarilere vahiy ediyor, ömrü sürülerine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor, Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, beşere vahiy ediyor, Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Yani Allah'ın beşerle konuşması vahiy iledir. Vahiy almak için illa peygamber olmak şart değil. Bütün kavim resulleri Allah'tan vahiy alıyorlar. Bütün veli müşrikler Allah'tan vahiy alıyorlar. Bütün salihler, bütün muhlisler, bütün ulelbab bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ın 7 nimeti. 7 nimet 7 ihsandan sonra gelir. 7 ihsan bizi 14. basamağa kadar ulaştırır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır ve kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan sonra Allah Teala ona furkanlar vermiştir. Bu furkanlar neticesinde kişi gören, işiten, bilen bir insan olmuştur. Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman kalbine %2 kalbine nurlar girmeye başlamıştır. Bu giren nurlardan rahmet nurları nefsin kalbinde %2 oranında yerleştiği zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Ve bu huşuya ulaştıktan sonra Allah Teala o kişi huşu sahibi olduğu cihette hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstermiştir. Kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu noktada kişi 12. ihsanı da almıştır. Allah ona mürşidini gösterdiği zaman 12. ihsan alınmıştır. Mürşide gitmek için hazır hale gelmiştir. Kişi mürşidine ulaştı. Basamaklardan neredeyiz? On dördüncü basamaktayız. Bu tabiyet o kişiye tam 7 tane nimet kazandırır. Çünkü bu kişinin tabiyeti 12 tane ihsanla tabiyettir. Yani bir başka adıyla 12 kelimesi kullanılmadan ihsanla tabiyettir. İki türlü tabiyet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine tabiyeti mutlaka Allah'ın gösterdiği mürşide kişinin ulaşmasını ifade eder. Veya kişi Allah'a ulaşmayı falan dilememiştir. Ona demişlerdir ki git bir mürşit bul kendine, mürşide ulaşmayan cennete giremez. O da gitmiştir kendisine bir mürşit bulmuştur, tabi olmuştur. Ama aslında tabiyeti geçersizdir. Tabiyeti ihsanla tabiyet olmadığı için ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse mürşide tabi olmadan cennete girilebilir mi? Girilebilir sevgili kardeşlerim. Cennete girmenin ilk adımı mürşide tabiyet değildir. O ikinci adımdır. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi küfürden, şirkten, cehennemden, tağutun kulu olmaktan, şeytanın dostu olmaktan, hüsranda olmaktan, dalalette olmaktan kurtulur ve hidayet üzere olur ve de takva sahibi olur. Ve bütün amelleri onun için geçerli olur ve bütün günahları örtülür. Mutlak olarak cennete girmek için
hazır hale gelir. Bu kişi her şeyden evvel kafir olmaktan kurtulmuş, mümin olmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu kişi 14. basamağa ulaştığında ona mürşidi gösterilmiştir Allah-u Teala tarafından. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki alallahu kastü sebili, sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir kastedilmesi. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha bu gözlerle görünmeyen yollar vardır. Bunlar ruhların yollarıdır. Doğru bir çizgi çizerseniz eğer, yeryüzünün sathına paralel bir yol söz konusudur. Bu yol o kişiyi devrin imamının dergahına ulaştırır. O kişinin ruhunu. Nereden? Hangi mürşidi Allah-u Teala'nı göstermişse ve o kişi hangi mürşide tabi olmuşsa o dergahtan ana dergaha kadar ulaşan yol daima birinci sebildir. Ve sebillerin yani mürşitlerin tayini ve tespiti kastedilmesi Allah'a aittir. Mürşit farz mıdır? Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan isteyiniz manası var. İsteğimizin Allah'tan olacağına dair işaretle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala Bakara 45 ve 46'da buyuruyor ki Vestaînu bis sabri ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla istaneyi isteyin. Hacet namazıyla istendiği cihetle namazı da geçiyor ama bu namaz hacet namazı. Allah'tan istenecek kesin. Zaten istanenin sadece Allah'tan isteneceği Bakara suresinin 6. 5. ayet-i kerimesinde net olarak, affedersiniz, Bakara değil, Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde açıkça belirtilmiş. Başka bir alternatif yok. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istaneyi isteriz diyor mürşidimize. Sadece senden isteriz. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim. Bu bize göstereceğin mürşidimize tabi olarak ruhumuz vücudumuza ayrılsın da bizi sırat-ı müstakimine ruhumuzu ulaştırır diye. Sırat-ı lezzine enamte aleyhim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine, başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl magdubi aleyhim, üzerlerine gadaf duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteva çıkıyor karşınıza. Mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın bir farz hükmünü gerçekleştiriyorsunuz. Mürşide ulaşmak farzdır. Ama cennet mürşide ulaştığınız noktada başlamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Dediğim gibi küfürden kurtuluş, cehennemden kurtuluş, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluş, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. 14. basamakta mürşidinize Allah sizi ulaştırır. Ve Allah'tan mürşidinizi sorarsınız hacet namazıyla. Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir ama huşu sahipleri hariç, huşu sahiplerine için güç bir iş değildir. Yani Allah Teala huşu sahiplerine
mutlaka mürşitlerini gösterir. Huşu sahibinin özelliğini veriyor. Onlar ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve Allah'a ruhları rücu edecektir. Yani ölümden sonra tekrar ruhları Allah'ın zatına geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan bir kişi bu noktadadır. Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır ve o ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide, o mürşide sevgi karşı sevgi dolu olarak, çünkü Allah-u Teala mürşidi mutlaka sevdirir kişiye, mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu tövbe yapılırsa ne olur? Bu tövbe yapılırsa kişi 7 tane nimet alır. 1. Kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. 3. Devrin imamının ruhunun o vücutta bulunan ruha emri gereğince, senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön, bu görev artık bizim üzerimizde, bu vücuda, bu vücudun üzerinde biz, içinde değil ama üzerinde biz bulunacağız şeklinde bir emirle o kişinin ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 3. nimet. Tekrar edelim. 1. nimet, kalbin içine iman yazılması. 2. nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. 3. nimet, ruhun devrin imamından aldığı emir gereğince Allah'a doğru yola çıkması. 4. nimet, nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Yani Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurlarından fazıların kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesine yapışarak kalbi işgal etmeye başlaması, kalpte o güne kadar sadece %100 Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik eden, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemek isteyen, %100 afetlerle doludur nefsin kalbi. Fazıllar gelip yerleşmeye başlayınca o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir işgal başlar. Yani ilahi işgal. Allah'ın oradaki manevi nurları kalbin içine girerler ve kalbi işgal ederler. Karanlıkların nurlarla işgal edilerek yok edilmesi. Böylece nefs tezkiyeye başlar. Bu olay, bu 4. nimettir. Demek ki kalbin içine iman yazılması, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, başlangıçtaki 3 nimetti, 4.'sü nefs tezkiyesinin başlaması. Ruh ve nefs böylece nasiplerini aldılar tabiyetten. Fizik vücuda geliyoruz. Fizik vücut, nefsin kalbindeki afetler azalmaya başladığı için afetlerle yapacağı mücadelesinde daha güçlü. 5 oldu. İrade, afetlerin azalması sebebiyle o da afetlere karşı yapacağı mücadelede o da daha güçlü. Böylece 6.
faktör oluşuyor. Yedincisi de o kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin iki ayrı açıdan artışı. Bir, her saniye kazandığı derecat bir dereceden yüz derece, bir derecelik bir kazancına, o güne kadar Allah Teala kiramen katibin meleklerine 10 katını yazdırıyordu. Bir dereceye karşılık 10 derece kazanıyordu. Bu noktada 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katında 200 dereceye yükselir bu bir derece. Üçüncü gök katında 300 dereceye yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bir derecelik kazancı 700 dereceye yükselir. Bu derecat kazanma açısından Allah'ın iki nimetinden bir tanesidir. Bu ikisi de derecat kazanmayla alakalı olduğu için bir nimet olarak değerlendiriliyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın o kişinin Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman örttüğü günahlarını bu sefer de bu noktada sevaba çevirmesi. Böylece 7 tane nimet. Evvela nimetleri özetledik. 7 tane nimeti saydık. Şimdi konunun muhtevasına beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra ne diyor? Ve onların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden, Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Bu devrin imamının ruhu. Şimdi birincisinden başlayalım. Kişinin kalbinin içine iman yazılması nasıl bir olgudur? O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinizin içine İmanın yazılması. Hücurat 14'te Allah Teala buyuruyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalplerine henüz iman girmeyen insanlar. Mümin olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kalplerine iman girmemiş. Ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kalplerine iman girmiş olacaktı. Mümin olacaklardı. Bu noktada ise kişi imanı artan bir mümin olur. Allah Teala diyor ki onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki imanı arttırırız. İlk arttırma buradadır. O kişinin kalbine iman yazıldığı için o kişinin kalbi daha güçlü bir imanın sahibidir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinin içine iman yazılmasının mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Manası ne? Niçin yazılıyor? O kişinin nefs tezkiyesi yapması için yazılıyor. Nefs tezkiyesi, nefsi karanlıklardan, afetlerden kurtaran bir işlevdir. Ve herkesin üzerine farzdır. Tezkiye de farzdır, tasfiye de farzdır. Öyleyse Allah Teala nefsimizi tezkiye etmeyi
üzerimize farz kılıyor. Bu farzın gerçekleştirilmesi Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ancak bu noktada mümkündür. Tezkiyeye başlama olayı kişinin mürşidine ulaştığı noktada mümkündür. Bu noktadan evvel kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kalbine girebilen sadece %2 rahmettir. Daha fazlasının girmesi mümkün değildir. Bu nefs tezkiyesi değildir. Tezkiyenin başlangıç noktasıdır. Tezkiyeyi gök katlarına göre tanzim eden dizayn fazıllardır. Rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncü kuvvetin kalbe ulaştığını ifade eder sadece. Her %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katı Allah'ın zatına doğru, Allah'ın katına doğru yükselir. Öyleyse burada kişinin nefsinin kalbine iman yazması önemli bir etken nefs tezkiyesi için. Çünkü Allah'tan gelen nurlardan rahmet ve fazıl nurları ve salavat nurlarından sadece fazıllar kalbe Allah'tan'ın yazdığı iman kelimesiyle karşıt kutbu oluşturur. Fazıllar nefsin kalbine negatif kutup olarak oluşurlar. Nefsin kalbindeki iman kelimesi pozitif kutuptur. Birbirlerini çektikleri için Allah'ın katından gelen bütün fazıllar iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak orasını, orada toplanarak nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Karanlıkların dünyasında nurların karanlıkları yok ederek orasını işgal etmesi söz konusudur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Yani Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbine rahmetle fazlı göndermesi lazım ki %2 rahmetten sonra %98'e kadar ulaşan fazıllarla nefsinizin kalbi tezkiye olsun. Öyleyse burası nefs tezkiyesinin yapılması için kalbinize imanın yazıldığı noktadır. Birinci işlevi Allah-u Teala'dan bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gireyince kalbiniz içine iman yazılır. Gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ikinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Bakıyoruz Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesine bakarsak eğer, Allah-u Teala peygamberlerden bahsediyor, kendilerine kitap verilen peygamberlerden bahsediyor ve diyor ki, onları imamlar kıldık diyor. Dikkat edin, onlardan imamlar kıldık değil. Onları imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Onlar peygamber imamlar. Huzur namazının gerçek imamları. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Yani bütün insanları imam kılmıyor. O insanların arasından Allah-u Teala dilediğini seçiyor. Onu imam tayin ediyor. Niçin? Emrimizle hidayet erdirsin diye. Lemma saberu ve kânû bi âyâtina yûkünûn. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için.
Böylece insanları hidayete erdirmek, yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere Allah-u Teala nebilerin var olduğu devrelerde nebilerden, nebiler yoksa mutlaka kavim resullerinden bir tanesini imam tayin ediyor. Huzur namazının imamı. İki temel özelliği var. Birincisi sabrın sahibi olması. Yani bir insan ihlas makamına ulaştığı zaman, ululelbap makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler biter, sabırsızlık afeti de yok olur. Ama bu yetmez. Bunun üzerine o kişinin imam tayin edilebilmesi için, irşat makamına ulaşabilmesi için 19 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olması lazım. Sabırsızlık afetinin yok olduğu bu noktadan itibaren kişinin 19 defa sabırsızlık alanında da müzeyyen olarak nefsin kalbinin, o kişinin nefsinin kalbindeki sabırsızlık afetinin yok olduğu noktadan itibaren sabrın sahibi olmaya doğru bir gidişat söz konusudur. Nefsin kalbindeki afetler bitmiştir ama kişi sabrın sahibi olmamıştır. Afetler bittiği anda tam 19 mertebe kalbin müzeyyen olması lazım ki nefsin kalbindeki sabırsızlıklar sona ersin. Yerlerin melekutunun gösterilmesi, yerler konusunda, göklerin melekutunun gösterilmesi gökler konusunda kişinin ilim sahibi olmasını gerektirir. Sonra da bu 14 mertebeye 5 mertebede salam makamındaki kalbin müzeyyen olması eklenir. 19 mertebe kalp müzeyyen olduktan sonra kişi irşat makamına tayin edilir. İşte bu vasıfların sahibi olan Allah'ın kavim resullerinden bir tanesi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Özelliği sabrın sahibi olmasıdır. Bir, ikincisi de Allah'ın ayetlerine hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmesidir. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emriyle Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Secde 24'te de emrimizle insanları hidayete erdirsin diye buyuruluyor. Yani Allah'ın emrinden bir ruh. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten bir ve arşın sahibi olan Allah, iki kullarından layık olanların üzerine, üç emrinden ruh gönderir, dört o kişiye Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt telakın geldiğini söyleyerek o kişiye ihtarda bulunması için diyor Allah Teala. Arşın sahibi olan demekle Allah Teala arşı tutan meleklerin o merasimde mutlaka bulunduğuna işaret ediyor. Dereceleri yükselten Allah demekle o kişiyi iki açıdan derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Birisi o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye, sonra biri 700'e kadar bunu çıkarmaya başlayacağı için Allah Teala dereceleri arttıran Allah. İki, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceği için dereceleri yükselten Allah. Kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Ruh gönderilir. O kişiye yevmit talakın geldiğini, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek o ruha ihtar etmesi için, o ruhun uyarılması için, yani vücudu terk et, Allah'a doğru yola çıkman söz konusu. Mürşide ulaştı sana ait olan fizik vücut, tabiyetini gerçekleştirdi. Senin Allah'a geri dönüşün için gerçekleşti bunlar. Allah'a doğru yola çıkabilirsin. Hiçbir ruh bu emir kendisine resmen
devrin imamı tarafından tebliğ edilmedikçe o fizik vücudu Allah'a ulaşmak üzere terk edemez. Yoksa ruh dilediği an vücudu terk edip hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Yetmez. Günahın derecesine göre nefsi mutlaka azap edecektir. Nefsi mutlaka huzursuz kılacaktır. Yaptığı günah sebebiyle, işlediği günah sebebiyle ruhun hiçbir günaha fizik vücudun içinde iştirak etmesi mümkün değildir. Ama fizik vücuttan ayrıldıktan sonra da ayrılıyor diye ruh Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin, tek başına Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin sahibi değildir. Ancak bu şartla ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder. Tabiyetiyle gideceği bir yer tayin edilmiştir. Devrin imanın dergahından evvel tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Bu sebeple vücudu terk etmesi emrolunur. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ne diyor Allah Teala? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. İşte o gönderilen ruhun özellikleri öyle bir işlev ki olacak ki o işlevde arşıtta melekler bulunacak, devrin imamı bulunacak ve o kişinin başının üzerine gelip ruha vücudu terk edecek, bu görevi ben alıyorum. Demek ki iki işlev, kalbin içine imanın yazılması, bir, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi, iki, ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, üç. Bu üçüncü nimet. Nasıl çıkacak? Nasıl çıktı? Sebe suresinin 38 ve 39. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Sebe 38'de arşı tutan melekler ve devrin imamı, onların etrafındaki kişi oradadırlar. Kendisine yetki verilen ve Allah'a ulaşacak olan kişinin konuşması söz konusudur. Manevi bir konuşma ve sevap söyler diyor. Daha doğrusu devrin imamının ruhunun konuşması söz konusudur. Sadece onlara izin verilir diyor ve sevap söyler. Yani derecelerinin arttırıldığını bildirir kişiye. Bunun daha açık olarak ifade edildiği ayet-i kerime Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada konuyu biraz daha detaylandırıyor. Nimetin hüviyetini biraz daha açık bir şekilde veriyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederler. Yani kesintisiz bir şekilde kendi iradi yapılarının dışında her zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye hiçbir şekilde kesilmeden Allah'ı tesbih ederler. Kendi iradeleriyle yapmış olsalardı bunu zikredeceklerdi. Ama meleklerin iradeleri yoktur. Buna göre programlanmışlardır. Tesbih ederler. Devrin imamı da iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için, o da sünnetullah tarafından bunu yaptırıldığı için zikir, daimi zikir, o da tesbih eder. Ve derler ki diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmet ve ilminle sen her şeyi kuşattın. Kim tövbe eder de, yani mürşidine tabi olup mürşidin önüne yapılan tövbeden bahsediyor Allah-u Teala, tövbe eder de senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp ilk sırat-ı müstakime ulaşırsa, ilk sebil, hangi mürşide tabi olduysa onun dergahından devrin imamının bulunduğu dergaha kadar olan birinci sebil, o sebile kim ulaşırsa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.
insanları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse ifade açık, tabi olup mümin olmak. Tabi olan kişi imanı artan bir mümin olur ve onların günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda devrin imamı ve arşı tutan melekler açık bir şekilde talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Sen onlara onların günahlarını sevaba çevir, onlara mağfiret et. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir ve mağfiret olayı günahı sevaba çevrilen kişiyle devrin imamı arasında özel bir nimettir. Mağfiret Allah'la tövbe eden kişi arasında kullanılan tabirdir. Kişinin günahlarının önce affedilmesini sonra da sevaba çevrilmesini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki Habibim o nefslerine nefslerini kendilerine Allah Teala burada nefslerden bahsediyor sevgili kardeşlerim. O kişilerin bulundukları seviyeden, durumdan bahsediyor. Kişinin nefsiyle kendi arasındaki ilişki söz konusu. Şimdi bu kişi tövbe etti. Mürşidin önünde tövbe etti. Devrin imamının bulunduğu yerde ve diyor ki o nefslerine zulmedenler var ya diyor Allah-u Teala, onlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affedilmesini isteseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Burada sahabenin günahlarının sahabenin talebi üzerine affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini söylemiş oldu Allah-u Teala. Mağfiret günahların örtülmesi değil, sevaba çevrilmesidir. İşte bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında şefaat adını alır. Allah ile sahabe arasında mağfiret adını alır. Şefaat bir defa tahakkuk eder ve kıyamet günü tahakkuk etmez. Kıyamet günü şefaat diye bir olay yoktur. O kişiye eğer ihsanla tabi olmuşsa sadece bu takdirde bir defa şefaat edilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O birinci şefaattir bu noktada. Bir de kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir defa daha şefaat olacaktır. Bir defa daha günahlar sevaba çevrilecektir. Ama bu sefer tövbe-i nasuh'tan sonraki şefaattir. Allah Teala'nın özel şekilde günahları sevaba bir defa daha çevirmesi olacaktır. Şimdi biz bu noktadaki şefaatten bahsediyoruz. Allah Teala bu şefaati anlatıyor. Mümin 15'te anlatmıştı. Dereceleri arttıran Allah diye anlatmıştı. Mümin 7'de anlatmıştı. Ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. Nisa 64'te şefaatin ne olduğunu anlatıyor Allah Teala günahların sevaba çevrilmesi olayını. Ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktaya dikkatle bakın. Burada günahların sevaba çevrildiği noktanın işaretine bakıyoruz. Hangi ayeti kerime?
tövbe gerçekleşmiş, tövbenin arkasından günahların sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama diyor, tövbe eden ve mümin olan ve nefs tezkiyesi yapan, amelü salihat yapanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Ve diyor Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Kim mürşidinde tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, ki nefs tezkiyesi ancak bundan sonra mümkündür, ondan evvel mümkün değildir. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel sadece nefs tezkiyesidir. Buna başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Furkan 70. Furkan 71, ve onlar günahları sevaba çevrilmiş olarak, tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler diyor. Yetubu ilallahi metaba diyor. Tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler. Öyleyse Allah'a insan ruhunun geri dönmesi, başının üzerinden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İşte Nebe suresinin 38. ayet eklemesindeki tövbe merasiminde o kişi ihsanla tabi olan birisi ise devrin imamları, mutlaka devrin imamı ve bütün bir grup huzur namazının imamıyla beraber bir grup arşı tutan meleklerden saf saf duran bir grup mutlaka onunla beraberdir ve o kişinin günahları sevaba çevrilir, seyyiat-ı hasenata çevrilir ve o kişiyi Allah Teala bire 100 verirken, bire 10 verirken affedersiniz, bire 100, sonra da 700'e kadar uzanan bir dizi nimet söz konusu olur. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu işliyor. Diyor ki, kim fi sebilillah ise, yani vücudu ruhundan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşma yolundaysa ve infak ediyorsa, sırren veya alaniyeten, gizli veya açık infak ediyorsa, nasıl bir infaktan bahsediyor? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmet ve fazl, fizik vücuda Allah'ın verdiği bir rızık. Bunu bir nimet, bu nimeti fizik vücut, fizik vücut zikir yapıyor. Bu sebeple fizik vücudun göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine, nefsinin kalbine açılan yolu takip eden rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşıyor. Nefsin kalbinde söylediğimiz işlem gerçekleşiyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. İşte bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Kim böyle bir infakı gerçekleştirirse diyor Allah Teala, biz ona bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İhsanda bulunuruz diyor. Bir başağında 100 tane bulunan, 7 tane 100, 700. Ruh birinci kat gök katına ulaştığı zaman o kişiye Allah Teala'nın verdiği bire 100'lük değer devam eder. Tabiyetten sonra hemen bire 10 olan bu değer bire 100'e çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşıncaya kadar öyle. Birinci gök katından ayrıldı, ikinci gök katına ulaştığı andan itibaren bire 200'dür. Üçüncü gök katında bire 300 olur. Dördüncü gök katında bire 400. Beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 500, 600, bire 700 olur. Ondan sonra kişi ömrü boyunca bire 700 zikir yaptığı zaman her bir saniye
en az 700 derece kazanır. Böylece o kişinin günahları sevaba çevrilir ve o kişiye 1'e 700 nimet verilir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir nimetle beraber ruhun Allah'a doğru yola çıktığı da ifade ediliyor Nebe 39'da. Nebe 38'deki bu ihsanla tövbenin arkasından, mürşidinle yapılan ihsanla tövbenin arkasından ne olduğunu söylüyor Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı ve men şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a götüren bir yol, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve Allah meyap olur diyor. Kimin ruhu bu noktada yola çıkan, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meyap olur diyor, sığınak olur diyor. Meyap, sığınak demek. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet kelimesinde vallahi indehu husnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında en güzel sığınak, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte bu sığınağa sığınanlara evvap deniyor. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olan herkes evvap sıfatının, ruhu Allah'a meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış manasına gelir. Böylece ruhu kişinin Allah'a ulaşacaktır. Bu muhtevada Allah'ın birer birer 7 tane nimetini değerlendiriyoruz. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nedir? Kişinin nefsi tezkiye olmak için hazır hale gelmiştir. Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz Allah'ın ismini tekrara başlar. Bu tekrar bir şifredir. Ama bu şifre sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için geçerlidir. Mürşidine ulaşanlar için 4 nur gelir. Rahmetle faz, 1. ikili, rahmetle salavat, 2. ikili. Böylece rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere 4 nur gelir. 2 grup halinde. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bunlar Allah'ın katından gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşırlar. Kalbimizdeki iman kelimesinin etrafına ayrı kutuplardan olmadıkları sebebiyle fazıllar yerleşmeye başlarlar. Bu yerleşme nefsin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir. İlk %7 nur birikimiyle ruh zemin kattan 1. kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Demin söylediğimiz gibi her %7 rahmet, affedersiniz, fazla birikiminde %2 rahmet birikimi başlangıçtadır. Her %7 fazla birikiminde ruh bir gök katı aşarak Allah'a doğru yolculuğunu yapacaktır. Nefs tezkiyesi de böylece her noktada, her katta %7 nefs daha çok tezkiye edilmiş olacaktır. Nefs tezkiyesi ne zaman tamamlanır? 21. basamakta ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde %49 rahmet, %49, 7 defa %7 fazıl ve %2 rahmet birikimiyle nefsin kalbinin çoğu nurlanmış olur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyet alanı da %100'den %49'a düşmüştür. İşte bu nefs tezkiyesinin gerçekleştiği noktada Allah Teala diyor ki: "Femen tezekke

nurlar arttıkça afetlerin sayısı azalacağı için afetlere karşı her geçen gün daha çok güçlenir, daha çok hakimiyet sağlar. Demek ki fizik vücudun bu noktadaki başladığı olay, nefsin afetleri üzerindeki hakimiyetinin her geçen gün artışı. Peki bu da Allah-u Teala'nın altıncı nimetidir. Fizik vücudun nefsin afetlerine karşı hakimiyetinin artışı. Ve yedincisi de Allah'ın nimetlerinin irademiz, ki nefsin afetlerine karşı devamlı savaş halinde olan, afetlere karşı bizi koruyan ve afetlere karşı savaş veren bir iradi güç. Bu bizim irademiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği irade, afetlere karşı, kötülüklere karşı savaş veren bir müessese. Ve nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça irademizin de gücü artar. İşte bu iradenin gücünün de artışını devreye koyduğumuz zaman tam 7 tane nimet oluşuyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman birinci nimet kalbimizin içine imanın yazılmasıdır. İmanı artan bir mümin oluşumuz. İkincisi başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Üçüncüsü devrin imamının ruhunun ruhumuza verdiği emirdir. Vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık emri. Ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Üç nimet oldu. Dördüncü nimet, Allah-u Teala'nın derece sistemindeki farklılaştırma, hem bire 100 verir, bire 10 verirken bire 100 vermeye, bunun bire 700'e kadar yükseltmeye başlar Allah-u Teala, hem de günahlarımızı Allah-u Teala sevaba çevirir. Dördüncüsü, beşincisi nefs tezkiyesine başlamamız, altıncısı fizik vücudumuzun buna paralel olarak güçlenmesi, yedincisi de irademizin buna paralel olarak güçlenmesi. Böylece kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileyen kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşır ve mürşidine ulaştığı zaman kendisine 12 tane ihsana ilave olarak taviyetini gerçekleştirdiği anda, 12 ihsanla taviyetini gerçekleştirdiği anda kendisine 7 tane de nimet verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 12 ihsanınız ve 7 nimetiniz mübarek olsun. Allah Teala'nın indinde hepinizin daha nice aşamalara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde etmenizi dileriz. 7 tane nimet alındığı zaman kişi ikinci kat cennetinde sahibi olur. Allah Teala'nın hepinizi ikinci kat cennete değil, 7. kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem dünya saadetinin hem de cennet saadetinin bütün boyutlarıyla sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâtel müstakîm. S-sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın İrşad makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşad makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşırsınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâhina ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülâki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir.
Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah-u Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah-u Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine emin olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz.
Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup, onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu. İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar.
İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar, bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, birçok yanlışlığın, anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzeli ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah-u Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse, o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve İblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır. Ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır.
her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmele ile başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar.
ise Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan, iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız, bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı, onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız, mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir
zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, onlar ki küfürde kalmışlar, onlar ki hüsranda kalmışlar, onlar ki dalalette kalmışlar, onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz aminu olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim.
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. Konumuz cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cehennemden bir daha çıkması Kur'an ayetlerine göre mümkün değildir. Biliyorsunuz ki bugün birçok yanlış dinimizi kemirmektedir. Ta başından beri mevzu hadislere dayalı Kur'an'dan tahkik edilmemiş bir takım sözler ortalıkta dolaşmaktadır. Kitaplara konu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de cehenneme girenler günahları kadar cehennemde cezalandıktan sonra cehennemden çıkarlar ve cennete girerler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Şimdi sözü uzatmadan hemen ayetlere geçiyorum. Birinci ayet Araf suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve lezine kezebu bi ayatina ve istekberu anha ilahike ashabinler hum fiha halidun. Ayetlerimizi yalanlayanlara ve bunlar ile tekebbür edenlere gelince bunlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalıcılardır. Ahzab suresinin 64 ve 65. ayet-i kerimesi اِنَّ اللّٰهِ لِعَانَ الْكَافِر۪ينَ وَاَدَّ لَهُمْ سَئ۪يرًا. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65, 64 ve 65 ikinci ayeti anlatıyor. Cehennemden çıkılmasının mümkün olmadığını. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a ve ulaike ashabinnaru hum fiha halidun. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek olan bir cezaya, bir şeye karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Çıkmaları söz konusu değildir diyor 3. ayet. 4. ayet Bakara 39. Vellezine keferu ve kezevu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar ki inkar ederler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkındırlar. Ve orada ebedi kalacaklardır. 5. ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetühü Mevlaki ashabın narihüm feyha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217. Yes'ulûneke Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi 6. ayetimiz.
Yes'ulûneke ani şehril harami kıtalun fihi. Kul kıtalun fihi kebir. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyüktür. Büyük bir günahtır. Ve saddün an sebilillahi ve küfrün bima vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi. Vel fitneti ekberi minel kati ve la yezellune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinikum en istetatu. Ve men yertedit minkum an dinihi feyyemut ve huve kafirun fe ulake habitat amaluhum. Fid dünya vel ahireti ve ulake ashabun nari hum fiyah halidun. Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyüktür. Daha büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse de yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse o kafir olarak ölür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebediyen kalıcılardır. Onlar orada ebediyen kalıcılardır. Bakara 257 7. ayet-i kerime. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezulumati ilen nur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اِلَٰيكَ اَصْحَابِ النَّارُ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 273. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisi

10. ayet-i kerime cin 23. İlla belagan minallahi ve risaletihi ve men yasillâhe ve resûlehu fe inne lehu nâri cehenneme hâldîne fîhâ ebedâ. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 12. ayet-i kerime Hud 107. Affedersin, Mücadele 17. 13. ayet-i kerime. 12. ayet-i kerime Haşr 17 idi söylediğimiz. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş edilirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 13 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Bütün ayet-i kerimeler cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarına işaret ediyor. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan diyor Allah Teala. 15. ayet-i kerime müminin 103. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. Fi cehenneme halidun. 16 mümin 76 ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. Yani cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını söyleniyor. Mümin 76, 16. ayet-i kerimemiz. Ayet-i kerime 17, Nahl 29. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz. O halde içinde ebediyen kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne de kötüdür. 18. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 21. Nebe 22. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Nebe 23. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Yani sonsuza kadar kalacaklardır. Nisa 14. Ve men yasallahu ve resuluhu kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse etaadde hududuhu onun sınırlarını aşarsa yutulhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ve lehu azabun muhin onun için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime Nisa 93. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Yirmi birinci ayet-i kerime Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Sadece
cehennem yoluna ulaştırılır.

Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ, ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Rad 5. Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve bir de ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, veya kafirlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, veya onlar ki kafirlerdir ve ayetlerimizi yalanlayanlardır, işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak bir yerdir. 24. ayet-i kerime, Tövbe 17. Mâ kâne lil-müşrikîne en ya'mürü mesâcidil dillâhi şahidine ala enfüsihim bil düfr. Ülâke habitat amaluhum ve fî nârihim hâlidûn. Allah'a ortak koşanlar, müşrikler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 'Ulâike habitat amâluhum, onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fî nârihim hâlidûn, ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hüzül azîm. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların. 26. ayet, Tövbe 68. Vadallahu'l münafıkîne vel münafıkati vel küffare nâri cehenneme hâlidîne fîhâ hiye hasbuhum ve lânehumullâhu ve lehum azâbin mukîm. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Ebedi olarak kalmak üzere. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. 27. ayet-i kerime, Yunus 27. Vellezine kesebus seyyiati cezaü seyyiatin bimisliha ve terkuhuhum zille. Ma lehum min Allahi min asım. Kennema uşiyet vücuhuhum kıtaan minel leyli muzlima ulaike ashabin naru hum fiha halidun. Kötülük işleyenlere gelince kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada ebediyen kalacaklardır.
ebediyen kalacaklar. Kim hangi boyutta ceza işlemişse ona göre bir azaba tabi tutulacak. Herkesin azap seviyesi birbirinden farklı. Ama cehenneme giren kişi ebediyen cehennemde. Zümer suresi 72 28. ayet-i kerime. Kıyle tulu ebvabe cehenneme haldine fiha ve bise mesfel mütekebbirin. Onlara şöyle denilir: İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. 29. ayet-i kerime. Kıyle tulu evvabe cehenneme haldine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. Bu 28. ayet-i kerimeydi, söyledik. 29. Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Muhakkak ki suçlular, mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Sonsuza kadar kalacaklardır. Zuhruf 75. Bir sonraki ayet-i kerime. La yuftetteru anhum ve hum fiha mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetleri bütünüyle okuduk ki kimsede bir tereddüt kalmasın. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden asla çıkmadığını söylüyor. Şimdi bu 29 ayet-i kerimeyi hiçe sayan bir takım kişiler Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerini sanki cehenneme giren insanlar oradan bir süre yandıktan sonra çıkacaklarmış gibi bir anlam vermeye çalışıyorlar. Gelin bakalım Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerine beraberce. Meryem 71'de Allah Teala diyor ki: "Ve in minkum illa variduha kâne ala rabbike hatmen makdiyya." Ve sizden biriniz, yani biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa ona, cehenneme varacaksınız. Hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız diyor Allah Teala. Bu senin Rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hükümdür. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkesin mutlaka ama mutlaka cehenneme gidişi. Bunu yüzlerce defa size anlattık sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü ister cehennemlik olsun, ister cennetlik insanlar, hepsi mutlaka cehenneme gireceklerdir. Ama cennete girecek olanlar, cehennemin şeffaf kapılarından, evvela cehenneme girerler, onlar da herkes gibi, şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Çünkü cehennemin yerden 12 metre belki daha fazla, daha yüksek olan kapıları cennete geri dönecek olanlar için onlara geçirgen bir hüviyet taşır. Onlar oradan geçerek, uçarak içeriye girerler. Ama gene biliyorsunuz ki Allah Teala cehennemde kalacak olanların cehenneme girerken burunları sürtülerek yere girdiğini yazıyor. İşte bu burunları sürtünerek cehenneme girenler orada dizüstü vaziyette kalıyorlar. Cehenneme sürtünerek insanlar nasıl giriyor? Cehennemin o yüksek kapılarından uçarak girmeleri mümkün değil. Oradaki elektronik sistemler onların cehennemde ebediyen kalmalarını temin edecek olan ölçülerin sahibi. Bu insanların kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşmamış.
Bunlar bu sebeple, başka hiçbir sebep olmasa bile, Allah'laşmayı dilemedikleri için gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Cehenneme gittikleri zaman mutlaka orada kalmak zorundalar. İşte böyle insanların cehenneme girebilmeleri için cehennem kapısı cehennem bekçileri tarafından biraz yükseltiliyor. Cehennemde kalmak üzere cehenneme gidenler mutlaka burunları cehennemin kapısında yere sürtülmek suretiyle cehenneme giriyorlar. Yüzü koyun, burunları yere sürtünerek giriyorlar cehenneme. Bu sürtünerek girişten sonra Allah Teala bakınız ne söylüyor. Sizden hiçbiriniz hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka muhakkak surette ona, cehenneme gireceksiniz diyor, varacaksınız diyor. Bu Rabbin üzerine aldığı bir hükümdür. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Yani 72. ayet-i kerime. Sümme nüneccillezî nettekav ve nezerüzzalimine fîhâ cisiyyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız diyor. Ve zalimleri diz üstü çökmüş olarak bırakacağız diyor. Neden diz üstü? Çünkü cehenneme yüzü koyun dizleri üzerinde sürünerek giriyorlar. Ve orada onlar diz üstü kalmak mecburiyetindeler. Diğerlerine gelince o cennete girecek olanlar cehennemin bütün katlarını dolaşıyorlar. 7 katı da dolaşıyorlar ve Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden aynı gün çıkıyorlar ve cennete ulaşıyorlar. Sadece cennete girecek olan, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Şimdi dizaynın bu olduğunu düşünün. Allah Teala çıkışın aynı gün olduğunu bize bildirmek için o gün çıkışın mevcut olduğunu, cennete girecek olanların o gün cehennemden çıktığını bildirmek üzere bir kısmının orada dizisi çökmüş olarak kalacağını ama takva sahiplerinin kurtulacağını söylüyor. Cehennemde insanlar yanmaya başladıktan sonra dizisi çökmek veya çökmemek artık önemli değil. O insanlar devamlı derileri yanan, yüzleri yanan ve devamlı ölmek isteyen ama devamlı derileri, yüzleri yenilen insanlar, hep aynı azabı defaatle tadacak olanlar. Diyorlar ki cehennem bekçilerine, Allah'a söyleyin de bizleri öldürsün, bu işkenceye daha fazla tahammül edemiyoruz. İşte onların cehenneme girişleri mutlak olarak burunları sürtünerek ve diz üstü iken, böyle secde vaziyetinde diz üstü iken onlar o şekilde bekletiliyor. Ondan sonra da cehennemin hangi katına atılacaklarsa oraya indiriliyorlar. Grup grup, yukarıda gruplar ayrılıyor. Hepsi cehennemin kendilerine ait olan katına ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayet-i kerime açık ve kesin olarak cehennemde kalacak olanların dizüstü kaldıklarını ama diğerlerinin oradan Allah-u Teala tarafından alındığını söylüyor. Olay cehenneme girişte tahakkuk ediyor. Bir kısmı burunları sürtünerek girenler o dizüstü çökmüş vaziyette orada kalırken diğerleri cehennemin katlarında dolaşıyor ve sonra çıkıyorlar.
çıkışın o gün mevcut olduğunu belirtmek için Allah Teala zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakırız diyor. O gün, aynı gün. Biliyorsunuz ki kıyamet gününe Allah Teala izin günü diyor aynı zamanda. Niçin izin günü? Çünkü cehennemden çıkmasına izin verilenler var, izin verilmeyenler var. Cehennemden çıkmasına izin verilenler, cennete girecek olanlar, yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte izin günü denilmesinin sebebi, cennete girecek olanlara Allah Teala'nın cehennemden çıkış izni vermesi bu ayet-i kerime gereğince, çünkü kurtulanlar takva sahipleri. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime, münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Bu insanlar da dilememişler, takva sahibi olmamışlar ve dizleri üzerinde burunları sürtünerek girdikten sonra daha doğrulamadan dizleri üzerinde çökmüş olarak kalıyorlar, yerden kalkamıyorlar henüz. Ötekilerse uçarak giriyorlar, bütün cehennem katlarında dolaşıyorlar ve tekrar geldikleri gibi uçarak oradan çıkıyorlar ve Allah'ın cennetine, cennetlerine ulaşıyorlar. Bu ayet-i kerime, yani Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi bir defa hepimize bu hakikati anlatmalı. Cehenneme giren insanlar grup grup oluyor. Cehenneme gidecek olanların grubu, cehenneme girdikten sonra cennete girecek olan gruplar ayrı ayrı. Onun için Allah Teala kafirlerin durumunu söylüyor. Unutmayın, müminler sadece Allah'a inananlardan, mümin olanlar, Allah'ı mümin olarak kabul ettikleri, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar üzerinde ısrar etmeyin lütfen. Allah'a inanmak kimseyi mümin kılmaz. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlere müminler diyor Allah Teala. Müminlerin cennete gideceğini söylüyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyip de Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değil. İnanmak hiç kimseyi kurtarmıyor. İşte kalbinde zerre kadar iman olanlar, onların gideceği yer cehennemde cezasını çektikten sonra cennettir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o tarzda bir hadis-i şerifi mevcut değildir. Bir mevzu hadise dayalı olarak insanlar bir sürü yanlışın üzerine mezhepler bina etmişler. Ve yanlış bilgi üzerine kurulan bu hükümler kendinden yekündür Kur'an muvaciyesinde. Geçersizdir, yok sayılır. Öyleyse 29 ayet-i kerime ard arda aynı şeyi söylüyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalacaklardır. Meryem suresinin 71-72. Ayetleri de söylüyor. Herkesin mutlaka önce cehenneme gireceğini 71. ayet-i kerime söylüyor. İçinizden hiçbirinizin cehenneme varmaması, cehenneme girmemesi mümkün değildir diyor. 72'de cehenneme girenlerin burunları yere sürtüldükten sonra o vaziyette dizüstü kalacaklarını, diğerlerinin cehenneme girdikten sonra cennete gönderileceklerini söylüyor. Onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dedik ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yoksa kimse Allah'a karşı takva sahibi olamaz. Kurtuluşa ulaşanlar sadece takva sahipleri. Onlar da herkes gibi cehenneme girecek ve cehennemden çıkacak. Peki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi ne diyor?
Diyor ki Allah Teala orada cehenneme gelenlerden kafirler grup grup toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki: size Allah'ın resulleri gelip de, dikkat edin, bunların hepsi kafirler, Allah'laşmayı dilememişler, uçarak içeri girememişler, kapıların önünde birikmişler, kapılar açılıyor, onları içeriye burunları sürtünerek alıyorlar, onlar dizüstü vaziyette cehennem bekçileri konuşuyor. Size Allah'ın resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Şimdi Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeleri istikametinde uyarsınlar diye göndeririz diyor. Resullerin görevi bu. Allah'ın ayetlerini okumak. Kaç tane ayette Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadıklarını söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Dilemeyenlerin tağutun kulu olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Ve hidayette olmadığını da söylüyor Allah Teala. Bunların hepsinin gidecekleri yer cehennem ve cehennem bekçileri onları bunu söylüyor. Size Allah'ın resulleri gelip de her kavimde mutlaka resul var. O resulleri o kavme mutlaka duyuruyorlar sözlerini. Herkes tebliğe muhatap. Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, yani burada kalmak üzere buraya geleceğinizi söylemediler mi? Allah'ın resulleri size bunları, ayetleri okuyup söylemediler mi? Şimdi de Allah'ın resulleri ayetleri okuyor, herkese söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz amin olursunuz, mutlaka cennete girersiniz. Dilemezseniz amini olamazsınız. Sizi uyarıyoruz, cehenneme gideceksiniz derler diyor. Ve size bunları söylemediler mi? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da diyorlar ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için mümin olamamışlar. Allah'a inanıyorlar ama mümin olamamışlar. Ve de cehenneme giriyorlar. Dizüstü çökmüş vaziyette orada kalanlardan, uçarak cehennemden çıkanlardan değil. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu Meryem suresinin 71 ve 72. ayetlerinin bu konuyu onların söylediği biçimde ihata etmediğini hepimiz gördük. Yani orada dizüstü kalanlar, çökmüş kalanlar oraya cehenneme girip de cehennemde ebediyen kalacaklar. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala ne söylüyor? Gelin bakalım. Cehennemin kapılarında kafirler birikir diyor Allah Teala. Bölük bölük oluşurlar diyor. Gruplar oluştururlar diyor. Cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıyı açarlar. Onlara derler ki: size Allah'ın nezirleri gelip de, gene Resul anlamına kullanılıyor nezir kelimesi, Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size
buraya cehenneme geleceğinizi, bugün kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi sizlere ayetleri de okuyarak söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde bir. Madde iki: Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İkinci maddeye dikkatle bakın. Allah'a inanıyorlar. Allah vardır diyorlar. Ama Allah kitap indirmemiştir dedik. Hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki. Üç. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın nezirlerine, resullerine, sizi dalalette olarak görüyoruz diyorlar. Ve dört. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Ne demek istiyorlar? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Ey amel olanlar, Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter, sonra da günahlarınızı sevaba çevirir. Takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün, sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Ne alakası var konumuzla? Bu insanlar işitmiş ve idrak etmiş olsaydık diyorlar. Akletmiş olsaydık diyorlar. Ne demek istiyorlar acaba cehenneme girenler? Şimdi oraya geldik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu aynı anda işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbine bakar. Kalbindeki talepleri işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah derhal işitebildi ve gördü. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder o kişiye. Dördüncü basamak. Allah Teala dördüncü basamakta harekete geçiyor. Hangi istikamette harekete geçiyor? Bu harekete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O kişiye durumuna göre ya bir tane, ya dört tane, ya da yedi tane furkan veriyor. Kaç tane furkan verirse her furkanda öyle bir sevap rakamı veriyor ki o kişiye, neticede yedi furkanda verse, dört furkanda verse, bir furkanda verse, o kişinin günahlarını mutlaka Allah-u Teala örtüyor. Hangi kişinin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin. Allah bu kişiye ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emanetin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi önemli. Kimlerde tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esması mutlaka onların üzerinde tecelli eder. İşte şimdi bu tecellinin standartlarına bakalım. Bir, Allah Teala onların görme hastaları, basar isimli görme hastalarının üzerindeki ışavet adlı perdeyi alıyor. Bu kişi kendisine tebligat yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de üstelik de kavga da etmiş, hem dilememiş hem de karşı çıkmış, hakaret etmiş tebliği yapana. Böyle insanların evvela görme hastalarının, basar hastalarının üzerindeki gışaveti alır Allah-u Teala. Bir, sonra onların gözleri üzerindeki Hicab-ı Mestüre isimli
perdeyi kaldırır. 2. Onların kulaklarındaki vakrayı alır, işitme engelini alır. 3. Onların işitme hassasının üzerindeki mührü açar. 4. Onların kalbinin mührünü açar. 5. Kalbindeki ikineti dışarı alır. 6. O kişinin kalbine ihbat koyar. 7. Bunları verirken Allah Teala o kişinin günahlarının her bir işlemi yapınca o kişinin günahlarının 7'de bir kadar o kişinin amel defterinin sevaphanesine kaydeder. Kaydettirir ve kişinin bütün günahları örtülür. Bütün günahları örtüldüğü için o kişi cennete girmeye ehil bir insan olur. Ama o kişi, o kendisine ulaşan Resul'ün ve onun yardımcılarının tebliğlerine kapalıyken, baştan uygun olarak bakmamışken, sonradan kabul etmesi halinde bu engellerin hepsini açan Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Bu verdiği furkanlar, 7 tane furkan, her birinin karşılığında o kişinin mükafatı söz konusu, gören, işiten ve idrak eden bir kişi olması söz konusu. Bu kişi eğer Allah'ın Resulü'nün bu konudaki talebini işittiği zaman, davetini işittiği zaman kabul etmemiş ama ona karşı da çıkmamışsa, o kişideki işlem sadece o kişinin görme hassasının üzerine Allah'ın gışavet isimli bir perde çekmesidir. O kişinin işitme hassasını mühürlemesidir. Görme hassası kapandı, işitme hassası kapandı. Kalbini mühürleyerek kalbindeki idrak hassasının çalışmasını Allah Teala engelliyor. Böyle olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ona verilen 4 tane furkan vardır. Birincisi, görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. O kişinin kalbinin mührünü açıyor. Bunun manası kalbin içindeki ikineti dışarı çıkarmak. Ve yerine ihbat koyuyor. 4 unsur. O zaman 4 furkan veriyor. 4 furkan da bütün günahlarını örtüyor. Eğer bu kişi kendisine tebligat yapıldığı zaman karşı koyuyorsa, öfkeleniyorsa, zarar vermek istiyorsa Allah'ın Resulüne, o zaman o kişiler için Allah Teala onların gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor, uzuvlar üzerinde bu sefer etkiler, kulaklarına vakra isimli engel koyuyor, kalplerine ekinnet koyuyor, işitmesine, görmesine ve idrak etmesine mani olmak için. Ve Allah Teala buradaki 3 engeli alıyor ve kalbine ihbat koyuyor kişinin. Gene 4 tane o kişiye karşı furkan verdi kişiye, 4 tane. Bu 4 furkana karşılık 4 tane unsurla meselesini çözdü kişinin. İşte böylece Allah Teala'nın verdiği bu furkanlarla o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir kişi olur ve Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinde eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık ifadesi bunu anlatıyor. O zaman biz böyle mi olur, cehennemde mi kalırdık diyorlar. Ama işitmemişler, idrak etmemişler, orada cehennemde kalmaya mahkumlar. Şimdi Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki
halidine fiha illa maşaallah. Allah Teala'nın dilediği şey hariç. Halidine fiha illa maşallah. Ma şey. Şaallah. Şae dilemek. Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Orada onlar ebediyen kalacaklardır. Ne bu Allah'ın dilediği şey? Dilediği kişi değil. Dilediği şey hariç. Bu şey cehennemin göklerinin çatlamasıdır. Cehennemin gökleri çatlayana kadar o insanlar ebediyen orada kalacaklardır. Sonra da Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylendiği gibi onlar cehenneme odun olacaklardır. Cehennemle birlikte onlar da yanacak, yok olacaklardır. Öyleyse burada illa dan sonra gelen kelime men değildir. Ma'dır. Kişi değildir, şeydir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu ayet-i kerimeyi insanların cehennemden çıkacağına dair delil sayanlar kimseye bunu yutturamazlar. Burada men kelimesi yok. Ma kelimesi var. Geliyoruz Hud suresi 107. ayet-i kerimesi. Haldine fiha ma dameti semavatü vel ardu. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemin semaları ve arzı durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Allah'ın cehennemin göklerini ve arzını yok etmeyi dilemesi hariç. Allah-u Teala'nın kullandığı ifade halidine fiha, birinci ma'yı burada kullanmış. Ma, dametli semavati vel ardu. Allah'ın cehennemin semalarını ve ardını ihata eden konuyu, şeyi durdukça, onlar orada durdukça o şey cehennemde o insanlar kalacaklardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç. Allah cehennemin göklerini ve yerini cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Hem Halidine fiha'dan sonra ma kullanmış Allah Teala, men demiyor, ma diyor, şey diyor. Dametü semavatü vel ardı cinin cehennemin gökleri ve semaları durdukça diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey hariç cehennemin gökleri ve semaları durdukça onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dilediği şey ne? Cehennemin göklerini ve semasını, göklerini ve yerini Allah-u Teala'nın yok etmeye karar vermesi, o nokta hariç. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, dikkat edin, gene bunu men gibi kabul edip Allah'ın dilediği kişi hariç diye bu ayet-i kerimeyi tercüme etmeye çalışıyorlar. Bütünüyle bir hiledir. Sakın böyle bir hileye kanmayın. Bir defa daha söylüyorum, iki defa ma kelimesini kullanmış Allah Teala. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ma daveti semavatü vel ardı. Allah'ın gökleri ve semaları yok etmeyi dilemesi hariç. İlla maşa'e rabbük, Allah'ın dilediği şey hariç, işte o cehennemin göklerinin ve
yerlerinin ve göklerinin çatlaması hali. Böylece görüyoruz ki iki ayet-i kerimedeki ma kelimesi men kelimesi gibi değerlendirilerek insanlara yutturulmak isteniyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime insanların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete, bütün insanların cehenneme girdikten sonra günahları kadar yanıp günahlarından sonra sevapları için cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Söylediğimiz gibi Meryem Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde o anda çıkışın olduğunu göstermek üzere Allah-u Teala cehenneme sürtünerek girenlerin dizleri üzerindeki halini anlatıyor. Aynı anda ötekiler kurtuluyor. Cehennemi dolaşmışlar ve çıkmışlar bile. Sonsuz hızla hareket eden bu insanlar Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemi terk ediyorlar. Öyleyse sözlerimizi tamamlıyoruz. Hiç kimse cehenneme giren bir insanın kalbinde zerre kadar iman olduğu için cehennemden çıkabileceğini hiç kimse iddia edemez. Ayet-i kerimeler açık ve kesin şekilde söylüyor. 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren hiç kimsenin çıkamayacağını söylüyor. Onların söylediği 3 ayet-i kerimenin ikisinde men kelimesi yok. Ma kelimesi var. Şey. Ve cehennemin yerlerinin ve göklerinin çatlaması, yok olması söz konusu olduğu takdirde insanlar oradan cehennemle beraber yok olacaklar, çıkmaları gene söz konusu değil. Ve Allah Teala Cin suresinin 15. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme eğer tarikat ehli olsalardı onlara doyacakları kadar rahmet verirdik diyor Allah Teala. Ama diyor onlar cehenneme odun oldular diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Cehenneme bir insan girer, herkesle birlikte, herkes cehenneme girer, bir kısmı uçarak girer, bir kısmı cehennem kapıları kaldırılarak, burnu yere sürtünerek girer. İşte o sürtünenler dizüstü çökmüş haldeylerken Allah Teala takva sahiplerini cehennemden alır. Onlar çökmüş vaziyette kalırlar ve cehenneme odun olurlar neticede. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu bir mevzu hadistir. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimesinde cehenneme girenin asla oradan çıkamayacağını söylüyor. 3 ayet-i kerime ise söylediğimiz şekilde asla cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkışını ifade etmiyor. Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı ifade etmiyor. Aynı gün ötekiler dizüstü beklerken diğerlerinin cennete girecek olanların cehennemden çıkacaklarını tam aksi olarak ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve Allah'ın bütün güzellikleri sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birleştirdi. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bunlar iki grupta toplanabilir. Allah'ın ayetlerini hiç bilmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için mecburi bir gaflet içinde olmaları söz konusu. Ki ayetleri duyduğu halde onları büyük tehlikesine rağmen uygulamaktan imtina edenler. Öyleyse Allah'ın ayetleri var. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ayetlerinden emredici olanları insanlar gerçekleştirsinler diye vaz eder, koyar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar ayetleri bilip de bana bir ben bunu uygulamasam bana bir zarar olmaz diye düşünenler, bir de ayetleri hiç bilmeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'i indirmekten bir tek muradı var. Biz insanları cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmak. Allah'ın gayesi bu kadar kesin, bu kadar gerçek. Bütün insanları Allah Teala cehennemden mutlaka kurtarmak istiyor. İnsanlara akıl vermiş. Aklı bütün insanlar kendi çaplarında kullanabiliyorlar. Akıl müessesesi bütün insanların kademe kademe kullandığı bir fenomeni içerir. Akıl herkesle ilişkidedir. Herkese eşit standartlarda verilir. Herkes akla kullanır ama doğuşundan beri kendisinde bulunan yeteneklerle kullanır. Yani beyninin seviyesi neyse o seviye üzerinden kullanabilir aklı. Onun için beynimizdeki dizaynlara göre, merkezlere göre kimisi zeki insandır, kimisi aptal insandır, kimisi kurnaz insandır, kimisi akıllı insandır. Böylece herkesle biz insanlar farklı bir iletişim
kurmak imkanının sahibiyiz. Aklı en çok kullananlar akıllı insanlardır. Fakat beynimizin fakültelerinde zeki insan, aptal insan, hafızası kuvvetli insan, hafızası zayıf insan, hepsi ayrı ayrı gruplar oluştururlar. İşte aklını kullanamayan insan gaflettedir. Akıl niçin verilmiştir? Herkesi kurtuluşa ulaştırsın diye verilmiştir. Bütün insanlar akli bir dizayn içinde yaratılmışlardır. Akılla devamlı ilişkidedirler. Herkes aynı akılla ilişkidedir. Herkese bütününü kullanma imkanı verilir. Ama herkes kendi yetenekleri kadar kullanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aklını kullananlar kimlerdir? Aklını kullananlar Allah'ın emirlerine ve nehirlerine dikkat edenlerdir. Emirleri yerine getirenler, nehirlerden kaçınanlardır. Bu emirleri yerine getirmek deyince Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek diye anlıyor herkes. Hayır, o kadar basit değil. Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek demek, İslam'ın 5 şartıyla amel etmek demek. Hiç kimse için cennete gitmenin yeterli şartını oluşturamaz. İslam'ın 5 şartıyla hareket etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi cehennemden cennete alamaz. Şeytan her zamanki hünerini, ustalığını kullanmış ve bu 5 şarta indirgemiş. Aslında bundan başka zikretmek var. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemek var. 7 şart. Nikahihi, ona mülaki olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeline ulaşmak için yaratıldığımızı sakın unutmayın. Allah Teala bütün insanları mümkün olsa 7. kat cennetine alırdı. Ama 7. kat cennet nebilerin ve devrin imamlarının, veli resullerin ve irşat makamına ulaşmış olanların kesimidir. Öyleyse Allah'ın bu konudaki hedefi belli ölçeklerle tahdit edilmiştir. Hudutlanmıştır. Bir insan

Kur'an'ın gerçeğini bilmekten geçer. Sakın siz de bizim Diyanet İşleri gibi olmayın. Kur'an'ı bildiklerini zanneden insanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dalalettedir, küfürdedir, takva sahibi değildir, hidayette değildir, Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ve de konumuzla alakalı olan noktaya ulaştık. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu kişiler aynı zamanda hüsrandadır. Ama bu günkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bu gafil insanların, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların hususiyetlerine biraz girersek, o zaman ayet-i kerimelerin temel içeriklerine bakmamız lazım. Bakıyoruz. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebilel rüşdi ve in yerev sebilel gayi yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânu ana gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَزْهُ بِعَيَاتِنَا وَلِكَائِ الْاٰهِرَةِ حَبِتَتْ اَمَالُهُمْ diyor Allah-u Teala. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin gerçek manasını onlara göstermeyeceğiz ki, onlar idrak edemeyecekler ki. Ne demek istiyor? Bütün insanlara tebliğ yapılıyor. Tebliğ yapıldığı sırada insanların hiçbir negatif etkeni yok. Gözlerinde hicab-ı mestire yok, engel. Kulaklarında vakra yok, engel. Kalbinde ekinnet yok, engel. Hiçbir negatif faktör yok. Tebliğ yapılıyor. Deniyor ki kendisine Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir. Bu tebliği hiç dikkate almayan, kendisine tebliğ yapılması o kişi için bir değer ifade etmeyen insanlar var. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Diyorlar ki Habibim, diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de tebliğini yapsan da yapmasan da birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların basar isimli görme hastalarının üzerine ışığa tatlı bir perde çeker. Ne olmuş? Tebliğe muhatap olmuşlar. Ama ilgilenmemişler. Ki Allah onların işitme hastalarını mühürler. Üç, Allah onların kalplerini mühürler. Bundan sonra kim o kişiyi hidayet erdirebilir ki diyor Allah Teala. Başlangıçta ilk tebliğe muhatap olduklarında o insanlar gözleri, kulakları, kalpleri ya da görme, işitme ve idrak etme hastaları

mühürlenmemiş durumda. Ama ilgisiz kalırlarsa, devreye evet diye mukabele etmezlerse, o zaman Allah Teala engeller koyuyor. Bu engeller evvela hastalara, bu insanlar Allah'a alışmayı dilememişler ama öfkelenmemişler, kızmamışlar, karşı çıkmamışlar. Bir de karşı çıkanlar var. Bu konuda Allah'ın Resulleriyle tartışanlar var. İşte onlardan bahsediyor İsra suresinin 5 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o yevmil ahire insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşma gününe inanmayanlarla senin arana hicabı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani onların görme hastalarının görme uzuvlarının gözlerinin üzerine gışa, hicabı mestüre adlı bir perde kapatırız manası var burada. Seni görmelerine mani olmak için diyor Allah Teala. Yani irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine yani söylediklerinin manasına varmalarını engellemek için. Onların kalplerine ikinet koyarız. Seni idrak etmelerine, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte sevgili kardeşlerim, bu ikinci grup insan nefret ediyor. Allah Teala'nın Resulü'nün ister peygamber Resulü olsun, ister veli Resulü olsun tebliğinden nefret ediyor. Nefretle arkalarını dönüyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bütün insanlar için söz konusu olan bir belli dizayndır. Allah Teala dizaynını koymuş ortaya. Bu dizayn mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Kim dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse konumuz buradan başlıyor. İki tane alternatifiniz var sevgili kardeşlerim. Bizleri dinleyen, sevgili dinleyenler, izleyenler, sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Dünya saadetinin yarısı mutlaka sizin olur. Mutlak olarak olur. Her ikisi de mutlak olarak gerçekleşir. İki, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ve seçim sizin kişisel iradenize bırakılmıştır. Öyleyse gelin bakalım Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki muktesebatı nedir? Neyi iktisap ederler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennû bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki onlar kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.

insanlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olanların birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Sonuç ne olur? Bir sonraki ayet-i kerime sonucu veriyor. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer dileselerdi gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ama bu insanlar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar. Öyle bir gafletin içindeki koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı böylesine bir gafletin içinde Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardan kurulu bir ümmi koğuşu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında açık ve kesin olarak Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Bir başka ifade kullanalım. Cehenneme gidecek olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlara göre Allah'ın ayetleri yok. Onlara göre hadisler var. Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Onunla hiç ilgilenmiyorlar. Bir üniversite tahsili yapıyor insanlar. Din okuyorlar ilahiyat fakültelerinde. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller olarak mezun oluyorlar. Bu mezun olan insanların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmadan okullarını bitiriyorlar. Hepsi gafil. Allah'ın ayetlerinden hepsi gafil olarak okulları bitiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İlahiyat fakülteleri öğrenci yetiştiriyor, cehenneme gitmek üzere. İlahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri var, gidecekleri yer cehennem. İlahiyat fakültesinin varoluşunun nedeni bu insanları cennete götürecek olan ilimle teçhiz etmek. Ama öyle olmuyor. Herkes kendi branşında ilim sahibi ve diyor ben ilmimi öğretirim. Benim öğrendiğim ilim bu. Aslında haklı mıdırlar? Evet, salt bu cepheden bakarsanız onların kendi geleceklerini düşünmemeleri kendilerini problemi diye düşünürseniz o zaman haklılar. Onu öğrenmişler, o ilmi öğrenmişler, onu öğretebilirler. Hiç kimse bilmediği bir ilmi öğretemez. Öyleyse eğitim sistemimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Dini eğitim sistemimiz hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bir yapıda değil. Türkiye'deki bütün üniversiteler için aynı şeyi söylüyoruz. Üniversitelerimizden mezun olan kişi, İmam Hatip liselerinden mezun olan kişi, din konusunda kendisini kurtarabilecek olan ilimle mücehhez değildir. Teçhiz edilmemiştir, cihazlandırılmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye baştan başlamak mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizin müfredat programlarını değiştirmeliyiz ve üniversitelerimizden, İmam Hatip liselerinden mezun olanların dinlerini bilen insanlar, kurtuluşu bilen ve tatbik eden kurtulabilecek olan insanlar olmasını temin etmeliyiz. Öyleyse
Gelin siz de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenlerin, yani nefslerin afetleriyle hareket edenlerin, onları görüyor musun diyor Allah Teala. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Biz onları onların ilmi üzere dalalete bırakırız diyor. İşte ilmin sahibi insanlar, üniversite mezunları, master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, önce asistan olmuşlar, sonra doçent olmuşlar, sonra profesör olmuşlar ama dinlerini bilmiyorlar, yetmez, kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, burada kökten bir değişim asrımızın temel hedefidir. Mutlaka insanlara onları kurtuluşa ulaştıracak olan din ilmini göstermekle ve öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Tamam, şimdiye kadar bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz. Allah'ın öğrettiği kişiden, bizden öğrendiniz dininizi. Dininizin sizi cennete götürebilecek olan, cehennemde mutlaka kurtaracak olan hükümlerini. Öyleyse o Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani nefslerin afetleriyle hareket edenler. Emir ve kumanda mevkiinde kim var? Rab var. Allah kainatın en büyük terbiyecisi, mürebbiyesi. Ve emirler koymuş, yasaklar koymuş. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. İnsanlar bu emri unutmuşlar. Asırlardan beri din öğreticileri bunları öğrenmiyor ve öğretmiyor ve insanların gideceği yer bu sebeple cehennem. İşte bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kesin olarak gördük ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi ilimleri üzerine Allah'ın onları delalete bıraktığı insanlara bakıyoruz. Her nefslerinin, hevasının istediği alanda hareket ettikleri zaman Allah'ı ilah mevkinden indiriyorlar. Nefslerinin o afetini onun yerine koyuyorlar. Allah'ın emrine değil, nefslerinin afetinin emrettiğini gerçekleştiriyorlar. Her olayda Allah'ı Rab mevkinden indirmiş ve yerine nefslerinin o afetini, herhangi bir afetini, hangi afete dayalıysa olay, onu geçirmiş oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de ne olacaktı? Tağut onlara kumanda edemeyecekti, insan ve cin şeytanlar. Allah'ın emirlerini tatbik edeceklerdi. Çünkü Allah Teala her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kontrolü altına alır. Şeytanla o kişinin arasına, şeytanın yardakçılarıyla o kişinin arasına bir engel koyar Allah Teala. Şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolundan caydırmasına asla müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Burası cennetin üçüncü katıdır. Burada dünya saadetinin %51'i vardır. Allah'ın garantisi altında. Öyleyse ilimleri üzere dalalette kalan insanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Câsiye 23'ün devamına bakıyoruz. Allah onların basar asalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker diyor. Görmelerini engeller. Onların semi isimli işitme asalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler diyor Allah Teala
aslında kalplerindeki idrak hastasını mühürlüyor. Kalplerini mühürlemekle o kişiyi idraksiz hale getiriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanlar kör, sağır, dilsiz ve idraksiz. Ve bu insanların, bu vasıftaki insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede görüyoruz? Demin gördük ayet-i kerimeyi, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ne görüyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemediği için Allah'ın ayetlerinden gafil olması sebebiyle Allah Teala o kişi için diyor ki onları ilimleri üzere dalalette bırakırız. Eğer o ilim onları dalaletten kurtarabilecek bir ilim olsaydı o zaman Allah'ın ayetler ilmine vakıf olacaklardı. İlimleri onları dalalette bıraktığına göre o ilim onlar için faydasız ilim. Yani o ilimin sahibi olan kişi dalalette. Nitekim bunun paraleli olan A'raf suresi 179'a beraberce bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, biz insanları ve cinlerin büyük kısmını cehennem için yarattık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmının Allah Teala cehenneme gideceğini daha onları yaratmadan evvel biliyor. Allah'a göre zaman mefhumu olmadığı için zamanın başı ve sonu onun için aynı. Ama anne babalardan devamlı insanlar doğuyor. Onların hangisinin cennete gideceği, hangisinin cehenneme gideceği belli. İnsanları yaratansa Allah, kişi cennete de gitse yaratacak, cehenneme de gitse yaratacak, yaratmak istediği için. İnsanların faaliyetinin gerçekleşmesi, Allah'ın o gerçekleşmeyi yaratmasıyla mümkündür. Yani onlara o gerçekleşmeye müsaade etmesiyle mümkündür. Onun uygun görüp, onu bir nevi Allah-u Teala yaratmış oluyor, vücuda gelmesine müsaade vermiş olmakla. Sonra Allah-u Teala devam ediyor. Onlar var ya diyor, o cehenneme gidecek olanlar, onların diyor gözleri vardır, onun o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Bu insanların kimliklerini veriyor bir evvelki ayet-i kerimede. A'raf 178'de onlar hüsrandadırlar ve dalalettedirler diyor. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Hüsranda olan kişi, dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişidir. Ve burada dilemeyen kişinin gözlerine hicab-ı mestüre konulmuş, kulaklarına vakra konulmuş, kalbine ekinnet konulmuş. Görmeyi, işitmeyi ve idraki engellesin diye. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri.
bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman gaflet çizgisinin cehennem çizgisiyle bir paralellik arz ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ın ayetlerinden gafilse onların gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. İşaretler, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Görme hastaları gıçavetisinde perdeyle örtülü, işitme hastaları mühürlü, kalpleri de mühürlü. İki ayrı cepheden uzuvlar veya hastalar tamamen kapalı. Tebliğ yapılmış, tebliğe tepki göstermeden tebliği kabul etmemişler ya da tepki göstererek kabul etmemişler. Her iki halde de bu insanların görmesi mümkün değil, işitmesi mümkün değil, idrak etmesi mümkün değil. Bu insanlar Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi bu gaflet uykusundaki insanların muhtevasına gene Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri açısından bakalım. Allah Teala buyuruyor ise asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı migayril hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Kimlerden bahsediyor? İşte o kendilerini alim sanıp da ilimleri üzere dalalette kalan insanlar. İşte o kendilerini alim sanıp da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte onlar ilimlerinin kibiri içinde kibirlenenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Eğer insanlar tebliğ yapıldığı zaman hemen kabul etseler, Allah Teala hemen bir tane ihbat ilave edecek kişiye ve mekanı derhal o anda ölse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Çünkü o anda Allah Teala verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş diye. Kim Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar. Şimdi bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor Allah Teala. Yani onların inandıkları Allah'ın ayetlerinin dışında bir şeyler. Tevatürlere inanıyorlar. Kulaktan kulağa yayılmış olan Kur'an'a aykırı tabirlere inanıyorlar. İşte mesela bunlardan bir tanesi, Allah ile kul arasına kimse giremez. Şeytanın korkunç bir tuzağı. Allah Teala da diyor ki Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah'ın emriyle insanlarla Allah'ın arasına girerek Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmeye vesile olan Allah Teala'nın imamları. İşte o imamlardan birisi şu anda karşınızda. Bu devrin imamı.
Öyleyse ne anlatıyoruz sevgili kardeşlerim size 28 senedir? Size 28 senedir hidayeti anlatıyoruz. Allah bizi hidayete sahip kıldı. Hidayetin sahibiyiz. Evvela bizi hidayete erdirdi. Şimdi biz de sizleri hidayete erdirmekle vazifeli kılındık. Hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse ilmin alınacağı kaynak o biziz. Biz Allah'tan alırız ve sizleri bu istikamette Allah'ın öğretisiyle eğitiriz ve hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse bu insanlar, bu kibirlenenler yeryüzünde Allah'ın bütün ayetlerini görmelerine rağmen inanmayanlar, ne demek istiyor Allah Teala orada? Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah Teala da diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık, sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ona evvela Allah Teala hayat bahşediyor, ondan sonra ruhundan üfürüyor ve bütün insanlara da doğdukları zaman ruh üfürülmesi söz konusudur. Öyleyse önce hayatta olmak söz konusu ruh, kişiye embriyoken değil, bebek dünyaya geldiği zaman üfürülüyor. Öyleyse ayetler o insanlar tarafından geçerli değil. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır diyorlar. Hadislerde diyorlar. Böyle bir konuyu biz hiç görmedik. Öyleyse bu geçerli değildir diyorlar. Ve bütün Kur'an'ı öğrenmekle vazifeli görmüyorlar kendilerini. Onlara üniversitelerde ilim öğretenler, onların ilmi öğrendiği kitaplar neyi yazmışlarsa bizim hududumuz o kadardır diyorlar. Biz onları biliriz, hem de iyi biliriz diyorlar. Ve o öğrendikleri ilmin ışığında kibirleniyorlar. Onlardan bir kibirliyle bir televizyon söyleşisinde beraberdik. Profesör de değil, daha doçent o kardeşimiz. Ve bize dedi ki aslında ben sizinle beraber olmaya tenezzül etmem dedi. Ben bir doçentim dedi. Sonra biz hay Allah razı olsun dedik. Allah Teala sonra ona bir sual sordurttu. O bize sualler sordu. Biz de ona bir sual sorduk. Hidayet nedir dedik. Kendi kafasından cevaplar verdi. Bize dedi ki hayır, söyledikleriniz gibi değil. Hidayet doğru yol falan değil. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır hayattayken. Tam itiraz edecekken oradan Kur'an-ı Kerim sahibi Ali Bulaç müdahale etti olaya ve doçent, bizim sevgili doçentimiz gururla, kibirle benim söylediğim doğru öyle değil mi dedi. Ve de Ali Bulaç dedi ki hayır dedi, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru dedi. Sevgili kardeşlerim, din adamlarının arasında da Allah'ın hakikatlerini hamdolsun ki bilenler var. Öyleyse güneş balçıkla sıvanmaz. Biz hidayet güneşiyiz. Bizi balçıkla sıvamaya kalkanlar hep hüsranda kalmışlardır. Şimdi bu Allah'ın bütün ayetlerini görüp de beğenmeyen, kibirlerinden yanlarından geçilmeyen, yeryüzünde haksız yere kibirlenen bu insanlar ne yapıyorlarmış? İki yolda görüyorlar. Rüşt yolunda görüyorlar.
yani irşada ulaştıran, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeye götüren yol, rüşt yolu, gay yolunda görüyorlar. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol edinmiyorlar kendilerine. Çünkü edindikleri ilim o yolu kabul etmelerini engelliyor. Ne kadar azim bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ilim tahsil etmeleri, profesörlüğe kadar yükselmeleri ve yanlış bir ilmi lanse etmeleri, doğruyu görünce de doğruyu kabul etmemeleri, ilim taassubu içinde, ilim sarhoşluğu içinde, ilim kibiri içinde. İrşad yolunu görüyorlar, onu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu gördükleri zaman insanları cehenneme götürecek yolu, işte o yol Allah'ın ayetlerinden değil, insanların o birikimlerinden geçen yol. Bugüne kadar yazılan binlerce kitap insanlara hep bir şeyler öğretmiş. Kur'an'ı unutmuşlar. O öğrendikleri ilimle ilimlenmişler ve ilimleri üzere dalalette kalmışlar. Cehal Suresi'nin 23. ayet-i kerimesine göre. Bu ayette daha açık bir şekilde söylüyor Araf 146. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu edinmezler diyor. Gay yolunu gördükleri zaman edinirler. Yani gidecekleri yer cehennemdir diyor. Niçinmiş? Bunun sebebi diyor Allah-u Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Demek ki rüşt yolunu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Gayet olmasalardı, gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Rüşt yolunu kabul edeceklerdi. Gay yolunu inkar edeceklerdi, devre dışı bırakacaklardı. Allah Teala ve yenire sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve yenire sebiler gayye yettehuzu sebila diyor. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan, ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a insan ruhunun hayattayken mülaki olmasını, yevmül ahire yalanlarlar, onların amelleri habitat amalühüm diyor. Onların amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gaflet müessesesi bir insanı sadece cehenneme yolcu ediyor. Cehenneme ulaştırıyor. Ve bugün ilim ehli olarak geçinenlere dikkatle bakın. Bir korkunç tuzağa düşmüş durumda Diyanet İşleri Başkanlığı, profesörlerimiz, doçentlerimiz Allah'ın ayetlerinden gaflette ve ilim sandıkları o asırlardır öğrendikleri şeylerle kibirleniyorlar. Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini aldık. Hidayet konusunda 23 tane Kur'an-ı Kerim meal vericisinin, ki bunların arasında Diyanet Vakfı da var, Diyanet'in Kur'an-ı Kerim'i de var,
sevgili kardeşlerim, ne halde olduklarını görmeniz için, hidayet için doğru yol diyorlar veya dost doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için de aynı şeyi söylüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, özellikle Allah'ın ayetlerinin gizlenmesi söz konusu. O zaman öğretim üyesi olup da, insanlara öğretmekle vazifeli olup da Allah'ın hidayetini gizleyenler için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla, kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza, işaret etmemize rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. İnsanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olması 4 tane teslimi içerir. Onu gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Ve bu lanetin içinde kalmış bir toplum, Allah'ın ayetlerinden gafil bir öğretim kadrosu, elbette hepsi değil. Hamdolsun ki biz İzmir'deki üniversitede konferans verdik. Bütün söylediklerimiz, birkaç sual elbette soruldu. Suallerin cevaplarını verdiğimiz zaman oradaki profesör kadrosu söylediklerimizi tasdik ettiler. Erzurum Üniversitesi de kabul etti talebimizi. Onlar da o gece, o gün konferansta itirazlar ettiler. O gece sabaha kadar onlarla birlikte olduk. Oradan ayrıldığımız zaman aramızda hiçbir ihtilaf kalmamıştı. Çünkü söz konusu olan şey bizim sözlerimiz değil, Kur'an ayetleriydi. Onların hepsinin Kur'an'a dayalı olduğunu kesin olarak gördüler. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanların yaptıkları şey gay yolunu seçmek, rüşt yolunu kabul etmemek. Bunlar sadece kendileri kabul etmeseler bir problem değil, nihayet cehenneme girerler. Ama öğrettikleri insanlara da bu ilmi öğretiyorlar. Onları Allah'ın cennetine değil, cehenneme ulaştıracak olan ilimle öğretiyorlar. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olmak çok büyük bir vebal altına sokar kişiyi. Çünkü omuzlarına başkalarının vebalini alırlar. İşte Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devremizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, yani ilmin önde gelenlerine itaat ettik. Ve onlar bizi yoldan saptırdı. Bu yüzden dalalette kaldık. Onlara en büyük lanetiyle, lanetinle, onları lanetle ve onlara iki kat azap ver diyor. Başkaları sebebiyle cehenneme girenler orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olup da yeryüzünde ben biliyorum diye kibirle dolaşanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Oysa ki onlar hadislerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Hadislerle ve asırlardan beri insanların yazdığı kitaplarla hem de Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinden yoksun olan kitaplarla. Ve iblis dünyayı korkunç bir karanlığın içine atmış. Başta din adamları olmak üzere herkesin gideceği yer cehennem olmak üzereyken, hamdolsun ki Allah Teala bize bir vazife vermiş. İşte o vazifeyi yapmanın huzuru ve şuuru içinde inşallah görevimize devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne mutlu Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlara. Sizleri ömrümüz boyunca Allah'ın ayetlerinden gafil olmayasınız diye hep Allah'ın ilmiyle ilimlendirmekte vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah birbirimizi seven bizleri bir araya getirdi. Hep bir sevgi halesi içinde birlikteyiz. Bu sevginin neticesi olarak birbirini seven, Allah'ı seven insanlar, bizler, dünyada en çok namaz kılanlar, onlar bizleriz. Yedi vakit namaz kılarız. Teheccüd sünneti, sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Tam yedi vakit namaz. Allah'ı en çok zikredenler olmak için yola çıkar bütün kardeşlerimiz. Allah'ı en çok sevenler. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldukça Allah'ı seversiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir yolu yoktur. Sevmek asıl olan nesnedir ve mutluluğun jeneratörü, vücuda getiren faktörü sevgidir. Sevgi mutluluğu biz insanlar ne yazık ki Allah'ın öğretisine uygun standartlarda bilmeden ömür tüketiriz. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesinden ve nefsin tasfiyesinden bahsediyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azalttığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olursunuz. Ya nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, o zaman da nefs tasfiyesi gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok ederseniz ne olur? Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Mutluluk bir uyum halidir.

bir insanın iç dünyasında kavgayı bitirmesi, sulh ve sükunu yaşaması halidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir insanın dış dünyasında da kavgayı bitirmesi ve mutluluğu yaşaması söz konusu olmalıdır. Başka insanlarla kavgayı bitirmesi, dostluğu kurması mümkün olmalıdır. Yeter mi? Gene yetmez. Allah ile olan ilişkilerde de dostluğu kurmasıdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir faktör daha, bütün bunların devamlı olmasıdır. Kesintisiz olmasıdır. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. İnsanlara sorarsınız, mutlu olmak istiyor musun diye, onlar da size cevap verirler, ben zaten mutluyum. Mutluluk onlara göre ara sıra yaşanan sevinçlerdir. Sevinilecek bir haber alırlar, sevinirler ve mutlu olduklarını düşünürler. Ama başka olaylarda da derin üzüntülere girerler ve huzursuzluğu yaşarlar. Öyleyse bizim mutluluktan anladığımız nedir? Bizim mutluluktan anladığımız iç dünyamızda sülh ve sükunu tamamlamak, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, dış dünyamızdaki kavgayı bitirmek, bütün insanlarla dost olmak, Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirmek. Ancak böyle bir dizaynda bir insan dışarıdaki insanlarla huzur içinde bir beraberliği yaşayabilir. Ama bu da yetmez. Mutluluk için kişinin iç dünyasındaki kavgayı tamamen bitirmesi, nefsini bütün afetlerden temizlemesi temel şarttır. Dış dünyadaki kavgayı bitirmesi, başka insanlarla dost olması asıldır. Başka insanlar ona düşman olabilirler. O onların problemi. Ama o kişi onlara, onlar kendisine düşmandırlar diye düşman olmayacaktır. İşte mutluluğu yaşayacak olan kişi odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O böyle söylüyordu. Onları bağışla. Kendisine karşı işlenen suç her ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı onları bağışla şeklindeydi. Sevgili kardeşlerim, bu faktörlerin ötesinde bir tane daha var.
mutluluğun, huzurun, saadetin kesintisiz olması, devamlı olması, hiçbir olayın bu mutluluğa gölge uğramaması, gölge etmemesi, bu mutluluğu bozamaması, kesintisiz bir vetire, bir fenomen, devamlı güzele doğru götüren bir fenomen. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü mutluluğun ölçüsü zikirdir. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha çok zikir ve daimi zikir, hepsi farz kılınmış. Gerçek mutluluğa ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. O daimi zikirde olduğu için hayatı bütün olarak mutlulukla geçer.

Bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörlerde, çirkinliklerde nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, iptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri insanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarını dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa

daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır. Ruhun talebi ise yapılmamasıdır. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de içinizde bir ikilem hep birbiriyle kavga halinde yaşamaya devam edecektir. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği dizaynı gerçekleştiremedikçe bu standartta siz hep huzursuz ve sıkıntı içinde bir insan olacaksınız. Öyle bir yaşantıyı ömür boyu devam ettireceksiniz. Vücudunuzda kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan. Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var. Nefsinizle ruhunuzun arasında her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatta yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır. Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir.
Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir. Kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir. Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah-u Teala onlara tevazuyu vermiştir, onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez. Hiçbir zaman insanlara zorla bir şeyler yaptırmak yoluna gitmez. Sadece sever. Nefret etmez. Nefret etmesi mümkün değildir. İşte sevdiği için sevgi sevgiyi çeker. Nefret edenler için de nefret nefreti davet eder. Birisi bir başkasından nefret edip ona o nefretinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir. İnsanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti
kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese, Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi "Ya eyyühellezîle âmeni sucurullâhe zikren kesîrâ" diyor Allah-u Teala. Ey âmeli olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken.
Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın beş şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın beş şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor. Hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam beş şarttan ibaret değildir. Altıncı ve yedinci şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur. Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa Allah onu açlık hissini hissettirmez. Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini Allah'ın emrettiği standartlara uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki
Allah Teala İslam'ın 5 şartının ötesinde zikri de farz kılmış. İnsanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabii böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri boşa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. İnsanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder. Ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunu da, Allah ile ilişkiler mutluluğunu da, iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar, Allah-u Teala'nın şeytanla ilişkisini, onların ilişkisini kestiği için bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah-u Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size saadeti. Siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız. Bunu garanti ederiz diyor Allah Teala. Dünya mutluluğunun yarısını ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor.
ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan oldunuz bile, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, geri kalanı sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız. Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz. Ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet olun.

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan, O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca "Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak verdikten sonra verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur. Ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et.''

Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi ve sonra da Furkan'ı, hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye, azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler.
Ve kim

Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu.
erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır dedi. Allah da işte böyle Allah dilediğini yapar buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir alamet, işaret kıl dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik,
ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu, yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa, o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin,
ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman, ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler,
açık deliller geldi ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde Allah bizleri bir araya getirdi. Saffat suresine geçiyoruz. Birinci ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saffati saffa, yani saffen. Ve and olsun, yemin olsun, es-saffati saflar halinde duranlara, saf bağlayanlar saffen, saflar halinde saf bağlayarak. Saf bağlayarak, huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde duranlara and olsun. Bu saf halinde saflar teşkil edenler, saf halinde bulunanlara and olsun buyuruyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Ana dergâhtan ayrılan, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bütün ruhlar altın kapıdan uçarak çıkarlar ve kapının hemen dışında yerden yaklaşık 8-10 metre yükseklikte tek bir saf husule getirirler. Hepsi boşluktadırlar ve bir saf husule getirirler. Hepsi ayakta olarak boşlukta dururlar. Sonra saf halinde hepsi birden yukarıya doğru yükselirler. Zemin kattan birinci gök katına ulaşırken de olay böyledir. Birinci kattan ikinci kata ulaşırken de olay böyledir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar olay böyledir. Altıncı kattan yedinci kata sadece bir kişi çıkabilir bunların arasından. Şartlara sahip olan kişi, o tek başına kubbeden yükselerek yedinci gök katının altın kapısından içeri girecektir. Fethini tamamlayacaktır. Fethine nail olacaktır. Bunlar altıncı kata kadar gelip orada bekleyenlerdir. Saf halinde yükselirler. Bir de yedinci kata çıkabilenler vardır. Onlar da ikinci safı teşkil ederler. Onlar her katta secde ederek süratle yedinci kata ulaşırlar. Onların safları hep aynı kalır. Hiçbir katta eksilmez. Oysa ki altıncı kata kadar çıkabilenlerin mutlaka bir kısmı birinci katta kalır. Geri kalanlardan bir kısmı ikinci katta kalır. Geri kalanlardan bir kısmı üçüncü katta kalır. Böylece dördüncü, beşinci katlarda kalanlardan sonra altıncı kata çıkabilenler altıncı kata çıkar ve başlangıçtakinden çok daha az sayıda insan altıncı kata ulaşabilir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin saf bağlama standardı budur. Yetmez. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazına da işaret eder. Saf halinde bulunanlar orada da onarlık sıraları halinde 4 sıra, 40'ları, 7 sıra, 70'leri yani abdalları ihata eder. Arkaya doğru da onarlık saflar hep devam eder. Allah razı olsun. Saffat suresinin ikinci ayet-i kerimesi Fez zacirati zecra. Fe ve de ez zacirati zecredenler, sevk edenler, koruyanlar, kuvvet kullananlar. Zecran toplayarak, sevk ederek, koruyarak. Toplayıp sevk edenlere.
toplayıp sevk edenler sağ ve sol kanat velileridir. Bu söylediğimiz safın sağ kanat, sağ tarafında en sağında sağ kanat velisi, solunda da sol kanat velisi bulunur. Onlar toplayıp sevk ederler. Bütün katlarda bu sağ ve sol kanat velileri o insanlarla beraber çıkarlar. Ve üçüncü ayet-i kerime Fettaliyati zikra. Fe ve de ettaliyatı tilavet edenler zikran zikrederek tilavet edenlere, okuyanlara gene and olsun. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sen sana Kur'an'da vahyettiğimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah daha büyüktür. Ama zikrullah muhakkak ki, şüphesiz ki daha büyüktür. Yani Allah Teala bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir diyor. Allah'ı zikretmek de zikrullah da bir zikirdir. Ama bu üç zikirden zikrullah en büyüktür diyor. Öyleyse burada zikrederek Kur'an okumak söz konusu. Dördüncü ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İnna ilahikum le vahid vahidun. İnne muhakkak ki ilahikum sizin ilahınız le muhakkak elbette vahidun tektir, birdir. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Allah'ın tekliği söz konusu. Kur'an'ın temeli de budur.